mağfire lehu, bu şuura ermiş kulu affu mağfiret eylemek. Günahsız mıyız, günahlı mıyız? Deryayı zembi boyladık. Günah deryasının dibine değdi ayağımız. Battık da dibine değdik. Günahlarımız çok, yüzümüz kara. E ne olacak? Artık ne namaz kılalım, ne oruç tutalım, ne ibadet yapalım. Battık çünkü. Yok, dinde böyle bir mantık yok. Battı balık yan gider mantığı yok. Öyle şey yok. Öyle mantık yok. Allah-u Teala Hazretleri çünkü günahı ne kadar çok olursa olsun rahmeti var, mağfireti var, kulu affeder. Hele bir kul bilirse ki kendisinin bir Rabbi var, affetmek onun şanındandır. İsterse azaplandırır, isterse affeder. Bilmiyoruz bak, iki ihtimal var. Peygamber Efendimiz ikisini de söylüyor. Dilerse azaplandırır, dilerse de affeder. Rabbim ben kusur işledim, dilersen azap edersin, dilersen bağışlarsın. Bunu böyle bilirse o zaman Allah'ın üzerine hak olur, onu affı mağfiret etmek diyor Peygamber Efendimiz. Affeder. Allah günahları bağışlar. Ey nefislerine zulmeden, ey günah işlemiş olan kullar, ey günahkar kullar. Evet yüzünüz kara ama Rabbiniz gaffar üzünü, günahları bağışlayıcı. Settarul uyub. Ey rahmeti çok padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Hadden tecavüz eyledim. Deryayı zembi boyladım, malum sana ben neyledim, cürmüm ile geldim sana. Adın senin gaffar iken, ayıp örtücü settar iken, kime varam sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Ne güzel söylemiş Kuddisi, kaddesallahu sırrahu. Ne kadar güzel söylemiş Nideli, Borlu Kuddisi Hazretleri, Nakşi Kadiri meşayihinden, Evliyaullah'tan, zamanın kutuplarından bir zat-ı muhteremmiş, böyle demiş. Ne güzel söylemiş. Allah şefaatlerine nail etsin. Amin. Nereye gideceğiz? Başka hangi kapı var? Nereye gidebiliriz ki? Adın senin gaffar iken, madem ya Rabbi senin adın günahları affu mağfiret edicidir, gaffardır, ayıp örtücüdür, settarsın. Kime varayım sen var iken? Başka kime gidilir? Türbeye mum mu yakılır? Başkasına minnet mi edilir? Aç elini, koy başını secdeye, gözlerinden inci gibi yaşları dök, bu günahın karalığını ne temizler? Ne fay temizler, ne puro temizler, gözyaşı temizler bunu. Bu günahın karasını gözyaşı temizler. Gözünden kanlı yaşları akıtırsın, secdeye varırsın. Ya Rabbi, çok utanıyorum senden. Sen bana sabahtan akşama her zaman nimetler ihsan ettin. Bana şu şu şu nimetleri verdin. Beni bu hale getirdin. Bir kere beni Müslüman etmişsin, bu nimeti ödeyemem. Bir kere beni ümmeti Muhammed etmişsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi seyyidül evveline vel ahirin, gelmişlerin geçmişlerin efendisi bir peygamberin ümmetiyim. Eski peygamber derler can atmışlar ona ümmet olayım diye. Beni ona ümmet etmişsin. Şu nimetleri vermişsin. Cennet gibi bir memlekette yaşıyorum. Elhamdülillah şu sırada harp yok, darp yok. Efendim hürriyet içindeyim. Efendim dışarıda çeşit çeşit meyveler var. Güneş pırıl pırıl, gök masmavi, deniz yemyeşil, dağlar efendim ağaçlık. Bulunur bir memleket değil. Bunca nimetleri vermişsin. Çok utanıyorum ya Rabbi. Bunca nimetlere rağmen sana iyi kulluk edemedim. Affet ya Rabbi. Bağışla ya Rabbi. İnşallah bundan sonra bana kuvvet ver, sana kötü kulluk yapmayayım, iyi kulluk yapayım, günah işlemeyeyim diye yalvarırsın, gözyaşı dökersin. Allah bağışlar. Allah-u Teala Hazretleri kulunun doğru yola gelmesinden nasıl memnun olur tarif edilmez. Hadis-i şerifte tarif etmiş Peygamber Efendimiz, buyuruyor ki çölde giderken bir insan, çöl üstü kızgın güneş, altı kızgın kum, devesinde su tulumlarını almış, gıdasını almış, uzun bir yola çıkmış gidiyor. Yolda ihtiyacı oldu, devesinden indi. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Arapçasını söylemiyorum, Türkçesini söylüyorum. Devesinden indi. Ağaç yok ki bağlasın, taş yok ki bağlasın. Tam ihtiyacını görürken deve ürktü kaçtı. Hadi bakalım aradınsa bul deveyi. Bir sürü kum tepesi. Bir tepenin üstüne çıkarsın, öbür tarafı çukur. Ötekisinin üstüne çıkarsın, öbür tarafı çukur. Bir tepeye çıkıyorsun, deve yok. Öbür tepeye çıkıyorsun, deve yok. Ara tara deve gitti. Çölün ortasında kaldın. Yol yok, iz yok, ağaç yok. Su tulumu da gitti. Gıda da bitti. Ne yapacaksın? Güneş tepende, yoruldun, yürüyemez hale geldin, sendelemeye başladın. Kumlara yıkıldın mı güneş seni öldürür artık. Artık orada ölüm var. Gidersin. Derken birden bineğini buluveriyorsun. Deveni veya atının veya merkebini neyse. Geliveriyor yanına. Kendiliğinden geliveriyor bakıyorsun. Yularını yapışıyorsun. Su da geldi, gıda da geldi, can geldi sana.
Ya Rabbi sana çok şükür, sen benim Rabbimsin, merhametli Rabbimsin, ben senin aciz naçiz kulunum diyecek yerde diyor Peygamber Efendimiz. Ya Rabbi ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun der diyor insan şaşırarak. Hani dese sevincinden yani, dili dolaşıp da böyle bir ters söz söylenmez başka zaman ama sevincinin çokluğundan aklı gitti, dili dolaştı öyle söylüyor. İşte o kadar çok sevinir Allah diye öyle anlatmış sahabe-i kirama. Bir insan doğru yola geldi mi Allah o kadar çok sevinir.

0: Yani bizi cehenneme atmayı biz kendimiz kararlaştırıyoruz. Biz kendimiz ille cehenneme gideceğiz diye günahlara dalıyoruz, dalıyoruz, isyan ediyoruz da zorla cehenneme gidiyor insanlar. Yoksa Allah gaffar-ı zünür, setter uyuyup kendisinin affedici olduğunu bileni affetmek üzerine hak oluyor. Şu hadis-i şerifin güzelliğine bak. Onun için ümitsizliğe düşmeyin. Mevla'ya güzel kulluk etmeye bakın. Öyle yapalım. Allah gayret versin. Men eznebe ve hüve yedhakü dehalen nare ve hüve yebki. İbn-i Abbas radıyallahu anh'den diğer bir hadis-i şerif aynı mevzu ile ilgili. Hani günah işliyor ya insan, günahlar tatlıdır. İçki içmek tatlıdır, sinemaya gitmek tatlıdır, zevk tatlıdır, sefa tatlıdır, plaj tatlıdır, efendim harama bakmak tatlıdır. Yani kimisinin tadını bilir insan, kimisini bilmez ama herkesin koştuğuna bakılırsa, yani arıların bala üşüştüğü gibi günahlara üşüşüyor millet. Deniz kenarlarının halini biliyorsunuz. Günah tatlıdır. Güle güle insanlar günah işler. Kah kah kah, kih kih kih, kasıklarını tuta tuta gülerler, eğlenirler falan. Çok eğlendik bu akşam. Çok eğlendin. Men eznebe ve hüve yedhakü. Kim gülerek günah işlerse, dehelen nare ve hüve yedki. Ağlaya ağlaya cehenneme girer. Kim gülerek, gülerek günah işlerse, ağlayarak cehenneme girer. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmiş, böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Günahlar tatlıdır ama sonu acı gelir. Sevaplar sıkıntılıdır ama sonu hoş gelir. Cennetin yolu dağın kenarında, yüksek yerinde patika zor yol gibidir. Ayak kolay basmaz, rahat etmez. Zordur. Cehennemin yolu vadide düz böyle kolayca gidilen yol gibidir. Basılmış, yasılmış, hiç zorluğu olmayan yol gibidir. Cehennemin yolu kolaydır. Bırakıverirsen herkes dosdoğru cehenneme gider. Cennete gitmek için yamaçlara sarıp meşakkatleri yüklenmek, Allahu Teala Hazretlerinin rızası uğrunda bazı fedakarlıklara katlanmak lazım. Men eznebe fid dünya, öbür hadis-i şerif Hazreti Ali Efendimiz'den. Hazreti Ali Efendimiz'den oldu mu bir hadisin rivayeti içime bir başka tat geliyor. Neden? Bazı kardeşlerimiz var bizim memleketimizde. Hazreti Ali Efendimiz'e bağlı olduğu söyleniyor kendilerine. Alevi deniliyor. Ne demek Alevi? Alevi ne demek? Ali sözünden gelme o Alevi. Hazreti Ali'ye bağlılar demek. Eğer bağlıysanız dinleyin bakalım. O manasına. Yani Hazreti Ali Efendimiz bir hadis rivayet etti mi hoşuma gidiyor. Şimdi bu hadis-i şerifi de sahih diyor. Ahmed İbni Hanbel rivayet etmiş. İbn Cerir rivayet etmiş. Sahih bir hadis-i şerif. Hazreti Ali Efendimiz ravisi. Yani Efendimiz'den duyup da bize nakleden Hazreti Ali Efendimiz. Yine günahla ilgili Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men eznebe zenben fe ukima aleyhi haddün haddü zalike zenbi fe huve kefaretuhu. Kim bir günah işlerse ve onun üzerine had ikame olunursa o bu günahın haddi, ikame olunan haddi onun kefaretidir. Manası şu, had demek haddi şer'i demektir. Yani cezai şer'i demektir. Efendim bir insan şu hatayı yaparsa, efendim bir namuslu insana iftira ederse, iftirasından dolayı şu cezaya çarptırılır. İşte bu cezalar, bu cezalara haddi şer'i derler. Şer'i ceza demek. Şeriatın vermiş olduğu o günaha, o suça vermiş olduğu ceza demektir. Şimdi kim böyle bir günah işler de dünyada onun üzerinde bu şer'i ceza tatbik olunursa, dövmekse dövmek, recm edilmekse recm edilmek, efendim kesilmekse kesilmek, neyse yani idamsa idam, ibkaysa ibka, neyse ne olacak? Bu verilen ceza o günahın kefaretidir, bitti. Günah gider artık, günahsız oldu. O cezayı çekti mi, günahı da silindi. Şimdi öbür hadisi şerife, Hazreti Ali Efendimiz'den nakledilen hadise geçelim onun izahına. İkisi aynı başladığından okunuşta karıştırmıştım. Men eznebe fid dünya zenben. Kim dünyada bir günah işlemişse fe ukube bihi ve dünyada ona cezası verilmişse, çünkü günahların cezası var. Hırsızlık yapanın, efendim iftira edenin, bilmem şu günahları işleyenin cezası var. Dünyada cezalandırılmışsa fallahu adelu min en yusenniye ukubetehu ala abdihi. Allah kulu üzerine bir suçun cezasını ikinci bir defa vermekten daha adildir. Öyle yapmaz. Böyle adaletsizlik yapmaz. Bir kere cezayı çekmişse ikinci defa cezayı çektirtmez. Yani ahirette o günahtan dolayı ona bir şey yapmaz. Bitti. Günahından kurtulur cezayı çekince. Ve men eznebe zenben. Kim bir günah işlediyse fid dünya, dünyada. Feseter Allahu aleyhi. Allah o günahını örttüyse onun üzerine. Kimse anlamadıysa yani. Bir kabahat işlemiş ama polis farkına varmamış, müfettiş anlayamamış, gizli kalmış, örtülü kalmış. Ve afa onu, dünyada Allah böyle saklamış da affetmişse, fallahu ekremu, Allah daha kerimdir, min en yaude fi şeyin kad afa anhu, dünyada affetmiş olduğu bir şeyi ahirette gelip de cezalandırmak için ortaya dökmekten daha kerimdir Allah. Böyle yapmaz. Affetmişse, örtmüşse örter, bir daha şey yapmaz. Dünyada cezası çekilmişse ahirette bir daha vermez demek. Bununla ilgili çok rivayetler vardır. Bir kadıncağız geldi, ya Resulallah, ben bir kabahat işledim, zina ettim dedi. Peygamber Efendimiz onu gönderdi. Ondan sonra şöyle oldu, böyle oldu, uzun şeyden sonra sonunda cezası tatbik edildi. Cezası tatbik edilirken birisi de onun aleyhinde konuştu. Seni bilmem ne filan diye, hani kabahatli bir insan ya, cezası da veriliyor ya, da coştu, heyecanlandı, öyle konuştu. Onu yasakladı Peygamber Efendimiz, öyle deme. O çektiği, şimdiki verilen ceza ile o günahı affoldu artık. O günahtan dolayı ona dil uzatıp durma diye şey yaptı, mani oldu. Onun için bu şer'i cezalar ahirette azaba uğramamak için dünyada verilmiş cezadır. Biter, ahirette bir daha onun azabı olmaz. Temizlenir yani o günah, ötekisi kefaret olur. Bilmem anlatabildim mi? Men ezzene seneten min niyetin sadıkatin. Men ezzene seneten min niyetin sadıkatin la yatlubu aleyhi eclen du'iye yevmel kıyameti ve vukufe ala babil cenneti fekile lehu işfa' limen şi'te. Allah Allah. Enes İbni Malik'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinlere iltifat var bunda. Müezzinlikle ilgili bir şey, bir iltifat. Buyurmuş ki, men ezzene seneten. Kim bir sene boyunca ezan okursa, min niyetin sadıkatın, doğru, has, samimi, sadık bir niyet ile okursa ezanını, yani kalbinde başka kötü niyet yok, art niyet yok, kötü bir şey yok, başka bir şey düşünmüyor, böyle okursa, la yatlubu aleyhi ecren, bu okuduğu ezan içinde ecir istemezse, sevap, ücret, para istemezse, du'iye yevmel kıyameti, kıyamet gününde çağrılır, gel. Ve vukife ala babil cenneti, cennetin kapısında durdurulur. Gel şurada dur diye cennetin kapısında durdurulur. Fekile lehu, ona denir ki işfa limen şi'te. Hadi dilediğine şefaat et. Hadi dilediğine şefaat et. Al şu ehli cehennemden kaç kişi istiyorsan, kapıdasın, dahil ediver içeriye. Hani bazı yerde bekçi koyuyorlar kapıya da, göster bakalım hüviyetini diyor filan. Yani o tanıdık olsa mesela oraya girersin. Diyelim ki bir sarayın kapısı, bir müzenin kapısı filan, hani orada tanıdık, kapıdaki tanıdıksa gel derse girersin, yani bedavadan girmek mümkün olur. Şimdi ötekisi cennete girecek durumda değil ama kapıdaki şahs gel hadi bana şefaat selayet verildi gir diye şey yaparsa girer. Ezanın kıymetini gösteriyor değil mi? Müezzinliğin kıymetini gösteriyor. Bir iki hadis-i şerif daha var peş peşe. Onları da okuyalım. Men ezzene seb'a sinine muhtesiben kütübet lehu beraetun minen nar. Tirmizi'de bir hadis-i şerif bu da, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Kim 7 sene ezan okursa muhtesiben, sevabını Allah'tan bekleyerek, kütübet lehu beraetun minen nar, ona cehennemden bir berat verilir. Cehennemden azatlık beratı verilir. Eline bir kağıt verilir. Bunu cehenneme sokmayın, bu cehenneme girmeyecek diye. Elinde bir vesika öyle. Cehenneme girmez yani. 7 sene müezzinlik ederse. Bir cami yapsak Allah nasip etse. İmamlığı, müezzinliği bizde olsa. 7 sene değil, 10 sene değil, 17 sene değil. Hep okusak değil mi? Ne güzel olur. Köyümüzde mi olur, kentimizde mi olur, mahallemizde mi olur? İnsan duyduğu bir hadisi de tatbik imkanını bulmalı yani. Ondan sonra cennetin kapısında dur. Yakınlarına ki sen de gel, sen de gel, sen de gel. Hepsini sok cennete. Men ezzene sintey aşere seneten vecebet lehül cenneti ve kütübet lehu bi tevzinihi fi külliye min sittüne haseneten ve bi ikametihi telasüne hasene. Bu da bir başka hadis-i şerif aynı mevzuda, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Men ezzene, kim ezan okursa, sintey aşrete seneten, 12 sene, kim 12 sene ezan okursa, vecebet lehül cenneti, cennet ona vacip olur. Ve kütübet lehu bi tezinihi fi külli yevmin sittüne haseneten. Her gün onun ezanından dolayı ona 60 hasene yazılır her ezanında. Ve bi ikameti selasüne haseneten, ikamet getirmesinden dolayı da, kamet getirmesinden dolayı da 30 hasene yazılır. Bu da, burada da şey yok, dikkat ederseniz hiçbir şart kayıt yok. Kim 12 sene böyle müezzinlik yaparsa diye geçti. Bir tane daha hadis-i şerif var. Bu da ezan okumakla ilgili. Onu da okuyalım. Bu da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten. Men ezzene hamse selavatin imanen vahtisaben gufure lehu ma tegaddeme min zembihi. Kim 5 vakit Allah'a inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek ezan okursa, 5 namazın ezanını okursa, geçmiş günahları, günahlarından geçmiş olanlar bağışlanır. 5 vakit. Bu da kolay yani. 5 vakit insan bir camide Allah rızası için ezan okursa. Bu da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Şimdi kardeşlerim, bak gördüğünüz 4 tane hadisi şerif başka başka ravilerden rivayet edilmiş. Ama hükümleri de başka başka. Yani 7 sene, 12 sene, 5 vakit namaz efendim filan gibi şeyler var. Bak hepsi aynı kapıya çıkıyor. Ezan okumanın, Allah rızası için ezan okumanın ne kadar sevaplı olduğunu. Neden? İnsanlara hakkı tebliğ ediyorsun minareden. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu ekber. Allah en büyüktür diyorsun. Şehadet ederim ki Allah'tan gayrı ilah yok diyorsun. Şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun elçisidir, peygamberidir diyorsun. Haydi namaza gelin diyorsun. İnsanlara hayra çağırıyorsun. Ne kadar kıymetli bir iş yapıyorsun. İşte böyle. Allah'ın varlığını, birliğini insanlara bir insan tebliğ ederse, insanları hakkı hayra çağırırsa bu şeylere nail olur. Onun için her zaman aklınız, fikriniz, işiniz, gücünüz Allah-u Teala Hazretlerinin yoluna kulları çağırmak olsun. Allah-u Teala Hazretlerinin büyüklüğünü, azametini, kudretini insanlara ilan etmek olsun. Allah-u Teala Hazretlerinin var ve bir olduğunu yakınlarınıza anlatmak olsun. Bizim asıl vazifemiz Müslüman olmaktır. Bizim asıl vazifemiz dine yardım etmektir. Bizim asıl vazifemiz bakkallık değil, mühendislik değil, doktorluk değil, hocalık değil, hacılık değil. Asıl işimiz İslam'ın hizmetçisi olmaktır. Hadimi olmaktır. Hepimizin vazifesi bu. Hiç farkımız yok. Ben de bir hizmetçiyim, siz de bir hizmetçisiniz. Neyin? Dinimizin hizmetçisiyiz. Hepimiz dinimize el birliğiyle hizmet edersek yeryüzü üzerinde küfür kalmaz. Bizi dünyada da ahirette de kurtaracak olan imanımız, Allah-u Teala Hazretlerine olan imanımız, bizim şu bizim pak dinimiz bizi hem dünyada hem ahirette kurtarır. Biz saf, salih, halis, hakiki Müslüman olursak cümle cihan halkı bize muhtaç oluruz. Allah bizi onlara muhtaç etmez. Şu Suudi Arabistan'ın halini görmüyor musunuz? Petrol çıkıyor, Amerika önünde diz çekiyor. Dağlarında da uranyum varmış. Dağlarını tünel kazmak için deliyorlar, içinden altın madeni çıkıyor. Allah yolunda kul olmak lazım. Allah'a kul olmak lazım. IMF'den, IMF'den para alma lüzum yok. Hazine İslam'da. Hazine İslam'da milletin haberi yok. Hindistan'da Dale Carnegie kitabında yazıyor, Amerikalı. Hindistan'da bir adamcağız varmış, fakir. Bir tarlası varmış ama her tarafı taş. Koca koca iri iri taşlar. Bir şey ekse çok mahsul vermiyormuş. Dağarcığını almış, terki diyar etmiş. Bu tarladan da bir şey çıkmıyor ki diyerek başka diğerlerde yoksulluk içinde ölmüş. Yoksulluk içinde ölen çok insan var diyeceksiniz. Ne diye anlatıyorsun hoca bunu bana? Arkasını dinle. O onun taşlı tarlasında elmas varmış. Elmas çıkmış sonradan. Dünyanın meşhur elmaslarının özel isimleri bile vardır. Mesela çok büyük elmas. Bilmem 286 krat filan. Koca iri elmas bulunmaz. Kuh-i Nur diye bir elmas var. Yani müzelerde adı anılan, ansiklopedilere ismi geçmiş elmas. O tarladan çıkmış. İşte o tarladan. O sahibi yoksul ölen tarladan. Diyar-ı gurbetlerde aç açık ölen o adamın o taşlı tarlasından çıkmış o elmas. İşte bizim İslam'ımız böyle. Biz de diyar-ı gurbette İslam'dan gayrı yani yabancı diyarlarda yani İslam'dan gayrı ideolojilerde şifa arıyoruz. Tarlamız elmas dolu, başkası çıkartacak. Başkası çıkartacak. İbret alın. Bu misal hatırınızda sağlam kalsın. İslam'dan kopacağız. Kopabilir. Allah'ın kullara ihtiyacı yok. Cümle cihan halkı kafir olsa Allah'ın azametinden zerre eksilmez. Bu millet dinden kopabilir arkadaşlar. Sen de ben de dinden, imandan kopsak Allah'ın azametine bir noksanlık gelmez. Muhtaç olan biziz. Biz bu dine muhtacız. Hava kadar muhtacız, su kadar muhtacız, onlardan daha fazla muhtacız. Biz bu dine sahip olduk mu şahsen huzurlu olacağız, mutlu olacağız. Cemiyet olarak düzenli olacağız, çalışkan olacağız, temiz olacağız, pak olacağız. Allah belki kazdığımız zaman boş çıkan kuyudan petrol fışkırtacak. Belki yol açmak için yardığımız dağdan elmas çıkacak Müslüman olursak. İslam'ı bıraktın mı bereket gider, bereket gitti mi hiçbir hayır olmaz. Evet elmas çıksın diye Müslümanlık yapılmaz. Kahır da gelse, lütuf da gelse ben Allah'ın kuluyum, Müslüman olarak yaşayacağım, Müslüman olarak öleceğim diyeceğiz ama Allah kulunu taltif eder yolunda gitti mi? Allah'ın yolundan ayrılmayalım. Allah'ın yolunun dışında ne madde vardır ne mana vardır. Ne maddi refah vardır ne manevi refah vardır. Ne maddi refah vardır ne manevi saadet vardır. Aklınızdan çıkmasın. İyi Müslüman olmaya bakın. En büyük ganimet, en büyük hazine İslam'dır. Bunun kıymetini bilin.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah-ı Muhammed muhabbetullahı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Efendimiz buyuruyor ki, sizden bir kısmı vardır ki, içinizden bazıları, men sallat salate kamileten, namazı tam kılar. Yani Allah-u Teala namaz kılan insana ne sevap verecekse onu da alır. Tamamen eksiksiz kılar, bütün mükafatı tamamını alır. Ve minküm men yusallin nısuf. Sizden bir kısmınız vardır, o da yarım kılar. Halbuki namazı tam kıldı ama iyi kılmadığı için sevap yarım oldu. Sevabı yarıya indi. Ve devam etmiş efendim. Ve sülüs. Kimisi üçte bir sevap alır. Gene aynı namaz. Dört rekatsa dört rekat. On rekatsa on rekat. Ama üçte bir alır. Sevabın üçte ikisini kaçırıyor. Neden? Aklını dağıtıyor. Dikkat etmiyor. Allah'ın huzurunda olduğuna efendim iyice kendisini veremiyor. Aklı başka yere dağılıyor. O zaman sevabı azalıyor. Ve rubu kimisinin dörtte bir. Hatta belerden üşür. Kimisine onda bir gelir sevabı. Bir başka hadisi şeriften biliyoruz ki iki kişi gelir camiye. Birisi bin sevap alır, birisi bir alır gider. Bak, birisi bin sevap alıyor, ötekisi bir sevap alıp gidiyor. Vera sahibi bir insanın, yani aşırı dikkatli, titiz, günahlara, haramlara yanaşmayan, dikkatli, takva sahibi, vera sahibi bir insanın sevabı bakarsın bin misli olur. O halde madem bir namaz kılıyoruz, Allah Teala emretti, biz onun kuluyuz, günde beş vakit namaz borcumuzdur, kılıyoruz. O halde şuurla kılalım, kendimizi tam verelim, aklımızı tam teksif edelim, konsantre olalım, yeni tabirle konsantre olalım namaza, Rabbimizin huzurunda olduğumuzu bilelim, öyle kılalım.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Habib-i Hak jo karam ke moti luta raha hai wo Mustafa hai jo barish-e-san mein mujassam dua bana hai wo Mustafa hai.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Her kaşıntı uyuz değildir. Fakat uyuzun tespit edilmesi tedavisini sağlar. Ama uyuzun ihmal edilmesi, ailede çoğalmasını, daha uzun süreli diğer insanlara geçmesini sağlar. O açıdan mutlaka bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ederim. Özellikle hastanın ilk bir hekime müracaat etmesi gerekiyor. Kulaktan duyma, tedbirlerle sirke suyu gibi, kükürtlü karışım gibi kendi imkanlarıyla uygulamalarını biz önermiyoruz. Bir muayene, muayeneden sonra kullandığımız tıbbi tedaviler, tıbbi kremler ve bununla ilgili nasıl bir tedavi edeceğimizi hastalarımıza güzelce anlatıyoruz. Yazılı olarak da bazen bunları sunuyoruz. Özellikle bir ailede uyuz tespit ettiysek klinik olarak muayenede mutlaka tüm ailenin bir tedavi edilmesini öneriyoruz. Biz genelde kaşınmıyor diğer ailemdeki bireyler dediği zaman bunu kabul etmiyoruz. Çünkü bulaşmış olabilir, daha bir ay içerisinde kaşınmıyor olabilir. Tabii ki bulaş olmuş olabilir, kaşınmıyor olur. Ama mutlaka bunların da biz tedavisini öneriyoruz. Önce bir banyo yaptırıyoruz hastamıza, kese lifli, özellikle gözeneklerin açılmasını sağlıyoruz. Daha sonra 3 gün boyunca uygulattığımız ilaçlarımız var. Arkasından banyo yaptırıyoruz. O uyuzlu hastamızın kaldığı evde de güzelce evin kanepelerin ve etrafın güzelce temizlenmesi, elektrikli süpürgeyle temizlenmeli. Daha sonra o torbalar ve sulu sistem değiştirilmeli. Ve bu yatakların, kanepelerin o bölgeleri sirkeli suyla silinebilir. Sonra çamaşırlar kaynar derecede, özellikle 50 derecenin üzerinde yıkanıp ütülenmeli. Yıkanamayan ürünler ise ya kuru temizlemeye gönderilmeli ya da bir poşette bir hafta kadar bekletilmeli. Kapalı, ağzı kapalı bir çöp poşetinde yıkayamadığımız ürünleri bir hafta beklettiğimizde oradaki parazit ölüyor. Bulaşa sebep olmuyor. Hekime başvurmalı vatandaşlarımız ve hekim muayenesiyle uyuz teşhisi konulduğu zaman bu ilaçlar kullanılmalı. Aksi takdirde rastgele kullanılan ilaçlar, eczaneden veyahut da başka komşudan alınan ilaçların kullanılması her zaman direnç geliştirir ve toplumda bu ilaçların tekrar tekrar kullanılması başlı başına problem oluşturur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.

Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı Selam'dır. Güven altına alan Mü'mindir. Görüp gözeten Mü'min'dir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz'dir. Yaptırım gücüne sahip Cebbar'dır. Büyüklükte denge olmayan Mütekebbir'dir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum.

0: Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehuddin ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü

0: Teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşi. Subhanallahi zinata arşi. Subhanallahi zinata arşi.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Raditu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
0: الله بنا يتر Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار.
0: اللهم beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnne lillâhi tis'aten ve tis'in esmen, mi'aten illâ vâhide, men ahsâhâ dehalel cennâh.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. El mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. El hâliqul bâri'ul musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah, ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annibdeyn ve agnini minel fakr ve emti'ani bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatira semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhireh. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-âfiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin revati. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahümme, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah.

0: تعين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek. وَاَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Allah seni ne kadar güzel, hikmetli usullerle seni yarattı. Hiçbir şeyden haberin yokken seni büyüttü, geliştirdi. Aklın eksik olsa aklını tamamlama imkanın yok. Duyguların, hislerin, duyu organların hatalı olsa düzeltmeye imkanı yok. Doğuştan kör olsan seni kim görücü insan yapacak? Sağır yaratılsaydın seni kim işiten insan yapacak? Topal olsaydın, sakat doğsaydın seni kim düzeltecek? Yani hiçbir şeye imkanın ve kuvvetin, gücün ve takatin yoktu ki seni Allah yarattı böyle. En güzel surette yarattı, en mükemmel meziyetlerle donattı, cihana hakim oldu. Akıl verdi bir kere. Sana verdiği nimetlerin en büyüğü şu kafanın içindeki akıl. Başka yaratıklarda yok. Bütün bunlara rağmen istikbale ait bilmediği bir alemin efendim şeyini kabul edemiyor. Olabilir diyemiyor.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

yerden ve gökten bizlere rızık verir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden

0: hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken, bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah, düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, O'ndan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. O'ndan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

İlminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

Allah'ın çalışma yaptığımız zaman ve enleyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu seyfe yura. Allah Teala Hazretleri insanlara sa'yine göre mükafat ve sonuç veriyor. Muvaffakiyet veriyor. Kanun ilahisi böyle. Ve enleyse lil insani illa ma sa'a ifadesi insanoğlu için sa'yı gayret ettiğinden başka bir şey mükafat verilmez demektir. Leyse olumsuzluk fiilidir ve enleyse lil insani insan için yoktur. İlla masa, ancak sa'yı gayret ettiği kadarı vardır, o vardır. La ilahe illallah gibi bir cümledir bu, kuvvetli bir cümledir. Sa'yin önemini göstermektedir. Yani hiçbir ilah yoktur, ancak Allah vardır. Hiçbir sonuç alamazsınız, ancak sa'yiniz kadar sonuç alabilirsiniz. Sa'y ederseniz, gayret gösterirseniz alırsınız demektir bu. Ben sizi seviyorum, siz benim sevgili kullarımsınız, ben size havadan, cabadan şöyle muvaffakiyet veririm demiyor Allah-u Teala Hazretleri. Ancak sa'y ederseniz veririm diyor. Ama şu incelik vardır bu işte, sa'y eden mümin kullarına Allah-u Teala Hazretlerinin mükafatı çok çok büyüktür. Ama sa'y etmek şartına bağlıdır. Durduğu yerde durmak şeklinde değildir, uyumak şeklinde değildir, tembellik tarzında değildir, ihmal tarzında değildir. Vazifesini yapmamak üzerine değildir. Vazifesini yapmayan insana Allah yapmadığı halde mükafat vermez, yapmadığı için ceza verir mümin kulu olduğu halde. Osmanlı'nın yıkılışının sebebi budur. Sa'y, efendim, şey güzel söylüyor, Allah'a dayan, sa'ya sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkardım. Akra, akra, akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Uyuz hastalığı özellikle kabinlerde kıyafet denenmesi ya da kargoyla gelen bir kıyafetin kullanılmasıyla bulaşabilir mi? Parazit dışarıda, dış ortamda 3 gün canlı kalabiliyor. Fakat vücutta uzun süre kalabiliyor. Günlerce, aylarca kalabiliyor. Hatta kişinin bağışıklık sistemi zayıfsa, işte felçli bir hastaysa yıllarca parazit çoğalabiliyor. Vücutta uyuz olan bir kişi yaklaşık 10-15 tane parazit taşır. Kabinlerde nasıl oluyor? Parazit oranı çok yüksekse, sizden önce deneyen kişi üzerinde biraz uzun tuttuysa, atıyorum 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, o kıyafet elbette ki bulaşmış olabilir. Tabii bu kişideki uyuz oranıyla ilgili, sayısıyla ilgili. Kıyafet ya da kargoyla geldi. Kargoyla geldiği zaman dış ortamda teorik olarak baktığınızda 3 günden fazla kaldığı için parazit mikroorganizmasının ya da parazitin öldüğünü düşünebiliyoruz. Fakat tedbiren biz şunu öneriyoruz. Mutlaka bu alınan kıyafetlerin yıkanıp sıcak ütüyle ütülenip öyle kullanılmasını öneriyoruz. Özellikle kafeler gibi toplu yaşanan sosyal aktivitelerin olduğu yerlerdeki şallar, mesela sırtımıza aldığımız şallar, bunlardan da mesela geçme ihtimali var. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Parazit girdiği zaman hangi bölgeler kaşınır, bundan bahsetmek isterim. Özellikle tuttuğu, sevdiği bölgeler var. Erişkinde boyundan aşağı bölgeyi tutar. El parmak aralarında, el bileğinde, dirseklerin iç yüzlerinde, karın bölgesinde, bacakların iç yüzlerinde ve kalça bölgesinde, özellikle göğüs bölgesinde bu kaşıntılar olabiliyor. Özellikle bu bölgeleri tutabiliyor lezyonlar. Tipik lezyonu küçük tünel tarzında, parmak aralarında küçük çizgiler halinde ve uçlarında küçük inci tanesi gibi noktalar tarzında bulgular verir. Bir dermatolog, bir uzman gördüğü zaman bu lezyonları genellikle klinik olarak tanıyabiliyor. Biz hasta geldiği zaman ilk sorduğumuz, gece kaşıntınız var mıdır? Ailede başka bir kaşıntı olan hastamız veya yakınımız var mıdır? Ya da son zamanlarda sizi ziyarete gelen, kaşıntısı olan bir yakınınız oldu mu? Bunlar daha çok hangi bölgede oluyor? Hocam başımdan, boynumdan yukarısında olmuyor. Daha çok boyundan aşağısında. Bunlar tamamen yakaladığımız donelerdir. Ama çocuklarda ise biraz daha tutulum farklıdır. Neresi tutulabilir? Çocuklarda avuç içleri, kulak arkaları, yüz bölgesi, özellikle süt emen küçük bebeklerde yanaklarına bulaşabiliyor. Kulak arkasına bulaşabiliyor. Buralarda da mutlaka klinik olarak muayene etmek gerekiyor. Son dönemlerde artışının sebebi de tabii kapalı ortamlarda aile içi ilişkiler biraz daha yoğunlaştı. Toplu yaşanan yerler, bunlar uyuzu arttıran sebeplerdir. Birbirine bulaşı arttırıyor. Özellikle yurtlar, okullar, kalabalık yaşayan aile bireylerinin arasında çok daha fazla yayılmasını gözlüyoruz. Tamamen dışta deride olan bir rahatsızlık. Ve çok hijyene dikkat ediyorum, bana uyuz bulaşmaz diye bir kaydı yok. Ama hijyen ortamına daha çok dikkat edenlerde daha az bulaş oluyor. Ama hijyene dikkat etmeyen, daha uzun süre parazitin mesela az yıkanan, az çamaşırların daha seyrek yıkandığı geniş ailelerde daha fazla yayılabiliyor. Ama sık banyo yapan, çamaşırlarını düzgün yıkayan, ütüleyen insanlarda biraz daha bulaş olayı daha düşüktür. Hiçbir zaman uyuz mikrobuna bir bağışıklık yoktur. Bir defa geçirseniz sonrası yine 2, 3, 5 temas ettiğinizde geçirme ihtimaliniz mutlaka vardır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Kra. Yüzün mehi idi. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in peygamberimize duyduğu aşkın mührü gibidir adeta. Aşkını fetihle, yaptırdığı eserlerle ve nat-ı şeriflerle taçlandıran bir cihan padişahıdır Fatih.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbim

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müstekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ashabi ecmain. İle müeyyel ikvan. En efter kitabı kitabullah. Ve en efter lil hadye. Hadye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtesatuhâ. Ve külle muhtesin bid'a. Külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin finnâh. Ve biz senedin muhtesilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâd. Derse başlarken böyle bir dua okuyorum. İle müeyyel ikvan. En efter kitabı kitabullah. Efter olan, en efter olan, en kıymetli olan, en üstün olan Kitabullah. Kitabullah. Kur'an Azimüşşan'dır yani. Efter kitab, Kitabullah. Efterül ilmi, ilmin efterli de birçok ilimler var ya dünyada. İlmin efterli de Kur'an ilmine vakıf olmak. İlmi Kur'an'dır. İlmi Kur'an'dır. Ne kadar ilim varsa hepsi onun içerisindedir. Onu öğrendiğimiz Allah'ın rızasını kazandık. Süleyman Aleyhisselam malum, gökte uçan, ordusunu uçuran, her dilden anlayan bir peygamber idi. Bu peygamber olmazdan evvel Cenab-ı Hak buna sordu. Dedi ya Süleyman ne istersin? Halkımızı mı istersin? Malzuk mu istersin? İlmi mi istersin? Muhayyer kıldı. Ya Rab ilmi isterim. İlmin peşinden hem saltanat geldi hem de varlık geldi. İlmin peşindedir bunların hepsi. Bütün dünyanın nimetleri ilmin peşindedir. İlmin olduğu yerde her nimet var. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda gitmek de olur. Bunun sözlerini dinlemek de olur. Bunun yolunda bu bin şu kadar sene evvel bizden ayrıldı. Fakat bunun bıraktığı eserler bunun yoludur. Bunun eserlerini okuyup da onun yoluna uyabildin mi? Bahtiyarsın. Meteliği ne olursa yine bahtiyar. Size sekatat lokmatu ahadüküm. Çok büyük kusurlarımız var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, sizin lokmanız elinizden düştü. Onu bırakmayın yerde. Zâse katat lokmete hakim. Selvimiz mâ bihâ minel eza. Der, diler, derse yıkar, daha şeyse bunu yine yer. Ve lâ yede aha bir şeytan. Onu şeytana bırakma. İsraf etmeyin yani. Bu lokmada da bir Cenab-ı Hakk'ın nimetidir, rızkınızdır. Bunu topraklara bırakıp da şeytanlara terk etmeyin. Bu kadar hakir görmemek lazım. Bu kadar aciziz ki lokmamız düşünce onu almak ki kübirimize geliyor. Büyüklük taşıyoruz onu alamıyoruz. Halbuki o ayaklarımıza getirdiğimiz pislikleri kıllarımız üzerine bırakıyoruz. Bu yavrularımız da onları teneffüs ediyor ona. Hiç akıl için bu. Binaenli güzellik, iyilik hep İslam'dadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediklerindedir. Giymede de, giymede de, yürümede de her şeyde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Sarhoşluk iki nevidir diyorlar. Birisi böyle içki içersin sarhoş olursun. Bir de dünyaya dalar. Ahireti unudur, bir şekilde sarhoş olur. Bu sarhoşluk öteki sarhoşluktan daha güzel. Allah'ım. Bu sarhoşluk da keyifse, ezan okunur, duymazlar. Kur'an okunur, duymazlar. Vaaz olunur, duymazlar. Söylersin, nasihat söylersin, bunu söylersin, bunu söylersin, kulağına girmez. İşin dünya. Allah kusurlarımızı affetsin. Bizim yetiştiğimiz devirlerde bu öyle şeylerin hiçbirisi yok idi. Herkes kardeş kardeş sarılır, öpüşür, kokuşur. E bugün? Herkes birbirine düşman. E nasıl olur Müslüman birbirini sevmesin? E Müslümanlık demek ortadan kalkınca bunlar böyle olacak şeyler. Bizim cinsimiz de bir, cibilliyetimiz de bir, memleketimiz de bir. Nasıl oluyor da bu iş oluyor anlamıyor. Bu demek insan korkunç korkunç bir mahluk. Baş kimselerde alet olmaya kabiliyetli. Allah'a unutunca insan her şey oluyor demek. Allah yolunda olsa bunlar hiçbirisi olmaz. Hiçbirisi olmaz. Allah yolundan çıkınca hepsi oluyor. اِذَا سَمِعْتَ جِيرَانِكَ يَكُولُونَ قَدْ اَحْسَنْتَ Fakat adamcağızın birisi gitti. Ya Resulallah, ben iyi veya kötü olduğumu nasıl bilebilirim? Ben iyi bir adam mıyım? Kötü bir adam mıyım? Nasıl bilen kendimi? Ne dersiniz buna şimdi? Bak Cenab-ı Peygamber'in ne güzel cevabı. اِذَا سَمِعْتَ Sen duyduğun vakitte Nevi? Ziran. Senin komşuların seni için diyorlar. Ne diyorlar? Yekulu ne kadar. İyi adam, çok güzel adam diyorlar. Ama her komşu değil ha. Sülahadan var. Sülahadan var. Yaşlı başlı Müslüman namazın yazı. Seni beğeniyorsa, ne güzel bir adam diyorsa, sen güzel bir adam. Rize semiyetüm yekulu ne kadar. Eğer senin aleyhinde konuşuyorlarsa komşuların o iyi insanlar fakat eser de sen de küçük. Kendini ona göre ayarla. Komşularına sevdir kendini. Komşularının iyiliğini iste. Komşularına karşı hiçbir zarar yapma. Bazı komşu maalesef ahlakı bozuktur, dili bozuktur. Şudur budur.

0: İdare senin elindedir, ona uyma. Buna cevap vereceğim diye uğraşma, sükut et. O alsın dersini. İzâ semî'tumur râs. Çimşikler çakıyor. Böyle bir korkulu hal oldu vakitte. Fezkürullah. Allah, Allah, Allah, Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallazi yusabbihu ve bihamdihi vel melâiketü min hîfetih. Eyyüzül savaç ve yusubbihi men yeşâ. Bu nerede ne zaman? Subhanallah demesin herkes bilir. Subhanallah, subhanallah. Ne? Tesbih et Allah. Fezkürullah, zikret. İzâ semî'tumur râh. Yine bu. Çünkü tekrar düşüyor parıl parıl. Zıntılar oluyor. Tesebbihû. Allah'a tesbih ediniz. Ve lâ tekebbirû. Allahu Ekber. Allahu Ekber demeyin. Tesbih ediniz Allah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Neyin? Tesbih. Ve lâ tekebbirû. Bak bu da peygamberin bir anı. Ne hikmet harcan? Bu da Allah'ın ismini anlat. Belki de anlat. E sen buraya aklını döner mi ya? Sinan peygamberi. Öyle demiş. Peki. Öylesi bize Cenab-ı Hakk'ı. Tesbih ederiz. Ayet manasını biliyorsak ayet okuruz. Bilemiyorsak Subhanallah deriz. Allah kusurlarımızı affetsin.
1: Allahümme inne meselke tamamen ni'me ve devamel afiyah ve husnel khatime bi hurmetil fâ.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'e selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, harampara değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak Şan Muhammed Mustafa'dır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin. Onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

0: insan cinsini, mahluklarım arasındaki insan neslini, beni Adem'i, insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. İbadet tabi sadece dar manalı namaz, oruç tutmak demek değil. İbadet Allah'a kulluk yapmak demek. Yani Allah'a Allah'ın istediği şekilde kulluk yapmak demek. Her yönden kulluğunu güzel yapması demek. İbadetin manası bu. Yani uyu dediği yerde uyuyacak, uyan dediği yerde uyanacak, ye dediği yerde yiyecek, yeme dediği yerde yemeyecek, sabredecek, efendim Allah'ın her emrini tutacak. Kalk dediği zaman kalkacak, yat dediği zaman yapacak.
1: Akra dinliyorsunuz. Salli

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı.

yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

0: Akra. Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra, akra, akra,
3: akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarında merhaba, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 8 Haziran Pazartesi sabahında yeni bir Güne Merhaba programı ile sizlerle birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün ve hafta olması temennisiyle sizler için derlediğimiz haberleri aktaracağımız programımızda güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve mesajlarınıza yer vereceğiz. Akra mobil hattımız 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Efendim günler hızla akıp geçiyor. 8 Haziran sabahındayız demiştik ama bir yandan da Hicri takvime göre de 22 Zilhicce 1447 sabahına eriştik ki bu yılı artık yavaş yavaş tamamlıyoruz. Hem Zilhicce ile beraber 1447 yılı tamamlanmış olacak. Yeni bir takvim dönem yıl önümüzde. 1 Muharrem 1448 geliyor. Akra Medya'nın sosyal medya paylaşımlarında da bu konuya dikkat çeken içerikler var. Hem de Akra Medya yayınlarımızda da hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyimiz Mahmut Esak Türkan'ın hatırlatmasını paylaştığı bir video içerik. 622 miladi yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etti ki bu aynı zamanda İslam'ın tarihinde önemli bir dönüm noktası. Ve birçok hadise de buna göre aktarılmakta. Hicretten şu kadar zaman sonra, hicretin şu zamanında, şu yolunda gibi tarihsel notlar, kayıtlar da buna göre alınmış. Ve tabii Müslümanların ibadetleri de, temel ibadetleri de yine bu takvime göre şekilleniyor. Malumunuz oruç zamanı, hac zamanı, bayramlar, önemli günler, temel ibadetler bu takvime, yani ay takvimine göre belirlenmiş oluyor. Muharrem ayı ile başlayan yıl sefer Rebiülevvel, Rebiülahir aylarıyla devam etmiş oluyor. Nasip olursa önümüzdeki hafta 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle yeni bir hicri yılı da karşılamış olacağız. Gelecek ay ise önemli bir program var. Bir süredir hatırlattığımız üzere doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Türşen hocalarımızı yad ediyoruz. Bir sefer 15 Temmuz Çarşamba Mehmet Said Kotku hocamızın doğumlarının 133. yılı. Bu vesileyle Akra'da özel programlar yayına gelecek. 13 sefer 27 Temmuz Pazartesi günü ise Mahmut Esak Gürcan hocamızın doğumlarının 91. yılı. Yine özel programlardan biri ise bu kez Elazığ'da gerçekleşecek İşrak İbadeti Buluşması. 27 Temmuz Pazartesi sabahı 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazıyla başlayacak. Programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.com

mage.org.tr adresinden ön kayıtlarını oluşturabilirler. Tarih yaklaştıkça önemli hatırlatmalar da karşımıza çıkıyor. Akramedya'nın yine paylaşımları arasında da Elazığ Gezi rehberini görüyoruz. Bu programa katılmak isteyenlerin uğrayabilecekleri, gidebilecekleri, ziyaret edebilecekleri pek çok mekan bulunuyor. Bunlara dair hatırlatmalar da bu paylaşımda yer bulmuş. Elazığ merkezdeki İzzetpaşa Camii, ayrıca Harput Ulu Camii, Mansur Baba Türbesi, Arap Baba Mescidi ve Türbesi, Sara Hatun Camii, Aslanlı Camii yine öne çıkan tarihi yapılar arasındalar.

Akrem Medya sayfamızdan bir haberle devam edelim. Abdülahat Davut Hakkari'de özel bir programda anıldı. Serber Yayınları tarafından hazırlanan İttihadı İslamcı Bir Mühtedi Abdülahat Davut Sempozyumu Hakkari'de gerçekleştirildi. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in sohbetlerinde işaret ederek hatırlattığı Abdülahat Davut, Serber Yayınları öncülüğünde detaylı bir araştırmaya konu oldu. 5 Haziran Cuma günü açılış konuşmalarıyla başlayan programda çeşitli oturumlar gerçekleşti ve 6 Haziran Cumartesi günü tamamlandı. Programda söz alan Profesör Doktor Fuat Aydın, ki kendisini de programlarımızda misafir etmiştik. Güne Merhaba programında da kendisiyle bir bağlantı kurmuştuk. Abdülahat Davut'un 20. yüzyılın başlarında Osmanlı entelektüel hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek sempozyuma katkı sağlayan ve katılım gösterenlere teşekkür etti. Profesör Doktor Hayati Çavuş ise Abdülahat Davut'un hayatının Urmiye'den Londra'ya, İstanbul'dan Amerika'ya uzanan dikkat çekici bir hakikat yolculuğu olduğunu ifade ederek, Benjamin David'den Abdülahat Davut'a dönüşen bu entelektüel mirasın din tarihi ve düşünce dünyası açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Onun Hristiyan teolojisini içeriden analiz eden çalışmaları ve İslam'ı savunmaya yönelik eserleriyle dikkat çeken üretken bir yazar, araştırmacı ve dil uzmanı olduğunu belirten Profesör Çavuş, onun Doğu ile Batı arasında köprü kuran müstesna şahsiyetlerden biri olduğunu kaydetti. Açılış konuşmalarının ardından oturumlarda 19. yüzyılın ikinci yarısında Urmiye, 20. yüzyıl başında Osmanlı, Osmanlı İstanbul'u siyaset, kültür, ekonomik yapısı, Abdülahat Davut'un gözünden İran'da misyonerlik, 19 ve 20. yüzyılda Osmanlı'da misyonerlik faaliyetleri ve Abdülahat Davut başlıklı çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Devam eden oturumlarda da onun din anlayışı, Hristiyanlık eleştirisi, İslam anlayışına ilişkin bildirileri sunulmuş oldu. İki gün süren sempozyuma Türkiye'nin farklı illerinden 19 akademisyen 22 bildiriyle katkı sundu. Haberi fotoğraflarıyla Akrem Medya'da da bulabilirsiniz. Filipinler'den bir deprem haberi var. Filipinlerin Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Burias Adası'nın 24 kilometre güneybatı açığı olan bölgede 35 kilometre derinlikte kaydedildi. Başka merkezlerde de 8,2 şeklinde ilan edildi. Depremin ardından bölgede ve çevrede dev dalga riskine ilişkin uyarılar yapıldı ki deprem ve volkan kuşağında bulunan Filipinler'de de büyük çaplı depremler sıkça yaşanabiliyor. Yine Akrem Medya'dan bir haberle devam edelim değerli dinleyenlerimiz. Bilgi çağında doğru karar vermenin anahtarı eleştirel düşünme başlıklı bir haber var. Hukukun Üstünlüğü Derneği tarafından Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eleştirel bağımsız düşünme temalı özel buluşmada konuşan Doktor Mücahit Gültekin, dijital çağda eleştirel düşünme konusunu ele aldı. Gültekin, eleştirel düşünmenin merkezinde kriter kavramının bulunduğunu belirterek, insanların doğru ölçütler kullanamadığında karar vermekte zorlandığını ve bunun bir kriz durumuna yol açtığını ifade etti. Eleştirel düşünmeyi, bir karar anında belirsizlik ve şüpheleri ortadan kaldıran ya da azaltan bir kriter aracılığıyla ayırt etme, değerlendirme, gerektiğinde kullanılan kriteri sorgulama ve gerekçelendirilmiş doğru ve amaca uygun hüküm verme çabası olarak tanımlayan Gültekin, bu süreçte kriterlerin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Kriter ortadan kalktığında eleştirel düşünme çöker ve yönsüzlük başlar dedi. Konuşmasında İslam tarihinden örneklere de yer veren Gültekin, Uhud Savaşı öncesinde Hazreti Peygamber'in gençlerin görüşlerini dikkate almasını, eleştirel düşünme ve karar alma süreçleri açısından değerlendirdi. Bu durumun toplumun düşünme kapasitesini koruyan ve geliştiren bir yaklaşım olarak değerlendirilebileceğini, Hazreti Peygamber'in genç sahabelerin görüşlerini dinleyerek onların önerisini kabul etmesinin, farklı fikirlerin ifade edilmesine imkan tanıyan bir yönetim anlayışının örneği olduğunu vurguladı.
Diğer notlar şöyle. Dijital platformların insan davranışlarını yönlendirebildiğini ifade eden Gültekin, özellikle sosyal medya ve internet ortamında bireylerin sürekli veri üreten ve izlenebilen konuma geldiğini söyledi. Dijital platformlar, kullanıcıların dikkatini belirli noktalara çekmek, belirli davranışları teşvik etmek veya belirli tercihleri öne çıkarmak üzere tasarlanmakta. Bu nedenle dijital dünyanın sunduğu içeriklerin arkasındaki amaçları ve yönlendirmeleri fark edebilmek, düşünmenin önemli bir parçası haline gelmiştir değerlendirmesinde bulundu. Bu durum, şu notlar da var, dijital çağda çocuklar ve gençlerin karşı karşı olduğu riskler söz konusu. En önemli özelliklerinden biri bu çağın insanların sürekli erişilebilir hale gelmesi. Özellikle çocuklar ve gençler internet ve sosyal medya aracılığıyla çok sayıda içerik, fikir ve yönlendirme ile karşı karşıya kalıyor. Yapay zeka destekli sistemler ve algoritmalar bireylerin ilgi alanlarını öğrenerek onlara özel içerikler sunuyor. Bu durum sebebiyle gençlerin düşünce dünyalığı dış müdahalelere daha açık hale gelebiliyor. Ayrıca günümüzde üretilen veri miktarında da büyük bir artış var ve bu bireylerin bilgi bombardımanına maruz kalmasına yol açıyor. Beraberinde dikkat dağınıklığı artıyor, sağlıklı değerlendirme yapmak zorlaşıyor. Dolayısıyla zihinsel müdahaleye açık olduğumuz bu durumda algoritmalar düşünme biçimlerimizi şekillendirme hedefinde değerlendirmesinde bulundu. Sunumdan diğer notlarsa şöyle, hafıza yalnızca geçmişi hatırlamak değil, aynı zamanda kimliğin korunması ve geleceğe yön verebilmek için de gerekli. İnsan neyi unutacağına ve neyi hatırlayacağına bilinçli şekilde karar verebilmeli. Dijital çağda sürekli akan bilgi akışı bireylerin dikkatini dağıtarak uzun süreli odaklanmayı zorlaştırıyor. Bu sebeple bilgiyi tüketmek değil seçmek önem kazanıyor. Bu doğrultuda özellikle gençlerin dikkatlerini yönetebilmeleri, hafızalarını koruyabilmeleri, bilgiyi seçebilme becerisi kazanmaları, önceliklerini belirleyebilmeleri, doğru ile yanlışı ayırt edebilmeleri, dijital ortamların yönlendirmelerini fark edebilmeleri büyük önem taşıyor. Sonuç olarak eleştirel düşünme, dijital çağda yalnızca akademik bir beceri değil, herkesin zihinsel bağımsızlığını koruyabilmesi için gerekli temel bir yaşam becerisidir değerlendirmesinde bulunuyor. Bu özel haberi de Akremedya'da bulabilirsiniz. Bilgi çağında doğru karar vermenin anahtarı eleştirel düşünme başlığıyla sayfamızda yer buluyor haber. Bir yandan da sınavlar var. Bu ay içerisinde LGS ve YKS yaklaşıyor malumunuz. Sınav öncesi hatırlatmalar da artarak devam ediyor. Ekran kullanımına dikkat. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran'da yapılacak. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları bilim dalı öğretim üyesi doçent doktor Saadettin Burak Açıkel, sınav öncesinde belirli düzeyde kaygının doğal olduğunu ancak yoğun kaygının günlük yaşamı etkilemesi halinde uzman desteği alınması gerektiğini söylüyor. Kaygının kontrol altına alınması için diyafram nefesi egzersizleri yapılmasını ve öğrencilerin daha önce girdikleri deneme sınavlarındaki deneyimlerini

önemini hatırlamalarını öneriyor. Sınav öncesinde ekran kullanımının mümkün olduğunca azaltılmasını tavsiye eden Açıkel, özellikle uyku saatlerine yakın telefon ve tablet kullanımının sınırlandırılmasının önemini de vurguluyor.

Dijital çağda bağımlılık türleri de dijitalleşmiş durumda. Yasa dışı bahis ve kumar tuzağı haberini görüyoruz bir diğer gazete sayfasında. Profesör Doktor Kürtekin Ögel, sanal kumarın Türkiye'de en hızlı yayılan bağımlılık türlerinden biri haline geldiğini söyledi. Kumarın artık yalnızca fiziksel mekanlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Ögel, sanal kumar yeni neslin karşı karşıya olduğu en önemli bağımlılık alanlarından biri. Özellikle gençler hızlı para kazanma arzusu nedeniyle bu sistemlerin hedef kitlesi haline geldi. Ancak sanal kumarın vaat ettiği kazanç büyük ölçüde bir yanılsama. Bu yolla düzenli para kazanmak mümkün değil. Buna rağmen gençler bir kez başladığında kendilerini durdurmakta ciddi güçlük yaşıyor. Bir kez kazanan kişi kaybetmeye başladığında da oyunda kalmayı sürdürüyor çünkü kayıplarını geri kazanabileceğine inanıyor. Asıl tuzak da burada oluyor. Yani fiziki kumardaki aynı tuzaklar sanal kumarda da devam ediyor. Ve burada pek çok platformda, pek çok sitede, internet sayfasında çeşitli bahis reklamları, kumar reklamları, önden verilen hediye paralarla, sözde hediyelerle birlikte tuzağa çekilen gençlerin ya da yetişkinlerin düştüğü, kapıldıkları bu ortamda her cihaz maalesef bir kumar makinesine dönüşebiliyor ve neticesinde ufak çaplı kazançlar sonrasında tabii ki bekleneceği üzere ciddi kayıplara dönüşüyor. Bu kayıpların telafisi yeni kayıpları beraberinde getiriyor ve bu sarmal gittikçe bu bağımlılığın tuzağın içerisine kendini çekmeye devam ediyor. Haziran'la beraber ciddi anlamda sıcak hava kendini gösterirken Temmuz'da daha da yoğun olabilir ve bu sebeple özellikle bu sıcak mevsimde parklara, bahçelere, ormanlık alanlara, korulara çıkan vatandaşların tedbirsizliği sonucu meydana gelen yangınlarla alakalı bir uyarı var yine karşımızda. Bu sebeple tedbirler kapsamında pek çok şehirde ormanlık alanlara girişler yasaklanmış olsa da bazen bilinçsiz bahçe temizliği işlemi için yapılan anız yakma ya da mangal ve türevlerinin yakılması sonucunda küçük alevler büyük yangınlara sebebiyet verebiliyor. Hava şartlarının da etkisiyle kimi zaman da tabii kasti olarak uygulandığını da görüyoruz. Profesör Doktor Levent Kurnaz önemli uyarılarda bulundu. Orman yangını insan sebebiyle çıkar. Bizim bir şey olmaz ağabeyciliğimiz orman yangınlarının en önemli sebebi. Depremde olduğu gibi yangınlar içinde afet gönüllerini bir araya getirip müdahale edebilecek seviyede olunmalı diyor. Bu sene özellikle Temmuz ayı sonundan sonra şimdiye kadar hiç görülmeyen sıcakların görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Kurnaz, yüksek sıcaklıkları bir hafta boyunca her gün yaşıyor olabiliriz. Esas tehlikeli olan şey sıcaklık değil, sıcaklıkla birleşen nem. Hem sıcaklık hem nem yüksek olduğu zamanlarda özellikle yaşlılar için ölümcül sonuçlara yol açabilir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Fransa'nın başkentinde 2003 yılında 2 haftada 17 bin kişi öldü. Benzer bir durum her zaman burada da olabilir. Buna hazırlıklı olunmalı diyor ve yangınlar konusunda da tedbirli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan değerli dinleyenlerimiz. Hemen bakalım kimler nerelerden yazmışlar. Cafer Yılmaz Bey, hayırlı sabahlar. Kızımla birlikte okul yolunda Ankara'dan tüm arkadaşlara selamlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Isparta'dan Ayşe Uludağ tüm arkadaşlara Güller Diyarı'ndan selamlar mesajını iletmiş. Yeni haftamıza hayır, bereket, sağlık, sıhhat, afiyetle geçirmek nasip olsun. Yollarımız Allah'ın sevdiği kullarla kesişsin. İyiler yoldaşımız olsun diyor. Konya'dan selamlarla Erol Bey de bu güzel

mesajı iletmişler. Yeni bir sabah, yeni bir fırsat. Allah'ın rahmeti, bereketi, sevgisi üzerimize olsun. Kalbimiz ferah, yolumuz açık ve dualarımız kabul olsun. Arkadaşlara İstanbul Avcılar'dan selamlar. Kenan Aksu Bey'in mesajını da almış olduk efendim. Başka kimler var? Yeni bir güne sağlık afiyetle bizleri uyandıran Rabbimize hamdolsun. Ordu'dan selamlar diyor Aynur Hanım. Yusuf Bey Adıyaman'dan Tumakra ailemizin yeni haftasının hayırla huzurla geçirmesi dileğiyle hayırlı günler dileriz demiş. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar arkadaşlarımıza, tüm dinleyenlere Adıyaman'dan selamlar. Aynı şehirden bir başka dinleyicimiz Abdülbaki Aksakal ulaşmış. Teşekkür ediyoruz onlara da. Ömer Bey'in mesajı ekranımıza düştü. Ey Allah'ım, ey Rabbim, bu güzel sabahı bana ve sevdiklerime hayırla aç, hayırları aç. Kalbimizdeki kederi, evimizdeki huzursuzluğu, rızkımızdaki bereketsizliği uzak eyle. Gönlümüzü sana yakın eyle, dilimizi zikrinle meşgul, ömrümüzü hayırlı amellerle bereketli kıl. Merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım, bugün bizi ummadığımız güzelliklerle sevindir, dualarımızı kabul, ibadetlerimizi makbul eyle diye güzel bir duayla ulaşmış Ömer Bey de bu sabah programımıza. Teşekkür ediyoruz, devam edeceğiz. Mesajlarınızı paylaşmaya sizler de yazın lütfen 0501 630 3030'a. Güne merhaba devam ediyor Akra'da. Birazdan yeniden buradayız.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te radyonuz Akra'da.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
1: Efendim yeniden birlikteyiz, güne merhabadır. Şimdi yol durumunu öğrenme vakti. Önce İstanbul trafiğiyle ilgili, sonrasındaki diğer güzergahlardaki ayrıntıları öğreneceğiz. Büşra Pişkin hattımızda. Büşra Hanım merhabalar.
2: Merhabalar Yekta Bey, hayırlı sabahlar.
1: Teşekkür ediyoruz, hayırlı sabahlar. Günlerden pazartesi ve İstanbul deyince bu denklemin karşısında ve hele bugün de baktığımız kadarıyla epeyce bir not var galiba. Hemen vakit kaybetmeden ayrıntıları senden rica edelim.
2: Evet, şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu 165 seviyelerinde seyrediyor. Bu yoğunluk Avrupa yakasında %56 seviyesindeyken Anadolu yakasında 174 seviyesinde seyrediyor. Özellikle Boğaz geçişlerinde yoğunluk dikkat çekiyor diyebiliriz. Yine Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Maltepe ve Acıbadem bölgelerinde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğun. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise yine Şişli, Bağcılar ve Esenler bölgelerinde trafik yoğun. Ve köprülerde ise durum Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde yoğunluk söz konusu. Fakat Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde yol biraz daha açık diyebiliriz. Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de aynı şekilde açık diyebiliriz. Avrasya Tüneli'ne bağlantı noktasında bir Maltepe bölgesi, Kozata bölgesi, oralar biraz sıkışık. Bununla birlikte bazı duyurularımız var tabii.
1: Onları da öğrenelim o halde.
2: Hemen. Seyrantepe Hassal yönünde sağ şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Burada bölgede ekipler ilgileniyor. Yine otoban Hal Bayrampaşa yönü sol şerit bakım onarım sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. Beraberinde basın ekspres iki telli güneşli yönünde yine sağ şerit araç arızası nedeniyle trafiğe kapalı. Ve tem Seyrantepe Hassal yönünde sol şerit yine yol bakım sebebiyle trafiğe kapalı bir şerit. Beraberinde yine seyahat türlerini paylaşacak olursak tahmini olarak Beylikdüzü Avcılar bölgesi Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde 28 dakika. Topkapı Çağlayan bölgesi 12 dakika seyrederken Zincirlikuyu Altınzade bölgesi 5 dakika seyrediyor. Anadolu yakasından Avrupa yakasına tahmini seyahat süreleri ise Kartal Kozatal bölgesinden 44 dakika sürerken Uzun

0: yoğunluğu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Maltepe Gölbaşı Malatya Gölbaşı yolunun da yine yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımı kontrollü olarak sağlanıyor. Bu noktalara da dikkat edilebilir. Başta İstanbul olmak üzere trafik durumunu sizlerle paylaştık. İstanbul'da yoğunluğun %63 seviyelerinde devam ettiğini hatırlatarak trafik rutininizi burada noktalıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Büşra Hanım. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de.
0: Sağ olun. Size de yayınlar.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Evet, hem İstanbul hem de diğer güzergahlara dair hafta başındaki yoğun trafikle ilgili notları aldık, öğrendik ve paylaştık. Devam edelim programımıza. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Kırıkkale'den Haydar Pehlivan'la hayırlı haftalar, hayırlı yayınlar diyor. Göktürk Yalçın Antalya döşeme altından ulaşmıştım, arkadaşlara selam olsun demiş mesajında. Cemile Hanım da hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar arkadaşlar, inşallah afiyettesiniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizler de inşallah diyelim. Bir başka dinleyicimiz... Geçtiğimiz günlerde de paylaşmıştı. Turan Bey Mersin'den Kazanlı sahilinde karetaların üreme alanlarını, sahilleri temizlemiş olduk diyor. Oradan fotoğraflar da iletmişler. Teşekkür ediyoruz. Bir yandan da Mahmut Eser Çoşan Vakfı Duha Kurban Organizasyonu'nda kurban dağıtımlarına katıldık ve hak sahiplerine emanetleri teslim etmiş olduk diyerek buna dair de fotoğrafları iletmişler. Teşekkür ediyoruz. Turan Bey'e de kolaylıklar dileyelim. Yozgat merkezden ulaşmış dinleyicimiz Aysel Kılıçarslan, 8 Haziran bugün oğlumun doğum günü, onun için dua istiyoruz, tüm dinleyenlere selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize de, tebrik ediyoruz, kutluyoruz, hayırlı sağlıklı ömürler diliyoruz efendim. Yeni bir haftaya yeni umutlarla ve güzelliklerle merhaba. Cenab-ı Hak gönlümüze huzur, işlerimize bereket, ömrümüze sağlık, sevdiklerimizle birlikte hayırlı muvaffakiyetler nasip eylesin. Kalbimize ferahlık, hanemize mutluluk ve yolumuza hayırlar getirsin. Trabzon'dan selamlar. Fatma Hanım bu güzel dualarla katılmış. Teşekkür ediyoruz. Onlara da devam edeceğiz mesajlarınızı paylaşmaya. Hayatın içinden başlıklarla sürdürelim programımızı. Çocuk yaşta estetiğe dikkat. Uzmanlar sosyal medyanın dayattığı kusursuz beden algısı nedeniyle estetik yaptırmak isteyen çocukların yaşının 13'e kadar düştüğünü belirtiyor. Bu durumun çocukların hem fiziksel sağlığını hem de ruhsal gelişimini etkilediğini de ifade ediyor. Profesör Emel Şerife Baştürk, çocuklara yönelik olduğu iddia edilen dijital içeriklerin masum olmadığını belirterek, güzellik algısının çocukların beden memnuniyeti üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi. Çok küçük yaşlardan itibaren çocukların kendi bedenlerinden hoşnutsuzluk geliştirdiğini ve 13-14 yaş grubunda estetik ameliyat talebinin arttığını söylüyor. Diğer yandan tabii internet kullanımındaki artışın da beraberinde getirdiği durumlar var. Bunlardan biri siber zorbalık. Aynı haberde bu konuya da dikkat çeken Baştürk, Türkiye'de 6-15 yaş arası çocukların %90'ından fazlasının internet kullandığını, sosyal medya kullanım oranlarının da yüksek olduğunu dile getirdi. Çocukların burada büyük bölümünün dijital riskler karşısında kendini yeterince koruyamadığını vurguladı. Her 5 çocuktan birinin siber zorbalığa maruz kaldığını dile getirerek buna dair diğer bildiğimiz ama önemli verileri de paylaşmış. Gazeteden dikkat çeken bir başka haberle devam edelim. Başıboş hayvanlar gıda güvenliğini tehdit ediyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Vedat Turhan, restoran, kafe ve mağazalarda bulunan hayvanların bazı enfeksiyon hastalıklarının yayılmasına zemin hazırlayabileceğini belirtti. Kedi ve köpeklerden insanlara kuduz, kedi tırmığı hastalığı, salmonella, mantar enfeksiyonlarıyla kist hidatik gibi bazı paraziter hastalıkların bulaşabildiğini ifade eden Turan, kist hidatik etkeninin köpek dışkısı ile çevreye yayıldığını hatırlatıyor. Köpeklerin tüylerine tutunan parazit yumurtalarının temas sonrası eller yıkamadan ağza götürülmesine bulaşabileceğini belirten Turan, bu hastalıkların bir kısmı doğrudan temasla, bir kısmı ise kirli yüzeyler, dışkı, salya veya kontamine gıdalar aracılığıyla bulaşabilir dedi. Hayvanların

Mutfak alanlarına, açıkta bekleyen yiyeceklere veya servis ekipmanlarına yaklaşmasının mikropların yayılma riskini artırdığını ifade eden Turhan, işletmelerin gıda alanlarında hayvan temasını önleyen net kurallar belirlemesinin hem müşteri güvenliği hem de işletme itibarı açısından önemli olduğunu kaydediyor ki bu durumu destekleyen fotoğraflar da habere eklenmiş. Markette gıda ürünlerinin üzerine yatan bir kediyi görüyoruz. Bir kafede masada bırakılan yemek artıklarına uzanarak onları almaya çalışan bir köpeği görüyoruz. Yani hatta bazı yerlerde, hastanelerde, yanı sıra marketlerde, gıda satan lokanta, kafe, restoran gibi mekanlarda zaman zaman bu tür istenmeyen durumlar söz konusu olabiliyor. Ve bu durumun beraberinde getirdiği tedbirsizliğin getirebileceği bulaşıcı hastalıklara dikkat çekilmiş haberin devamında. Sıcak havada kalp sağlığına dikkat. Yaz aylarında artan sıcakların kalp ve damar sistemi üzerinde ek yük oluşturduğunu belirten kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Harun Arbatlı, özellikle kalp hastalarının sıvı tüketimi, ilaç kullanımı, egzersiz ve beslenme konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Aşırı terlemeye bağlı sıvı ve mineral kaybının tansiyon dengesini bozabileceğini belirterek yeterli su tüketiminin önemine dikkat çekti. Ancak kalp yetmezliği gibi durumlarda sıvı kısıtlaması olan hastaların sıvı alımını mutlaka hekim önerisine göre düzenlemesi gerektiğini de vurguladı. Günün en sıcak saatleri olan 11-16 arasında doğrudan güneş altında kalınmaması gerektiğini ifade eden Arbatlı, fiziksel aktivitelerin sabah erken ya da akşam serin saatlere bırakılmasını öneriyor. Çünkü aşırı sıcaklarda yoğun egzersizin kalbin iş yükünü artırabileceğini belirtiyor. Ayrıca kalp ve tansiyon ilaçlarının doktor önerisi olmadan kesinlikle bırakılmamasını veya dozlarının değiştirilmemesi gerektiğini, yaz aylarında bazı ilaçların etkilerinde değişiklik görülebileceği için hastaların olası durumlarda hekime başvurması gerektiğini ifade ediyor. Güneş kreminde yüksek faktör her zaman daha fazla koruma sağlamayabilir. Bu uyarıya da dikkat çekilmiş. Yaz aylarının başlamasıyla birlikte güneş koruyucu kullanımının önem taşıyor. Sahte ve denetimsiz ürünler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Profesör Hatice Uca Özkol, özellikle internet ya da aktar gibi bazı denetimsiz kaynaklardan alınan güneş kremlerinin ciltte kalıcı hasarlara neden olabildiğini söyledi. Güneş koruyucu seçiminde eczanelerden temin edilen ve dermatolog önerisiyle kullanılan ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Özkol, 30 ve üzeri koruma faktörlerinin yeterli olduğunu, 90 veya 100 faktör gibi yüksek değerlere yönelmenin ek bir avantaj sağlamadığını ifade etti. Ayrıca güneşin etkisinin en yoğun olduğu 10-15 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalınmamasını, güneş kremi seçiminde ise cilt tipine uygun ürünlerin tercih edilmesini tavsiye ediyor. Dokuz oldu saatlerimiz ve Serdar Dinleri ardından son bölümde tekrar burada olacağız.

0: Hava durumu.
1: Meteorolojinin paylaştığı son bilgilere, tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu ancak bazı yerlerde yine yağışlar görülebilir. Nereler? Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, ayrıca Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklarda bugün de bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul 28, Çanakkale 30, Bursa 32 derece, Afyonkarahisar 29, Denizli ve İzmir 35, Adana 33, Hatay 29, Eskişehir 29, Ankara 30, Bartın 29, Kastamonu 27, Samsun 26, Trabzon 24, Rize 25, Erzurum 24, Malatya 31, Diyarbakır 35 ve Şanlıurfa 37 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.

0: Mesajlarınızı paylaşmaya devam edelim. Bakalım kimler ulaşmışlar. Okumadığımız, aktarmadığımız mesajları hızlıca bir bakalım. Ser Karan Efendi Osmaniye'den yazmış. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi tüm akre dinleyenlerin üzerine olsun diyor. Ayşe Nur'dan Gemeç, hayırlı huzurlu günler dileriz mesajını paylaşmış. Gurbet Diyarı Almanya'dan Davut Bey, hayırlı bereketli bir günümüz olsun inşallah. Tüm arkadaşlarımıza selam olsun diyor. Hak için hakkıyla yap sloganıyla yola çıktık. Hamdolsun hak sahiplerine ulaştık. Rabbim vesile olan ve bağışta bulunan, duha şemsiyesi altında bulunanlardan razı olsun. Nice dualara diyor. Şanlıurfa'dan Bekir Berlik Bey de denizlerimizin de hatırlattığı üzere Duha Kurban Organizasyonu kapsamında kurban emanetleri, vekaletler hafta sonunda pek çok ilde belirlenen noktalardaki hak sahiplerine ilk elden ulaştırılmıştı. Önceki günde biz de bu konuyla alakalı bilgileri paylaşmıştık sizlerle. Dinleyenlerimizden de bu yönde mesajlar geliyor. Afyon Sandıklı'dan Cennet Atalay, herkese hayırlı günler dileriz demiş. Güneşli sıcak bir Tokat sabahından tüm arkadaşlara selam ve dualarla Alparslan Kuşakoğlu yazmış. Teşekkür ediyoruz. Allah Teala hoşnut olacağı eylemi emelimiz olmasını nasip eylesin. Kazananlardan olmak duasıyla Konya'dan selamlar. Betül Hanım'ın mesajı. Ankara'dan Zübeyde Hanım, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Güzel ülkeme ve Akra ailesine diyor. Teşekkür ediyoruz. Afranur Deker, Bursa'dan selamlarını ileten dinleyenlerimiz arasında ve Şanlıurfa'dan da Sadık Turanoğlu Bey mesajını gördük. Ömer Bey, mesajımız okundu mu demiş. Evet, az önceki bölümde paylaştık. Güzel duanız için de teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki tüm dinleyenlerimize, tüm arkadaşlarımıza bu güzel mesajları için teşekkür ediyoruz. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi Akra mobil hattımız olan 0501-630-3030'a yazabileceğinizi de hatırlatıyoruz.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Haftanın ve günün ilk rakamları şöyle: dolar 46.10, avro 53.15 lirada, altının gramı ise 6.385 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Pekala, bugün hangi programlar var Akra'da? Hemen hatırlatalım. Birazdan günün sohbeti yayına gelecek. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Köşan, insanları İslam'a davet etmeyi ve mescitleri anlatıyor. En Güzel Rehber 950'de, Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, Kulağınızdan Gönlünüze 10.15'te, Sesli Kitap programımız okudukça 10.50'de yayına gelecek. Uzman tavsiyelerinin yer aldığı Aile Rehberi programını 11.40'da dinleyebilirsiniz. 13 tane haber bülteniyle birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından yeni hicri yıl öncesi hayat planının konuşulacağı Evdeki Huzur programımız yayına geliyor. Saat 15'te hadisler deryası var. Mağfiret, günaha ceza, ezan ve müezzinlik bugünkü sohbetin konuları arasında. Konuklarıyla gençler merak ediyor. 16.30'da Sahabe-i Kiram'ın hayatlarını anlatıldığı Onlar Yıldızlar Gibidir 17.15'te, Esma-ül Hüsna 17.40'da, gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler ise 18'de Akra'da sizlerle olacak. Böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne merhaba programı sona erdi. Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Duygusunu fark etmek, işte çocuklarla da bu yönde çalışıyoruz ama yetişkinlere bile şeyi soruyoruz. Yani sizi ne sevindirir? Ne üzüntü hissettirir size? Hangi olaylarda öfkelenirsiniz? Hangi olaylar sizi heyecanlandırır, meraklandırır, telaşlandırır ya da heyecanlandırır? Hocam hiç düşünmedim bunları der mesela bazen. Ne size iyi geliyor? Bilmiyorum diyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendimizi dinlemeden bazen büyüyebiliyoruz. Bizim adımıza hep başkaları karar verdiği için ha ben neyi severim? Bilmiyorum ki annem ne yaparsa onu yerdim ben. Ya da işte babam ne alır gelirse onu giyerdim gibi. Bizim adımıza başkalarının karar verdiği hallerde kendi duygularımıza dönüp bakmayı çok bilemiyoruz. Ya da mesela çocuk çok öfkelendi. Onun yerine biraz hani daha çok bağırıp biz onun öfkesini bastırıyoruz ve o çocuk orada susmayı öğreniyor ve kendisini sakinleştirmeyi beceremiyor. Mesela çocuk işte çok kızgın, çok ağlıyor. Biz hep evet hemen gidip diyoruz ki ağlama, bağırma. Halbuki orada biraz beklemek lazım. Çocuğun da kendi kendisini sakinleştirmeyi öğrenmesi lazım. Yani çocuk hemen bir davranış gösterdiğinde anında biz oraya olumlu ya da olumsuz bir şey gösterdiğimizde ne yapıyor? Yetişkine dayalı yaşamaya çalışıyor. Halbuki istediğimiz ne? Kendi iç denetimi ve öz denetimi olan çocuklar olsun. Öz denetime sahip olmak nasıl oluyor? İşte kendini fark etmek. Yani dışarıdan birisi bana kızdığında olayı yapmamak değil. O olayın bana zarar vereceğini bildiğim için çekinmek. Bunun için de daha önce bunu denemiş olmalıyım. Yani düşmüştüm. İşte bacağım biraz acımıştı ama kalktım sonra geçti ve orada işte ebeveynim geldi beni sevdi, kucakladı ya da kendi kendime kalktım orayı biraz böyle yıkadım, iyi geldi ve anladım ki aa evet düştüm ve bir şey olmadı. Hata yaptım ama bir şey olmadı. Dolayısıyla çocuk orada ne yaptı? Sorumluluğunu aldı. Evet başına bir iş geldi, kalktı ve onu tekrar rutine döndürecek şekilde kendisini regüle edebildi. Bu çok önemli bir şey. Çocuğun karşılaştığı travmayı hayra çevirmesi gibi düşünün. Yani travma bizi büyütür diyoruz ya bazen. Acıttığı kadar da büyütür. Eğer büyümesine izin verirse yetişkinler çocuk halindeyken. Onu büyüdüğü halde de zaten kendi yaşantısına çekecek. Daha kararlı, daha güvenli, verdikleri kararların arkasında olmak böyle bir şey.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra dinle, farkında ol.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd. Fe an Ebu Hüreyre'te radıyallahu anhu kal, kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Kale hayrun nasi linnasi ye'tune bihim fisselasili fi a'nakihim hatta yedhulu fil İslam. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesinde geçiyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz en hayırlı ümmetsiniz. Her peygamberin ümmeti var. Eskiden beri pek çok ümmetler yaşadı, geldi, geçti. En hayırlı ümmet sizsiniz. Uhricet linnas. İnsanlar için çıkartıldınız siz ortaya. Yani insanlığa büyük faydalarınız olacak sizin. Hayrun nasi buyurmuş ki bunu şey yaparken Peygamber Efendimiz, hayrun nasi linnas, insanlar için insanların en hayırlısı kimdir? Ye'tune bihim fisselasili fi a'nakihim hatta yedhulu fil İslam. Boyunlarına zincirler takarak, boyunlarında zincirler olduğu halde efendim İslam'a girinceye kadar insanları çekip getirenlerdir. Yani burada kale dediğinin Ebu Hüreyre mi demiş yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mi demiş, anlaşılmıyor ibareden. Bu ayet-i kerimede en hayırlı ümmetsiniz, insanlar için çıkartıldınız ayet-i kerimesinin izahında, yani bu insanlara faydası olmak ne? Boyunlarına zinciri takıp çeke çeke bir de getirip

İslam'a sokmak şeklinde bile olsa onların İslam'a gelmesini sağladığınız için hayırlı ümmetsiniz. Demek ki aziz ve muhterem kardeşlerim, buradan kesin olarak görülüyor. Başkalarının İslam'a gelmesine çok gayret etmemiz lazım. Gel bakalım şöyle doğru dine gir dememiz lazım. İmam Buhari efendim rivayet etmiş. Bu hadisi yazmış. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle ahabbul biladi ilallahi mesacidüha ve ebgadul biladi ilallahi esvakuha. İmam Müslim rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki beldelerin, arazilerin, şu yeryüzündeki yerlerin Allah'a en sevimli olanları mescitlerdir. Allah mescitleri sever. Biz neyi severiz? Biz işte su olursa, şelale olursa, deniz kıyısı olursa, güzel bitkiler olursa, çiçekler olursa, manzara olursa, hava olursa, meyve olursa Allah Celle Celaluhu neyi seviyor? Mescitleri seviyor. En sevmediği yerler de Cenab-ı Hakk'ın asvakuha, çarşı pazarlar. Neden? Allahu Teala Hazretlerine çarşı pazarda en çok isyan fiilleri cereyan ediyor, yapılıyor. Ne oluyor çarşı pazarda? Bir kere aldatma oluyor. Eksik takma oluyor. Ondan sonra yalan yere yemin oluyor. Göz boyama oluyor. Mostora oluyor. Bilmem ne oluyor. Yani İslam dinine hiç uymayan, Allah'ın rızasına uymayan her türlü şey oluyor. Allah'a sığınarak girmek lazım. Çarşıya, pazara bir ihtiyacı varsa aman ya Rabbi sen beni haramlardan, günahlardan koru filan diyerek. Çünkü günah işleme imkanlarının çok olduğu yerde çarşı pazar. An Selman el Farisi radıyallahu anhu min kavlihi la tekûnenne nistata'te evvela men yedkülü suk ve la ahire men yahrucu minha ve innaha ma'reketü şeytan ve biha yansıbı rayetehu revahu müslümün hakeza ve revahu'l-berkani fi sahihihi an Selman'a kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tekün evvela men yedkülü suk ve la ahire men yahrucu minha fiha ba'de şeytan ve ferrakha. Bu üçüncü hadis-i şerifte bugünkü sohbetimde yine çarşı pazarla ilgili Selmanül Farisi Hazretleri'nden rivayet edilmiş. Kendisinin sözü olarak Selmanül Farisi diyormuş ki sakın ha gücün yetiyorsa imkanın varsa çarşıya ilk giren olma, en son çıkan olma. Yani mümkün olduğu kadar az kal, çarşı pazarda işini gör, hemen kaybol. Çünkü orası şeytanın savaş alanıdır. Çarpışma alanıdır. Bayrağını oraya diker şeytan. Müslüm böyle rivayet etmiş. İmam Müslüm hadis alimi. Berkani de sahihinde yine Selman radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimizin şöyle söylediğini Peygamber Efendimizin sözü olarak rivayet etmiş. La tekün evvela men yedhulü suk. Sakın çarşıya ilk giren kişi sen olma. Ve la ahire men yahrucu minha. En son çıkan sen olma. Fiha ba'de şeytanı ve ferraha. Çünkü şeytan orada yumurtlar ve civcivler. Orada yumurtlar, orada da yavruları, civcivleri çıkar yayılır. Şeytan yavruları. Çarşı pazar. An Asiminil Ahveli an Abdullah İbni Sercis'in radıyallahu anhu kâle kultu li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah gafarallahu leke kâle ve leke kâle Asım'ın fekultu lehu estağfarte leke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle nâ ve leke sümme tela hazihil ayet
Estağfir li zembike velil mu'minine vel mu'minat. Revahu Müslim. Asım el-Ahvel Abdullah İbni Sercis'te radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. O demiş ki sahabi, Peygamber Efendimiz'e bir keresinde ben dedim ki, ya Resulallah gafarallahu leke, Allah sana mağfiret eylesin dedim. O da demiş ki, Peygamber Efendimiz'e o sözünün karşılığı olarak, ve leke, seni de mağfiret etsin. Onun üzerine bu sözü duyan Asım isimli şahıs diyor ki, fekultu lehu, yani bu Abdullah İbni Sercis'e dedim ki sahabiye, estağfurullah leke Resulullah, Resulullah sana mağfiret mi dileği verdi? Kale ne? Öyle ki efendim, bir de sana, yani sana dedi, Ahmet Sava da demek o zaman, Mehmet Ali'ye de demek. Sonra şu ayeti kerimeyi okudu, vestağfir li zembike, kendi zünubun, günahın için Allah'tan mağfiret dile ey Resulüm, velil müminine vel müminat, mümin erkekler ve mümin kadınlar için de mağfiret dile. E tabi böyle emrolunduğu için Peygamber Efendimiz hepsine mağfiret dilemiştir. Biz de mümin olarak oradan hissemizi almışızdır. Ama buna veleke demişti oradan doğruya. Yani seni Allah mağfiret etsin diye. Resulullah'ın ağzından böyle bir lafa nail olan, söze erişen yaşadı diye ötekisi de soruyor. Öyle dedi mi Resulullah? Dedi. An Ebi Mesud'in el-Ensari radıyallahu anhu kâle kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem inne mimma edreken nâsü min kelâmin nübüvvetil ula izâlem testahiyyi fasna maşi işi. Ebu Mesud el-Ensari, yani İbni Mesud değil bu. İbni Mesud çünkü Mekkeliydi. Rivayet edilmiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. İnsanların daha önce gelmiş olan peygamberlerin ümmetlerine söylediği güzel sözlerden, kendilerinin hatırında kalmış olan sözlerden birisi de nedir? İzalem testahiye fasna maşite. Utanmazsan artık ne istersen yap. Utanmadıktan sonra ne istersen yap. Haya imandandır. Utanması lazım. Utanmazsan ne istersen yap. Eski peygamberlerin söylediği sözlerden bir, insanlar arasında kalmış söz diye böyle söylemiş Peygamber Efendimiz. Allah hepinizden razı olsun. Efendim, ibadetleriniz makbul olsun. Dünya ve ahiretin hayırlarına Cenab-ı Hak erdirsin. El-Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1930

0: 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

0: güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Kureyş Suresi. Sevgili dinleyenler, hikmetli kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Kureyş Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 4 ayetten oluşmaktadır. Adını surede bahsedilen ve ilk ayetinde geçen Kureyş kabilesinden almıştır. Kureyş Suresi'nde Kureyş'in ticaretle nimetlere erdirildiği ve nimetler karşılığında kulluk gerektiği anlatılmaktadır. Sure, Allah'ın Kureyş kabilesine lütuflarda bulunduğu hatırlatılıp, imana davet edilerek başlar. Kureyşlilere verilen güven ve ekonomik nimetler karşılığında, ibadet etmeleri istenerek biter. Şu beytin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. O Rab ki, onları Kabe hürmetine açlıktan kurtarıp doyurmuş, hem de kendilerini korkudan güvene kavuşturmuştur.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Galip bin Abdullah'ın Fedek çevresindeki Beni Mürrelere gönderilişi. Seferin tarihi, mevkii ve sebebi. Beni Mürre seferi Hicret'in 8. yılında Safer ayında yapılmıştır. Beni Mürrelerin yurdu Fedek yakınındaydı. Beni Mürrelerin işleri güçleri Fedekli olurdu. Hicret'in 5. yılında Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ve İslamiyet'i yok etmek için Kureyş müşriklerinden Ebu Sufyan bin Harb'in kumandası altında gelip Medine'yi kuşatan 10 bin kişilik ordular birliğinin 400 kişisi Haris bin Af'ın kumandası altındaki Mürre oğullarıydılar. Peygamberimiz Aleyhisselam Hicret'in 7. yılında Şaban ayında 30 kişilik askeri bir birliği Beşir bin Sad'ın kumandası altında Mürre oğullarına göndermişti. O sırada Mürre oğulları susuzluk yüzünden kışlık vadilerine çekilmiş bulunuyorlardı. Beşir bin Sad, Mürre oğullarının orada bulabildikleri davar, deve ve sığırları itinam ederek onlara bir darbe indirmek istemiş, Medine'ye doğru yol almaya başlamıştı. Bunu haber alan Mürre oğulları, Medine'ye yönelen İslam Birliği'nin arkasından çok sayıda adamlar koşturmuşlar, geceleyin İslam Birliği'ne baskın yapmışlar, sabaha kadar çarpışıp Beşir bin Sad'ın arkadaşlarını şehit etmişler, içlerinden yalnız Ulbe ile şehitler arasında baygın bir halde bulunan Beşir bin Sad kurtulabilmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam, Beni Mürreleri tedip için 200 kişilik askeri bir birlik hazırlayıp Zübeyir bin Avvam'ı göndereceği sırada Galip bin Abdullah el-Leysi Medine'ye gelince Peygamberimiz Aleyhisselam Zübeyir bin Avvam'a "Sen burada otur kal" buyurdu. Ve Zübeyir bin Avvam için bağladığı bayrağı Galip bin Abdullah'a verdi. Onu 200 kişilik birliğin başında Fedek'te oturan Beni Mürrelere yolladı. Üsame bin Zeyd, Ebu Mesud es-Sakafi, Ukbe bin Amr, Ucre, Huvayisa bin Mesud'la Fedek'te Beni Mürrelerin elinden canını kurtarmış bulunan Ulbe bin Zeyd de gönderilen bu birliğin içindeydiler. İslam mücahitlerinin parolaları Emit Emit sözüydü. İslam mücahitleri Fedek'te Beşir bin Sad'ın ve arkadaşlarının vurulup şehit oldukları yere kadar vardılar. Beni Mürrelere yaklaştılar. Galip bin Abdullah, Beni Mürrelerin konak yerlerini keşfetmek üzere Ulbe bin Zeyd'i 10 kişilik bir gözcü birliğinin başında önce olarak ileri gönderdi. Bunlar Beni Mürrelerden bir cemaatin konak yerlerini keşfe muvaffak olduktan sonra dönüp gördüklerini Galip bin Abdullah'a bildirdiler. Galip bin Abdullah, Beni Mürreleri geceleyin gözle görebilecekleri bir yere kadar mücahitlerle birlikte ilerleyip orada durdu. Beni Mürreler davarlarını sağdılar. Develerini suvarıp su başına ıhtırdılar. Kendileri de istirahate geçtiler. Galip bin Abdullah ayağa kalkıp Cenab-ı Hakk'a layık olduğu şekilde hamdü senada bulunduktan sonra şöyle dedi. Ben size bir olan, şeriki ve naziri olmayan Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasakladıklarından da sakınmayı, bana da itaat etmenizi ve karşı gelmemenizi, hiçbir işte bana aykırı davranmamanızı tavsiye ederim. Çünkü ancak rey ve görüş sahibi olmayan kişiye itaat olunmaz. Bana itaatsizlik etmeyiniz. Çünkü Resulullah Aleyhisselam benim kumandanıma itaat eden bana itaat etmiş, ona itaatsizlik eden de bana itaatsizlik etmiş olur buyurmuştur. Binaenaleyh siz ne zaman bana itaatsizlik ederseniz peygamberimize itaatsizlik etmiş olursunuz. Galip bin Abdullah konuşmasını bitirdikten sonra mücahitleri ey filan sen filanda, ey filan sen filanda arkadaş ve kardeşsin. Herkes arkadaşından ayrılmayacaktır. Sizden biriniz yanıma dönünce ona arkadaşın filan kişi nerededir diye soracağım. Sakın bana ben onun nerede olduğunu bilmiyorum diye cevap vermeyesiniz diyerek birbirlerine kardeş ve arkadaş yaptı. Beni Mürrelere baskın yapılışı. İslam süvarileri Beni Mürrelere baskın yapmak üzere hazırlandılar. Beni Mürrelerin konak yerlerini iyice gördüler. Beni Mürreler deve ve sığırlarını sulayıp dinlenmeye başlamışlardı. Galip bin Abdullah mücahitlere ben tekbir aldım.

0: aldığım zaman siz de tekbir alınız dedi ve hemen tekbir aldı. Mücahitler de tekbir aldılar. Sabahleyin erkenden baskın yaptılar. Beni mürrelerin erkekleri mücahitleri karşıladılar. Orada bulunan beni mürrelerin birçokları öldürüldü.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

0: Dinlendiren Musiki. Seçkin eserlerin yayınlandığı Dinlendiren Musiki başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler, bir Dinlendiren Musiki programında daha sizlerle birlikteyiz. İnsanlar ağaçlardan ders almalıdırlar. Onlar ne üzerinde barınan kuşların, ne gölgelerinde yatan insanların, ne de verdikleri yemişlerin hesabını tutarlar. Mevlana Celaleddin Rumi. Sıradaki eserimiz Cevat Dursun'dan geliyor.

İslamiyet gönül, kalp işidir. Hoşgörü ve sevgiye dayanır. Şüphesiz ki Allah-u Teala sizin suretlerinize, dış görünüşünüze nazar etmez, bakmaz. Nesebinize, soyu ve sopunuza da bakmaz. Ve sahip olduğunuz mallarınıza da bakmaz. Velakin kalplerinize, gönül ve amellerinize nazar eder, bakar. Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle. Hakkımızda hayırlı olanı gönlümüze razı eyle. Diyelim ve sıradaki eserimize geçelim. Cengiz Özkan'dan Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim eserini dinliyoruz.

Sevgili dostlar, programımıza güzel bir eserle veda etme vakti geldi. Bir sonraki programda birlikte olmayı temenni ediyor ve sizleri Hakk'a emanet ediyoruz.

0: Dinlendiren Musiki. Seçkin eserlerin yayınlandığı Dinlendiren Musiki sona erdi.
1: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil.

0: Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. İslam dini hızla yayılıyordu. Peygamber Efendimiz civar krallıklara birer tebliğ mektubu gönderdi. Birkaçı kabul edip imanlarını bildirdiler. Bu arada Müslüman olan Dağtır, kilisesinin müdavimleri tarafından dövülerek şehit edildi. Şimdi diğer mektupları ve elçileri okuyalım. 51. bölüm. Hazreti Dihye ile görüştükten sonra odasına girdi. Üstündeki siyah elbiseyi çıkararak beyazlara büründü. Asasını eline aldı ve kilisede toplanan halkın karşısına çıkıp, "Ey Rum cemaati! Ahmet peygamber bir mektup göndermiş. Bizleri Yüce Allah'ın dinine davet ediyor. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ahmet peygamber de onun kulu ve peygamberidir," dedi. Rumlar bu sözler üzerine hep birlikte Dağtır'a hücum ettiler ve onu döve döve şehit ettiler. Heraklius, Dağtır'ın şehit edilmesine rağmen Müslüman olmayı düşünüyordu. Bir gün Hıms'taki köşküne Rumların önde gelenlerini topladıktan sonra emrindeki adamlara köşkün bütün kapılarını kapatmalarını emretti. Daha sonra da, "Ey Rum cemaati, temelli bir kurtuluşa ermeyi, hakimiyetinizin hiç azalmadan sürmesini ve İsa peygamberin sözlerine uymayı ister misiniz?" dedi. "Elbette isteriz," diye cevap verdiler. Heraklius, peygamberimizden ve davet mektubundan bahsederek, "O halde gelin Müslüman olalım. Vallahi o bizim kitaplarımıza tarif edilen son peygamberdir," dedi. Bu sözler üzerine bağırıp çağırdılar. Dışarı çıkmak için kapılara koştular. Fakat her yer kilitliydi, çıkamadılar. Heraklius, adamlarının İslam dinine asla yanaşmayacaklarını,

Bu arada hem krallığının hem de hayatının tehlikeye girdiğini görünce onlara tekrar seslenip, ben sizleri biraz önce imtihan ettim ve dininize bağlı olup olmadığınızı ölçmek istedim. Görüyorum ki hepiniz dininize bağlı insanlarsınız. Zaten sizden bu tepkiyi beklemekteydim. Beni sevindirdiniz, mutlu ettiniz dedi. Rumlar bunun üzerine ona secde ettiler. Heraklius, peygamberimizin mektubunu som altından bir kutuya koydurdu. Daha sonra o mektubu bir cevap yazıp Dıhiye'ye verdi. Heraklius bu mektupta Allah'a ve Resulüne iman ettiğini belirttikten sonra, ben Rumları İslam'a davet ettim fakat yanaşmadılar. Eğer beni dinlemiş olsalardı kesinlikle kurtuluşa ereceklerdi. Ben yanında bulunup sana hizmet etmeyi, hatta ayaklarını yıkamayı öyle arzu ederdim ki diye yazmıştı. Bu mektubu okuyan peygamberimiz, mektubum yanlarında bulunduğu sürece onların saltanatı sürecektir buyurdu. İskenderiye hükümdarı Mukavkısa. Hatip bin Ebi Belta'a anlatıyor. Allah Resulü'nün Mukavkısa yazdığı mektubu ben götürmüştüm. Mukavkıs mektubu okuduğunda, seni gönderen kişi gerçekten bir peygamber midir diye sordu. Elbette dedim. Madem ki peygamberdir, kendisini öz yurdundan çıkartan ve hicrete zorlayan kavmine neden beddua etmedi dedi. İsa peygambere inanıyor musunuz diye sordum. Evet dedi. Peki Hazreti İsa kendisini öldürmek isteyenlere niçin beddua etmedi deyince susup kaldı. Daha sonra da çok güzel konuşuyorsun, belli ki yerli yerince konuşan bir kişinin yanından geliyorsun dedi. Mukavkıs İslam elçisine büyük ikramlarda bulundu. Daha sonraki günlerde de peygamberimizin özelliklerini sorup durdu. En nihayet ben son bir peygamber daha geleceğini duymuştum ama onun Şam'dan çıkacağını sanıyordum. Ona uyma noktasında kavmim beni dinlemez, ben de saltanatımı terk edemem dedi. Peygamberimiz Mukavkıs için yaramaz adam saltanatına kıyamadı. Fakat bırakamadığı saltanat onu bırakacaktır. O saltanat kendisinde kalmayacaktır dedi. Peygamberimiz İslam dinine ve gönderdiği elçisine gösterdiği saygıdan ötürü Mukavkıs'ın hediyelerini kabul etti. Su içeceği zaman onun yolladığı billur kadehi kullanırdı. Bu hediyeler arasında o güne kadar Arabistan'da hiç görülmeyen beyaz renkli bir at bulunuyordu. İsmi Düldül'dü. Mukavkıs, peygamberimizin gönderdiği mektubu fil dişinden oyulan bir kutuya koydurmuş ve titizlikle saklanmasını istemişti. Bu mektup onun ölümünden sonra bir kraldan diğerine ulaştı, manastırdan manastıra dolaştı ve izi kaybedildiği zannedilirken hicretten 1267 yıl sonra Mısır'ın Ahmim beldesindeki eski bir manastırda bulundu. Allah Resulü'nün Mukavkıs'a yazdığı bu mektup Osmanlı Padişahı Abdülmecit Han tarafından satın alınarak Topkapı Müzesi'ne konuldu. Kahverengi bir deri üzerine siyah mürekkeple yazılmış olan mektup 19'a 21 santimetre ebadındadır ve bazı bölümleri aşınmıştır. Altında peygamberimizin Allah, Resul, Muhammed şeklindeki mührü bulunan bu mektup Topkapı Müzesi'nin Mukaddes Emanetler bölümünde korunmaktadır. Çürük hurma. Peygamberimizin davet mektubu gönderdiği kişilerin sonuncusu Gassan kralı Hevze'ydi. Mektubu götüren de Şuca bin Vehb adındaki sahabiydi. Gassan kralı mektubu okur okumaz çok güçlü bir orduya sahip bulunduğunu, bütün Arapların bu ordudan korktuğunu, bu yüzden de kendisine çok özel yetkiler verildiği takdirde Müslüman olacağını belirtti. Allah Resulü onun bu şımarıklığına kızıp, yere düşmüş çürük bir hurmayı istese bile vermem, güvendiği malları elinden gitsin dedi. Bir yıl sonra Hazreti Cebrail gelerek Hevze'nin öldüğünü haber verdi. Hevze ayağına kadar gelen ebedi cennet nimetlerini gururu yüzünden kaçırmış, kendi halkının saadetini de engellemişti. Hayber Gazası. Hendek Savaşı sırasında yaptıkları gece baskınlarıyla kadın ve çocukları öldürmeye çalışan Beni Kurayza Yahudilerinin cezalandırılması Hayber'deki Yahudileri korkutmuştu. Bir araya gelerek, Muhammed bize gelmeden biz ona saldıralım, bunun için Müslümanlara karşı olan bütün kabileleri bir araya toplayalım demeye başladılar. Peygamberimiz Hayber Yahudilerinin Müslümanlar için oluşturduğu tehlikeyi çok iyi biliyordu. Fakat onların Mekke müşrikleriyle yaptığı anlaşmadan çekiniyordu. İşte tam bu noktada Hudeybiye anlaşması devreye girdi ve

müşriklerle 10 yıllık bir barış dönemi başladı. Böylece Yahudiler tek başına kalmış oluyorlardı. Müslümanların kendileri için hazırlık yaptıklarını duyunca, vallahi dağların tepelerinde yükselen Hayber kalelerini, buralarda barınan 10 bin zırhlı askeri, kalelerin iç kısmında bulunan ve hiç kesilmeyen suları görselerdi, bu işe yanaşmaz, vazgeçerlerdi. Üstelik de Gatafan ve Esed kabileleri bizi destekliyorlar deyip meydan okudular. Hanım sahabilerden Hazreti Ümeyye binti Kays anlatıyor. Yahudilerin üzerine bir sefer ihtimali belirince peygamberimizin yanına gelip, ''Ya Resulallah, biz gücümüzün yettiği kadar koşuşmak, yemek yapmak ve yaralıları tedavi etmek için sizinle birlikte gelmek istiyoruz.'' dedim. Efendimiz buna çok memnun oldu. Hayber seferine katılan hanımların sayısı 20 civarındaydı. Peygamberimiz eşi Ümmü Seleme, halası Hazreti Safiye ve dadısı Ümmü Eymen onlar arasındaydı. Allah Resulü 1400'ü piyade, 200'ü de süvariden oluşan ordusuyla sefere çıktığında baş münafık Abdullah bin Übey, Yahudilere bir adam göndererek, ''Muhammed'in ordusu yola çıktı. Kıymetli mallarınızı kalelere doldurun ve iyice hazırlanın. Onlarla çarpışmak için kalenizden çıkmaktan çekinmeyin. Çünkü onların askerleri azdır. Silahları olsa bile yetersizdir.'' diye haber verdi. Hayber'e gitmek için bir gün boyu yürümek gerekliydi. Ordunun büyük kısmı yayaydı ve sıcak hava nedeniyle güçlük çekiliyordu. Bu sırada sahabilerden biri, ''Allah'ım, sen bize merhamet etmeseydin kötü yolda kalırdık. Bize yine yardım et. Kafirlere karşı bizi sağlam kıl. Onlar bizi savaşmaktan uzak tutmaya, bunun için korkutmaya çalışsalar da hücum emri geldiğinde onlara saldırırız. Asla arkamızı dönüp kaçmayız.'' şeklinde bir şiir okuyordu. Peygamberimiz bir ara devesini durdurarak bu şiiri dinledi. Daha sonra da bu sözlerle insanlara şevk veren ve develeri hızlandıran kimdir diye sordu. Ya Resulallah, o Amir bin Ekva'dır dediklerinde peygamberimiz Allah ona rahmet etsin buyurdu. Bu sözler üzerine sahabiler sessizliğe büründü. Bazıları ağlamaya başladı. Çünkü Allah Resulü her kim için böyle dua etmişse o kişi mutlaka şehit düşmüştü. Hazreti Ömer dayanamayıp, ''Ya Resulallah, Amir bin Ekva için cennet göründü. Ne olurdu böyle demeseydin de ondan biraz daha yararlansaydık.'' dedi. Peygamberimiz susmayı tercih etti. Amir bin Ekva Hayber'de şehit düştü. Sahabiler Hayber'e yakın bir vadiye geldiklerinde yüksek bir sesle ''Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu vallahu Ekber'' diyerek tekbir getirmeye başladıklarında Peygamberimiz onları ikaz ederek ''Nefeslerinize acıyın, dua ettiğiniz Allah sağır değildir, o size her şeyden daha yakındır ve her şeyi en iyi duyandır.'' dedi. Allah Resulü ümmeti için en kötü şeylerden birinin gurur olduğunu söyler, bu yüzden onları gururdan ve gururlanmaya yol açacak hareketlerden uzak tutmak isterdi. Kabalıktan asla hoşlanmıyordu. Peygamberimiz savaştığı kişilere karşı mert ve merhametliydi. Enes bin Malik bu durumu şöyle anlatmaktaydı. Allah Resulü düşmanına karşı merhametliydi. Onlara gece yarısı baskın yapmazdı. Güneşin doğmasına kadar bekler, o kavimden ezan sesi geldiğini duyarsa baskından vazgeçerdi. Hayber'e gece yarısı ulaştık. Sabah namazını da orada kıldık. Peygamberimiz Hayber'den ezan sesi gelmeyince devesine binip yola koyuldu. Biraz sonra kalelerden çıkarak tarlalara giden işçilere rastladık. Bizleri görür görmez Muhammed'in ordusu diyerek kaçıştılar. Peygamberimiz ellerini kaldırıp harap oldu gitti Hayber. Vallahi biz düşmanlıklarından ötürü daha önce uyardığımız bir kavme saldırırsak hepsi mahvolur dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Yahudilerin yaşadığı Hayber bölgesinde son derece korunaklı bir sürü kale vardı. Fakat Natat Kalesi bunların içinde en meşhuruydu. 10 bin kişiden oluşan Yahudi ordusunun yarısından fazlası bu kalede toplanmış, onlara yardım için gelen 4 bin kişilik Gatafan ordusu da yine aynı kaleye sığınmıştı. Bu kaleye yaklaştığında çok yoğun bir ok yağmuru başladı. Sahabiler buna karşı koymaya çalıştılar.
Okları bittiğinde Yahudilerin oklarını birer birer toplayıp

0: kale çevresindeki bazı ağaçlar kesildi. İdare merkezi de Reci denilen bölgeye taşındı. Peygamberimiz kuşatma sırasında şiddetli bir baş ağrısına yakalandığı için savaşı 2 gün boyunca idare edemedi. Onun yerine bu görevi ilk önce Hazreti Ebubekir, daha sonra da Hazreti Ömer ve Sa'd bin Ubade üstlendi. Fakat yüksek kalelere sığınan düşman askerlerini hiçbir şey yapamıyor, sadece ok atmakla yetiniyorlardı. Yahudilere yardım için gelen Gatafanlar savaşçı bir kavimdi. İslam ordusunu zayıf görünce süvari birliğiyle kaleden çıkıp hücuma başladılar. Mücahitler zor durumda kalınca karargaha çekilip peygamberimizin çevresinde etten duvar ördüler. Bu arada kaleden atılan taş ve oklardan da zarar gördüler. Çarpışmalar akşama kadar sürdü. Hava karardığında Yahudiler ve Gatafanlar geri döndüler. Mahmud bin Mesleme bu saldırılar sırasında Yahudi kumandanlarından Merhab'ın attığı taşla şehit düştü.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça'da.
1: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazi olmak, 72 millete hor bakmamak gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

kul Allahü Teala Hazretlerine erecek. Erenlerden olacak, evliyadan olacak. Nasıl olacak? 4 kapıyı aşacak, 40 makamdan geçecek, el vasıl ilallah olacak. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Genel hatlarıyla gelecek için ailemizde çok bir takım sıkıntılar olsa da diğer batılı ülkelerle karşılaştırdığımızda olumlu gibi görünüyor. Ama bu olumlu demek gelecek açısından rehavete ve tembelliğe yol açmamalı. Malum geleneksel toplumda aile modeli geniş aile. Modern toplumda aile modeli ise çekirdek aile. Şimdi modern toplum dediğimiz sanayi devriminden sonra bize sürekli çekirdek aileyi telkin ediyor. Bir nevi işte bir öğrenciler, hatta tek başına işçiler bile aileden sayılabiliyor batı toplumunda. Hatta bir kişi bile aileden sayılabiliyor. Dolayısıyla aileyi gittikçe küçülttüler. Bir manada kapitalist sistem malını da rahat satsın. Mesela geniş aile 10 kişiye bir buzdolabı satarken bir kişiye bir buzdolabı satacak. Onu parçalayınca 10 defa satacak. Bir buzdolabı değil bu çamaşır makinesi. Buna benzer bir sürü yüzlerce, binlerce, milyonlarca eşyayı düşünün. Yani burada bunları sadece tek yönlü olarak parçalamak istemiyor. Yani ekonomik boyutu var, sosyal boyutu var. Dolayısıyla bunu bütün toplu şekilde değerlendirmeden ziyade tek tek bakılırsa o daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela sorulan bir soruya Türk aile yapısına dair şayet imkanınız olsa ne kadar çocuk yaparsınız dendiğinde 3-4 diye söylenmiş. Bu da bizim toplumumuz için, gelecek için bir sevindirici bir durum. Yani bu olumlu bir durum. Hala biz geleneksel yapıyı mümkün mertebe koruduğumuza işaret ediyor. Fakat bir taraftan da bunlara baktığımızda bir yönüyle de sanki bir anomi yaşanıyor gibi. Anomi şu demek, bireylerin toplumsal bütüne bağlayan, bağlarının kopması haline deniyor anomi. Yunanca bir kelime, sosyolojide kullanılan. Dolayısıyla sanki bir bazı bölümlere bakıldığında şehir aileleri yapısında bir bölünmeye doğru, yani bir gidişat var ama malum aile korunma, barınma, güçlenme, başarılı olma, sevinme, mutlu olma gibi insanlığın tüm ihtiyaçları ittifakla en kuvvet ifade edildiği bir kurum. İnsan sosyal bir varlık olduğuna göre insan düğün de tek başına yapamaz, matem de tek başına tutamaz, başarıyı da tek başına götüremez. Dolayısıyla aile insanlık tarihi kadar eski, yani insanlığın tarihiyle başlayan ilk peygamberimiz ve ilk insan Adem'le başlayan bir süreç. Dolayısıyla aile büyük bir sistem. İşte bu yapı içerisinde bakıldığında çok da endişe edilecek bir durum değil ama mesela şiddet içeren yayınlarla ilgili hem çok seyrediliyor hem de bundan etkileniyor ve istenmiyor. Yani bu tabii çok yaman bir çelişki. Fakat bunu şöyle yorumlamak yanlış. Efendim insanlar bunu istiyorlar. Ne yapalım? Hem seyrediyorlar hem istiyorlar. Demek doğru bir şey değil. Yani insanlara bir şey sunarken en iyisi sunulmalı. En doğrusu, en güzeli sunulmalı. Yani vatandaş, halk sunulduktan sonra belki onu tam manasıyla, layık veçiyle doğru yanlış ayırt edemeyebilir. Ama nasıl ki bugün maddi bedenimiz devlet tarafından koruma altında ise, diyelim ki bir trafik kazası, buna benzer yaralanmalar, buna benzer herhangi bir yerden gelme fiziki müdahaleler, o zaman ruhi bedenimizi, psikolojik yapımızı da güven altına almak için devlet bunun için de tedbir almalı. Çünkü sadece tek başına beden sağlığı yetmiyor. Yani zihinsel sağlık, ruhsal sağlık dediğimiz sağlığı da korumak için devlet dediğimiz bu yapı gerekli tedbirler alınmalı. Bu manada aileyle ilgili gerek televizyonlardaki filmler, diziler belli bir aşamadan geçirmeli diye düşünüyorum. Çünkü bugün filmler bir nevi toplumu inşa ediyor ve değiştiriyor, dönüştürüyor. Yani medya malum öyle bir sektör ki, yani hayatımızın hemen hemen her kısmı müdahale eder duruma gelmiş. Bu diziler böyle masumane bir şekilde, efendim halk istiyor, halkımızın istediği yönde bunlar yapıyoruz, ediyoruz gibi, gerek şiddet içerikli, gerek cinselliği içerikli bu dizilere son derece dikkat edip çocuklarımızı bundan muhafaza etmemiz lazım. Şimdi efendim, önce aile dediğimiz bu yapı kutsal üzerine, bizim değerlerimizde, görüşümüz, dünya görüşümüzde kutsal üzerine kurulan bir sistem. Yani ilk önce bunun tespitini yapmak lazım. Şayet bu kutsal üzerine değil de bir takım menfaat üzerine inşa edilirse, yani iki kişinin sanki bir şirket kuruyormuşçasına bir yapı inşa edilirse, madde üzerine kurulursa, bu düzgün gitmediği zaman sarsılır ve boşanmalara kadar gider. Bu tabii bugün iletişim çağındayız maalesef. Çocuklarımız arasındaki iletişim kurmada bir takım ailelerin güçlükleri var. Yani nasıl, ne şekilde kuralım diye. Ve hatta mesela yapılan bir araştırmada, Fırat Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırma, çocuklar televizyon yerine neyi tercih edersiniz diye sorulduğunda, onlar diyorlar ki televizyon yerine ailede aile fertlerinin bize kitap okumalarını, bizimle ilgilenmelerini, oyun oynamalarını, dersimiz yardımcı olmalı isteriz diye bir sonuç çıkmış. Demek ki çocuklar da bununla çok memnun değil. Ama hani tabiat boşluk kabul etmez düsturunca, çocuklar da o tarafa doğru gidince sanki bir bağımlılık meydana geliyor. Bugün bu televizyon bağımlılığı, internet bağımlılığı o kadar ciddi boyuta varıyor ki bazen hastalık derecesine ulaşabiliyor. Mesela biz bazen çocuklar işte sokağa çıkmasın, efendim yanlış kişiler filan muhatap olur deniyor ama artık öyle ki içeride de o yanlış kişiler dolaşıyor. Yani bir odanın içinde, bir sanal alemde o kadar yanlış, yalan insanlar dolaşıyor ki onlardan korumak da ayrı bir maharet istiyor. O halde ne yapılmalı? Bir kere şuradan başlanılmalı. Aile fertleri arasındaki ünsiyet dediğimiz sevgi iyi kurulmalı. Yani eşler arasında. Buna Mevlana'dan, Mesnevi'den bir misal vermek istiyorum. Mesnevi tam bir pedagoji kitabıdır. Tasavvuf büyüklerimiz gerçekten toplum için o kadar can alıcı misaller vermişler ki onları yeniden toplum hayatına, eğitim hayatına, talim hayatına yeniden aktarmamız lazım. Bugün dönüştürerek, değiştirerek. Şöyle ki, işte deniyor ki bir derviş bir şeyhini ziyaret eder. Günlük, mutat, bugün rutin diyeceğimiz ziyaretler yapar. Bir gün kapıyı çalar, içeriden bir ses gelir. Kim o dendiğinde benim der, kapı açılmaz. Ertesi gün aynı şekilde benim, kapı açılmaz. 3-5 gün, bir hafta aynı içeriden ses geliyor. Kim o? Benim deniyor. Ve kapı açılmayınca diyor ki tamam artık ben burada olmayacağım.

0: yapmayayım diye gittiği zaman aradan 2 sene sonra gelir, aynı şekilde yine derviş kapıyı vurur. İçeriden ses gelir. Kim o dendiğinde sen der içerideki ses. Dışarıdaki ses içeridekine sen der. Ve kapıyı açar, tamam der. O zaman der ki artık sen ben oldum, ben de sen oldum. Bakın çok önemli bir şey yani. Aile fertleri arasında, erkek ve kadın arasında sen sen ben ben değil de sen ben sen. Yani ikimiz sanki bir olduk, birbirimiz olduk. Şeklinde bir birlik, bir tevhid, bir vahdet, bir uhuvvet, bir sevgi bağı kuvvetli olursa oradan çıkan çocuklar da, onu gören çocuklar da bir ayna gibi o anne babanın, o ebeveynlerin onu görünce kendilerine bir olma. Hani derler ki bazen öyle karı koca birbirini yansıtır ki kocasını görseniz karısının huyunu zannedersiniz, karısını görseniz kocasının huyunu zannedersiniz. Yani bu benlik sağlanırsa arada bu kuvvet, o zaman bu dalga dalga rüzgar gibi diğer çocuklara da siyaret eder, yansır. Öncelikle bunu bir halletmek lazım. Bu konuda çok hassas olmak lazım. Çünkü çocuklarımız bizim çiçeklerimiz. Bakın geçen bir kitapta okumuştum. Efendimiz, Peygamberimiz diyor ki çocuklar yeryüzünde gezen çiçeklerimizdir diyor. Aynen bir hadis-i şerif. Dolayısıyla biz çocuklarımızı geleceğe hazırlıyorsak, geleceğin toplumunu inşa etmede onları hazırlarken onlara birebir rol, model ve örnek olmamız lazım. O sizin dediğiniz gibi kitap okumaları mesela, mesnevi okumaları, buna benzer eski evliya menkıbelerini okumaları, efendime söyleyeyim, klasikleri Bostan Gülistan okumaları ve benzer hikayeler okumaları, günümüzde de hikayeler olabilir. Bunları fazla değil, 15 dakika okunsa, aile meclisi gibi kurulsa, 15 dakika fazla değil, herhangi bir kimse bir dolaştıra okunabilir. Bunun üzerine yorumlar yapılsa, bu güzel bir hale sokulsa, aradan işte çaylar, muhabbetler, meyveler yense. Ya bunlar yapılmayacak şeyler değil. İşte buna yeniden kendimizi keşfetmek ihtiyaç var. Değilse biz çocuklarımızı efendim dışarı çıkmasın, yanlış arkadaş seçmesin derken içeride de o arkadaşlar şimdi içeride odanın bir köşesinde. Yani bu çocuklar da bununla karşı karşıya kalmışlar. Malum internet dediğimiz şey. Yani bunlara biz şayet çözüm olarak alternatif üretmediğimiz zaman bunlar biz mahkum oluruz. Şimdi yine bir Mevlana'dan açılmışken, şimdi Mevlana insanı topraktan yaratıldığı için demir madenine benzetir. Yani cevherdir. Şimdi diyor ki Hazret, nasıl ki kapkara bir demir madeni işlenerek bir ayna haline getirip de cilalanarak ayna haline getiriliyorsa ve o aynadan da insanlar kendini görebiliyorsa, neden en mükemmel olan insan işlenerek insanı kamil yapılamaz? Yani dolayısıyla o insanın cevherinde olan ve ona fıtraten çok meyilli olan insanı da bir cilalayarak, içindeki kötü hasletleri, benlikleri bertaraf ederek insanı kamil yapılabilir. Zaten eğitimin en önemli maksadı olgunlaşmaktır. Yani hani hamdım, piştim, yandım diye müjdemesi var Mevlana Hazretleri'nin. Dolayısıyla bugün her şeyden önce eğitimdeki olgunlaşma şart. Şimdi biz eğitimde malum kılı kır yararcasına bir şeyler öğretiyoruz. Yine Mevlana'nın şu hikayesinde çok bariz bir hikaye anlatıyor. Bunun üzerine müsaadenizle bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi padişahın biri diyor oğlunu terbiye edilsin, eğitilsin diye hocasına vermiş. Edreseye vermiş. 3-5 yıl sonra o çocuk almaya gitmiş. Çocuk da biraz aptalcaymış. Ve çocuğu almış padişah. Bir imtihan edeyim demiş. Nedir çocuk, ne öğrendi? Ve avucunun içine bir yüzük almış. Demiş ki tabii çocuk da aptalca olduğu için çocuğa yıldız bilgisi, fal bilgisi öğretilmiş. Neyse çocuğa sormuş avucunun için ne var dendiğinde, demiş ki avucunda yuvarlak, sarı, içi boş bir şey var demiş. Peki özellikleri doğru verdin demiş. O halde ne olduğunu da söylediğince çocuk kalbur olması gerekir demiş. Abi yavrum demiş, sen bu kadar özelliğini bilen bir kişi avuç içine kalbur sığar mı demiş. Şimdi bizim eğitimde de öğrettiğimiz bu. Yani çok özellikle öğretiyoruz ama o şey nedir, kimdir ya, bütüncül bir bütün öğretilmiyor. Yani eğitim eğitim deniyor. Eğitim bir takım şeylere yapılıyor. Ama bütünlüğünde olan bu kainat sistemi, bu kozmos sistemini yaratan, bilen, eden, ondan belki bütüncül ondan bir haber verilmiyor. Yani o, efendime söyleyeyim, insanın olgunlaşması için bir takım güzellikleri bahşedenden bir haber verilmiyor. Yine Mevlana insanı yine kamışa benzetiyor. Çok, bu da çok güzel bir örnek. İşte diyor, kamış içinde, şeker kamışı mesela, İçini boşalttığınız zaman diyor, onu bir işlemden geçirip şeker kamışını su olarak içebilirsiniz. Şeker kamış tatlıdır. Şeker kamışının içinden içi boşalttığında ney olarak üflenir ve insan işte o ney gibi tatlanır. Yani bir kamışa benzetilen o insan, efendime söyleyeyim, işte olgunlaşmalı, içindeki o kötü hasletler dediğimiz kötü davranışlar, efendim, kibirdir, gururdur, benliktir, bunlar atılarak insan gerçek fıtratına doğru gidilmeli. İşte eğitim bu yönlü verilmeyince, yani eğitimdeki asıl maksat terbiye olan bu yönler eksik olunca, gerek ailede gerek, efendime söyleyeyim, okullarda bu gibi problemler hiç şüphesiz yaşanacak. Ama yeni alternatifler olmaya ben geleceğimizden hiç endişeli değilim. İnşallah daha iyiye doğru gidecektir hiç şüphesiz. Bunun için yeter ki biz üzerimize düşen vazifeyi yapalım. Çünkü insanoğlu sonuçtan ziyade süreçten sorumludur. Yani süreci ne kadar yapabildik, ne kadar niyet ettik, ne kadar elimizden gelen bütün gayretleri yaptık ama netice olmadı. Yani netice yapan insan değil aslında. Yani siz düşünün, her şey mesela, hani uzay aracı gönderiliyor, adam her şeyi yapıyor, atıyor, gitmiyor. Misal, masraf ediyor. Demek ki insanoğlunun gücü, kuvveti neticede bir şeye kadar. O nedenle biz her şeyden önce bu benlik duygusundan sıyrılarak, Mevlana'nın da buyurduğu gibi bu tasavvufların yolunda, o eğitici yollarla insanlarımız bugün yeni bir, efendim, toplumsal yeni inşa hareketinde her zamandan daha fazla bunlara ihtiyaç var diye düşünüyorum.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın Rabbini arama ve bulma süreci.
1: İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Asla müşriklerden değildi. Bir zaman İbrahim atası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum," demişti. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk. İbrahim gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle iddianıza göre demek ki Rabbim bu ha dedi. Yıldız batınca ben

0: bu daha büyüktür dedi. Çünkü o Rabbinin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki, ey kavmim, bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'a eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü hanif, Allah'ı belirleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Dinde ben Allah'tan başka otorite tanıyan müşriklerden değilim. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? İşte bu şekilde Allah'ı arayıp bulması, kavmine karşı örnek olması için İbrahim'e verdiğimiz kesin delilimizdir. Biz dilediğimiz kimseyi kat kat derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
1: Bir haberimiz var.

andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Sanma ey haceki senden zeru sim isterler. Yevme la yenfe'uda kalbi selim isterler demiş. Sakın tahmin etme, zannetme ki sana ahirette param var mı, altının gümüşün var mı diye para soracaklar. Para isteyecekler. Ahirette ne isterler? Kalbi selim isterler. Selamette olan, hastalıklardan uzak, sapasağlam, sıhhatli bir kalp ile gelebildin mi? Sağlam bir gönül ile, hastalıksız bir gönül ile gelebildin mi? Gönlünü hastalıksız edebilmişse bir insan, selamette edebilmişse, o zaman felah bulur. Nasıl olur da efendim kalp hastalıklardan uzaklaşır? Nasıl olur da kalpten öteki şeyler atılır? Ha, sen bunu merak edersen bulursun. Çünkü kim bir şeyi talep eder de o talep ettiği şeyi elde etmek için uğraşırsa Allah onu ona erdirir. Bunun ötesinde tekniği nedir? Yani istiyorum da biraz da nasıl olduğu hakkında bilgi ver filan diyecek olursan, o zaman bu bir eğitim işidir. Kalbin selim olmasının çarelerinden birisi Allah-u Teala Hazretlerini zikretmektir. Hadis-i şerifte geçti ki likülli şeyin devaun. Her şeyin çaresi var, ilacı var. Her hastalığın bir ilacı var, bir devası var. Ve devaul kulubi, kalplerin devası da zikrullahi, Allah-u Teala Hazretlerinin zikridir. Allah'ı zikretmektir. İnsan Allah'ı zikrede ede, bilmediği bir takım hadiseler cereyan eder kendi içinde de, sonunda kalbinde bir ışık parıldamaya başlar, bir nur yanmaya başlar, yavaş yavaş bir şeyler kıpırdanmaya başlar, yavaş yavaş gönlü yumuşamaya başlar, yavaş yavaş gözü yaşlanmaya başlar, duygulanmaya başlar, yerinde duramaz bir hale gelmeye başlar. Allah-u Teala Hazretlerini sevmek ne kelime, yolunda kurban olmak ister. Yani o hale gelir yavaş yavaş. Onun esrarını biz tabii anlarız veya anlayamayız. Demek ki çarelerinden birisi Allah-u Teala Hazretlerini zikretmekmiş. Ondan sonra da tabii çeşitli teknikler, metotlar ile insanın hastalıklarının tedavisi yapılır. Demek ki kalbi hastalıklardan tedavi etmemiz lazım veyahut hastalıklardan korumamız lazım. Hasta değilse hijyen, koruyucu hekimlik, hıfz-ı sıha. Hasta değilse hastalıklardan koruyacağız. Hastaysa tedavi, hastalığını giderecek ilaçları arayacağız.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Taha Suresi 77 ila 135. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz Musa'ya kullarımı Mısır'dan geceleyin yürüt, çıkar. Onlara denizde asanla kuru yol aç. Firavun yetişecek diye korkma. Boğulmaktan da endişe etme diye vahyetmiştik. Firavun da askerleriyle onların peşine düştü. Ama o yarılan denizden onları saran bir dalga kendilerini kaplayıp boğuverdi. Firavun kavmini saptırdı ve doğru yola iletemedi. Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur'un sağ yanında Musa'ya Tevrat'ı indireceğimize dair size vaat ettik ve Tih çölünde de üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz, helal olanlarından yiyin. Bu hususta azgınlık etmeyin. Sonra gazabım üzerinize iner. Kimin de üzerine gazabım inerse hiç kuşkusuz o uçuruma düşmüş, helak olmuştur. Bununla beraber şüphesiz ben tevbe eden, iman edip salih amel işleyen, sonra da doğru yolda giden kimseyi elbette bağışlarım. Allah buyurdu, ey Musa, seni alelacele kavminden öne geçiren nedir? Dedi ki, onlar işte benim izimden gelmektedirler. Ya Rabbi, sen razı olasın diye sana gelmekte acele ettim. Allah, biz senden sonra çölde başlarına Harun'u bıraktığın kavmini denedik. Münafık Samiri'yi onları saptırdı, buyurdu. Bunun üzerine Musa, kızgın ve üzgün olarak kavmine döndü. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ben ayrılınca size zaman uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üstünüze bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz sözden caydınız, dedi. Dediler ki, biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden dönmedik. Fakat biz o halkın, Mısırlıların ziynetinden bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları eritmek için ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de kendi mücevheratını attı. İşte bu şekilde Samiri onlara yapmacık olarak böğren bir buzağı heykeli döküp çıkardı. O ve adamları, bu sizin de Musa'nın da ilahıdır. Ama o unuttu, aramaya gitti, dedi. Onun kendilerine hiçbir sözle karşılık veremediğini, yine kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermeye gücünün yetmediğini görmezler mi? Doğrusu Harun da onlara önceden, ey kavmim, siz bununla ancak imtihan edildiniz. Şüphesiz ki Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Buna tapmayın. Bana uyun ve emrime itaat edin, demişti. Onlar, Musa bize dönünceye kadar ona tapmaya devam etmekten asla vazgeçmeyeceğiz, demişlerdi. Musa dönünce, ey Harun, onları sapmış olarak gördüğün zaman bana uymaktan ve onları engellemekten seni alıkoyan neydi? Emrime karşı mı geldin? Dedi ve sakalından, saçından tutup çekmeye başladı. Harun, ey anamın oğlu, sakalımı, başımı, saçımı tutma. Doğrusu ben senin İsrail oğulları arasında ayrılık çıkardın ve sözüme dikkat etmedin demenden korktum da bunları terk edip gelmedim, dedi. Musa, ey Samiri, ya senin bu işin nedir, dedi. O da, ben onların fazla bir şey görüp bilmediklerini gördüm de onları inandırmak için ben elçi Cebrail'in izinden bir avuç toprak avuçladım. Onu da buzağa kutsal zannedilsin diye erimiş ziynetlerin içine attım. Böylece nefsim bana bunu hoş gösterdi, dedi. Musa, defol git. Doğrusu artık hayatta senin için ceza, bana dokunmayın demendir. Ahirette ise senin için asla kurtulamayacağın bir ceza günü vardır. Şu karşısında durup tapmakta olduğun ilahına bak. Biz onu mutlaka yakacağız. Sonra mutlaka ufalayıp denize atacağız, dedi. Ancak sizin ilahınız, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Resulüm, böylece sana geçmiş ümmetlerin haberlerini anlatıyoruz. Şüphe yok ki tarafımızdan sana bir zikir, tefekkür hazinesi ve hayat nizamı olarak Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. Onun azabı içinde ebedi kalacaklardır. Kıyamet gününde onlar için bu ne kötü bir yüktür. O gün sura üflenir ve o gün suçluları korkudan gözleri göğermiş olarak mahşerde toplarız. Kendi aralarında, siz dünyada olsa olsa 10 gün kadar bir süre kaldınız diye gizli gizli fısıldaşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Onların en olgun akıllı olanıysa bir günden daha fazla kalmadınız, diyecek. Resulüm, sana dağlar hakkında da soruyorlar. De ki, Rabbim onları kıyamet günü ufalayıp savuracaktır. Yerlerini dümdüz, çöl gibi kuru bir toprak halinde bırakacak. Orada ne bir eğrilik, çukur, ne de bir tümsek göreceksin. O gün mahşerde insanlar davetçiye hiçbir eğrilik ve sapma olmadan uyarlar. Rahman olan Allah'a karşı sesler kısılmıştır. Fısıltıdan uğultudan başka ses işitemezsin. O gün Rahman'ın kendisine şefaat izni verip sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Allah onların önlerindeki geleceklerini ve arkalarındaki geçmişlerini bilir. Onlarsa onu bilgice kavrayamazlar. Bütün yüzler hay ve kayyum olan Allah'a boyun eğmiştir. Omuzlarına zulüm yüklenenler de hakikaten hüsrana uğramıştır. Kim de iman etmiş olarak salih, sevaplı işler yaparsa artık o ne bir zulümden ne de hakkının eksik verilmesinden korkar. İşte böylece biz onu tebliğ etmen için Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınırlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. Gerçek hükümdar ve hükümran olan Allah yücedir. Sana onun vahyi Cebrail tarafından okunup bitirilmeden önce Kur'an'ı okumada acele etme. Rabbim ilmimi artır de. Doğrusu biz daha önce Adem'e o ağacın meyvesinden yememesini emretmiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz de onu bu hatasında azimli, ısrarlı bulmadık. Hani meleklere kudretim için Adem'e secde edin dediğimizde İblis'ten başkaları hemen secde ettiler, o ise diretti. Dedik ki, ey Adem, şüphesiz bu iblis sana ve eşine düşmandır. Sakın o sizi cennetten çıkarmasın. Sonra dünyada zahmet çekersin. Çünkü burada senin için ne acıkma ne de çıplak kalma zilleti vardır. Ve sen hakikaten burada ne susayacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın. Nihayet şeytan onu vesvesesiyle dışarıdan fitleyip, ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve yıpranıp çökmeyen bir saltanatı göstereyim mi? Dedi. Bunun üzerine ikisi de şeytanın sözüne aldanıp ondan, o yasak ağaçtan yediler. Hemen üzerlerindeki cennet libası bir ceza olarak gitti ve

0: ayıp yerleri açığa çıkıp görünüverdi. Üzerlerini cennet yaprağından örtmeye başladılar. Adem yanılarak da olsa Rabbine asi oldu ve şaşırıp kaldı. Sonra yalvarmaya başladı. Rabbi onu yine seçti de tevbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Ama Allah o sırada buyurdu ki, birbirinize düşman olarak oradan inin. Artık benden bir rehber, peygamber, kitap geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa ne sapar ne de sefalete düşüp bedbaht olur. Bundan böyle kim zikrim, Kur'an ve hükümlerimden yüz çevirirse, hevasına, nefsine hoş gelene uyarsa, şüphesiz ki onun için dar bir geçim, sıkıntılı bir hayat vardır. Kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz, toplarız. Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben hakikaten dünyada çok iyi gören kimseydim, der. Allah buyurdu ki, bu böyledir. Ayetlerimiz sana geldi de sen okuyup görmedin. Onun hükümleriyle amel etmeyi unuttun. İşte bugün de sen böyle görmez halde bırakılacaksın. İşte biz Rabbinin ayetlerinden habersiz, ömrünü israf eden ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Elbette ahiret azabı daha şiddetli ve daha süreklidir. Bizim kendilerinden evvel nice asırlarda insanları yok etmemiz onları hala doğru yola getirmedi mi? Halbuki şimdi kendileri onların yurtlarında dolaşıp durmaktadırlar. Elbette bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından cezalarının ertelenmesi için geçmiş bir söz ve tayin edilmiş bir vakit bulunmasaydı, elbette onlara azap kaçınılmaz olurdu. O halde onların dediklerine sabret. Güneşin doğmasından evvel, sabahleyin ve batmasından evvel, ikindi vaktinde Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin belirli saatlerinde, akşam ve yatsıda ve gündüzün etrafında, öğleyin de tesbih et, namaz kıl ki neticeden razı olasın. Kendilerini denemek için o inkar edenlerden bir kısmını faydalandırdığımız dünya hayatının zinetine, zenginlik ve debdebesine asla gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir. Ailene ve ümmete namaz kılmayı emret ve sen de ona sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Aksine biz sana rızık veriyoruz. Güzel akıbet takva sahiplerinin, Allah'ın emrine uygun yaşayanların, karşı gelmekten sakınanlarındır. O, bize Rabbinden bir ayet, mucize getirmeli değil miydi, dediler. Halbuki, evvelki kitaplarda olanın açık delili, Kur'an'da onlara gelmedi mi? Eğer biz onları, o Kur'an'dan önce helak etseydik, o zaman da kıyamette, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de böyle alçak ve rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık, derlerdi. Resulüm de ki, herkes dikkatle gözetlemektedir. Siz de gözetleyin. Netice itibarıyla hidayete eren, istikamet sahipleri kimdir, doğru yolda olan kimdir, bileceksiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Taha Suresi 77 ile 135. ayetleri dinledi.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yeni yıl yaklaşıyor. Hicri takvim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlar. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu yıl 1 Muharrem 1448, 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Yeni Hicri yıl 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Peki neden Hicri takvim? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin bildirmesinin sonucu Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlayan Hicri takvim İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmiştir. Hicri takvim ayın

Her teşkil eden önemli tarihleri hicri takvime göre belirlemeli ve buna göre programlarını düzenlemeli. Tekrar hatırlatalım, bu yıl hicri yılbaşı 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Abdülhat Davut Hakkari'de özel bir programla anıldı. Server Yayınları tarafından İttihad-ı İslamcı bir mühtedi Abdülhat Davut başlıklı sempozyum Hakkari'de akademisyenlerin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Abdülhat Davut'un 20. yüzyıl başlarında Osmanlı entelektüel hayatına katkıları, din tarihi ve düşünce dünyasındaki yeri ele alındı. Konuşmacılar, Abdülhat Davut'un Urumiye'den Londra'ya, İstanbul'dan Amerika'ya uzanan hayat hikayesine ve Doğu ile Batı arasında kurduğu köprüye dikkat çekti. Sempozyumda ayrıca Abdülhat Davut'un din anlayışı, Hristiyanlık eleştirisi, İslam düşüncesine katkıları farklı oturumlarda akademik bildirilerle ele alındı. Programda konuşan Profesör Doktor Fuat Aydın, Abdülhat Davut'un 20. yüzyılın başlarında Osmanlı entelektüel hayatına önemli katkılar sunduğunu belirtirken Profesör Doktor Hayati Çavuş da Benjamin David'den Abdülhat Davut'a dönüşen bu entelektüel mirasın düşünce dünyası açısından önemli bir yere sahip olduğunu, İslam'ı savunmaya yönelik eserleriyle dikkat çeken üretken bir yazar, araştırmacı ve dil uzmanı olduğuna vurgu yaptı. 5 oturum halinde gerçekleştirilen 2 günlük programa Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden 19 akademisyen 22 bildiriyle katkı sundu. Programı ayrıntılarıyla ve fotoğraflarıyla Akra Medya'da da bulabilirsiniz. Sıcak hava ve orman yangını uyarısı. Uzmanlar, yaz aylarında etkisini artırması beklenen aşırı sıcaklar ve beraberinde yaşanabilen orman yangınları konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Profesör Doktor Levent Kurnaz, özellikle Temmuz ayının sonlarından itibaren Türkiye'nin daha önce görülmemiş sıcaklık değerleriyle karşılaşabileceğini belirtti. Yüksek sıcaklıkların günlerce etkili olabileceğini değerlendiren Kurnaz, asıl tehlikenin sıcaklıkla beraber artan nem oranı olduğunu vurgulayarak, yüksek sıcaklık ve nemin özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekti. Ayrıca orman yangınlarının da büyük ölçüde insan kaynaklı olduğunu belirterek toplumda farkındalığın araştırılması ve afet gönüllerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Yasa dışı bahis ve kumar tuzağına dikkat. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Kürtekin Ögel, sanal kumarın Türkiye'de hızla yayılan bağımlılık türlerinden biri haline geldiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Kumarın artık yalnızca fiziksel mekanlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Ögel, özellikle internet üzerinden erişilen platformların gençler için ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi. Sanal kumarın yeni nesil için en önemli bağımlılık alanlarından biri haline geldiğini ifade ederek, gençlerin hızla para kazanma isteği nedeniyle bu sistemlerin hedefi haline geldiğini dile getirdi. Bu sistemlerin kazanç vaadinin büyük ölçüde yanıltıcı olduğunu belirterek, düzenli para kazanmanın mümkün olmadığına dikkat
çekti. Kumara bir kez

0: başlayan bireylerin bırakmakta zorlandığını, sonrasında yaşadığı kayıpları geri kazanma umuduyla oyuna devam ettiğini ifade etti. Asıl tuzak burada başlıyor, diyen Ögel, kayıpları telafi etme beklentisinin bağımlılığı derinleştiren önemli bir risk olduğunu vurguladı. İngiltere'de 16 yaş altı sosyal medya yasağı için geri sayım. İngiltere'de çocukları zararlı çevrim içi içeriklerden korumaya yönelik sosyal medya düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. Ülke basınında yer alan bilgilere göre 16 yaş altındaki bireylere yönelik yasağın önümüzdeki 10 gün içinde açıklanmayı hazırlandığı öne sürüldü. Hükümetin geçtiğimiz ay tamamlanan ülke çapındaki istişare sürecinin ardından çocukların dijital ortamdaki faaliyetlerini sınırlandıracak yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Planlanan düzenlemenin çocukların çevrim içi güvenliğini artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Hijyen konusunda hayvan temasına dikkat. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Vedat Turan, restoran, kafe ve mağaza gibi işletmelerde bulunan hayvanların bazı enfeksiyon hastalıklarının yayılmasına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Turan, kedi ve köpeklerden insanlara kuduz, salmonella, leptospiroz, mantar enfeksiyonları ve çeşitli paraziter hastalıkların bulaşabileceğini söyledi. Özellikle köpek dışkısıyla çevreye yayılan bazı parazitlerin risk oluşturduğunu ifade ederek, hayvan türlerine tutunan parazit yumurtalarının temas sonrası el hijyene dikkat edilmemesi durumunda insanlara geçebileceğini söyledi. Hastalıkların doğrudan temasının yanı sıra kirli yüzeyler, salya, dışkı ve bazı gıdalar aracıyla bulaşabileceğine dikkat çeken Turhan, hayvanların mutfak alanları, servis ekipmanları ve açıkta bulunan yiyeceklerden uzak tutulmasının önemine vurgu yaptı. Öte yandan işletmelerde gıda güvenliğini korumak ve sağlık risklerini azaltmak için hayvan temasını düzenleyen kuralların titizlikle uygulanması gerektiği belirtiliyor. LGS öncesi kaygı ve ekran kullanımı uyarısı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yaklaşırken eğitimciler öğrencilerin hem psikolojik hem de fiziksel hazırlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Doçent Doktor Saadettin Açıkel, sınav öncesinde belirli düzeyde kaygının doğal olduğunu ancak günlük yaşamı etkileyen yoğun kaygı durumlarında uzman desteğine başvurulması gerektiğini söyledi. Kaygının kontrol altına alınabilmesi için nefes egzersizlerinin faydalı olabileceğini ifade eden Açıkel, öğrencilerin daha önce girdikleri deneme sınavlarındaki başarılı deneyimlerini hatırlamalarının da özgüvenlerini artırabileceğini kaydetti. Sınav öncesindeki günlerde ekran kullanımının azaltılmasını tavsiye eden Açıkel, özellikle uyku saatlerine yakın telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının sınırlandırılmasının daha kaliteli bir uyku ve daha iyi bir sınav performansı için önemli olduğunu vurguladı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde sıcak hava dalgası sürerken bazı yerlerde sağanak yağış bekleniyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar söz konusu. Ayrıca Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzey kesimlerinde ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul 28, Bursa 32, Denizli ve İzmir 35, Antalya 28, Adana 33, Eskişehir 29, Ankara 30, Bolu 26, Trabzon 24, Rize 25, Erzurum 24, Van 23, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 37 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 46, Medine 45, Özbekistan parçalı bulutlu 34, Saraybosna sağanak yağışlı 26 ve Melbourne sağanak yağışlı 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM otoyolunda Hendek Kavşağı Gümüşova arasında, yine TEM otoyolunda İstanbul istikametinde Muallimköy Gebze arasında, Konya Afyonkarahisar yolunda Ankara Kırıkkale Delice, Nevşehir, Kayseri, Çorum Mecitözü güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var.
1: döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 46.10, 1 avro 53.06 Türk lirası, altının gramı ise 6.340 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda Hicri Yıl ve Kişisel Hayat Planı üzerine konuşulacak. 16.30'da drone pilotluğu üzerine bir söyleşiyle Gençler Merak Ediyor programı yayına gelecek. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi, 23'te Hüsnü Kelam programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Sonbahar, özellikle kış aylarında uyuz vakalarında bir artış gözleniyor. Uyuz hastalığı adı üzerinde uyuz mikrobunun, uyuz parazitinin oluşturduğu bir hastalık. Biz sarkoptoskabie dediğimiz insandan insana bulaşan bir parazit bunun etkenidir. Herhangi bir insandan insana ten tene, yakın temasla bulaşabilen bir rahatsızlık, bir parazit hastalığıdır. Bir kişiden diğerine bulaşması için yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir yakın temas gerekiyor. Ya o kişinin birlikte eşyalarını kullanmanız gerekiyor ya da yakın temasla oturmanız gerekiyor. Bu durumlarda bulaşabiliyor. Parazit yaklaşık 0,2 milimetre büyüklüğünde deri altında, derinin üst tabakasında tünel açarak hayatını devam ettiren bir parazit.

0: parastratum corneum dediğimiz derinin üst tabakasında küçük tüneller açıyor. Bu tünellerin içerisinde yumurtasını bırakıyor, işte dışkısını bırakıyor. Özellikle geceleri hareket ederek vücutta ilerliyor. Bu yüzden özellikle gece kaşıntısı olan bir rahatsızlık. Halk arasında özellikle geceleri kaşıntı yapan en çok karşılaştığımız hastalıklardan birisidir. Geceleri sıcak ortamda özellikle yatağa girdiğinizde, battaniyenizi, yorganınızı üzerinize aldığınızda vücut ısısıyla beraber parazit bu ısı ortamında tünel içerisinde hareket ediyor. Her gün yaklaşık 2-3 tane bir yumurta bırakıyor. Bu yumurtalar 3-4 gün sonra larvaya dönüşüyor. Larvadan da yaklaşık 2 hafta sonra parazit haline geliyor. Cilt altında kanal oluşturmaya devam ediyor. Bu hareketle beraber, gece hareketiyle beraber, ısının artmasıyla beraber kaşıntıda bir hızlanma, bir artma meydana geliyor. Buradaki parazit temas edildiği zaman diğer insanlara da geçebiliyor. Özellikle bir uyuz bulaştığı zaman, mikropları bu parazit bulaştığı zaman 15 günlük bir süre ya da 1 aylık bir süre içerisinde kaşıntı yapmayabiliyor ilk temastan sonra. Yani bir kişi bulaştı, ben hala kaşınmıyorum, yakınımda uyuz var dediğinde bulaşmış olabilir fakat hala bu kaşıntıya sebep olmamış olabilir. O yüzden 15-20 gün, 1 ay kaşınmayabilir kişi daha geç bir sürede. Fakat ikinci, üçüncü bir karşılaşma durumunda ise bir duyarlılık olduğu zaman hemen 1-3 gün içerisinde bir kaşıntı hissedebiliyor. Çünkü önceden karşılaştığı paraziti vücut tanıyabiliyor. Bu hipersensitivite reaksiyondan dolayı böyle bir tanımlama var.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Ayetlerle Pazartesi günü duaları.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Müminler öyle kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
0: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
1: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
0: اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
1: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.
0: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
1: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
0: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
1: Ahirete iman edenler Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
0: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: Müminler Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
0: اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Şüphesiz Rabbim her şeyi görüp gözetendir.
0: وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Biz korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
0: فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Allah en iyi koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.
0: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.
1: Şüphesiz zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız.
0: Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah. İnna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا

0: فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
1: Allah'ın emriyle insanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
0: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
1: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
0: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
0: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
1: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
0: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
1: Dünya semasını kandillerle süsledik ve onu iyice koruduk. İşte bu çok güçlü olanın, aziz, her şeyi bilenin alim takdiridir.

0: Ya hafiz.
1: Her nefsin üzerinde mutlaka bir gözetleyici vardır.
0: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim odur.
0: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ
1: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.
0: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihâ. İnne rabbi alâ sirâtin mustakîm.
1: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
0: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da, sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi', her şeyi bilen Alim O'dur.
0: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Allah, insanlara bir rahmet kapısı açarsa, hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O.

0: أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim de ki Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yeni yıl yaklaşıyor. Hicri takvim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlar. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu yıl 1 Muharrem 1448, 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Yeni Hicri yıl 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Peki neden Hicri takvim? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin bildirmesinin sonucu Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlayan Hicri takvim İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmiştir. Hicri takvim ayın dünya etrafında dönüşünü esas alan bir ay takvimi. Her ay 29 veya 30 gün sürer. 12 aydan oluşan bu takvimde bir yıl ortalama 354 gün çeker. Bu nedenle Hicri takvim, güneş esaslı miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha kısa olur. Bu da Ramazan, Kurban Bayramı, Muharrem ayı gibi dini zamanların miladi takvimde her yıl geriye doğru kaymasına neden olur. Ayrıca bazı Müslüman ülkelerde resmi takvim olarak da kullanılmakta. Türkiye'de miladi takvim resmi olarak kullanılsa da dini gün ve geceler Hicri takvime göre hesaplanır. Dolayısıyla Müslümanlar da hayatlarında yer teşkil

0: gerçekleştirildi. Etkinlikte Abdülhah Tavud'un 20. yüzyıl başlarında Osmanlı entelektüel hayatına katkıları, din tarihi ve düşünce dünyasındaki yeri ele alındı. Konuşmacılar, Abdülhah Tavud'un Urumiye'den Londra'ya, İstanbul'dan Amerika'ya uzanan hayat hikayesine ve Doğu ile Batı arasında kurduğu köprüye dikkat çekti. Sempozyumda ayrıca Abdülhah Tavud'un din anlayışı, Hristiyanlık eleştirisi, İslam düşüncesine katkıları, farklı oturumlarda akademik bildirilerle ele alındı. Programda konuşan Profesör Doktor Fuat Aydın, Abdülhah Tavud'un 20. yüzyılın başlarında Osmanlı entelektüel hayatına önemli katkılar sunduğunu belirtirken Profesör Doktor Hayati Çavuş da Benjamin David'ten Abdülhah Tavud'a dönüşen bu entelektüel mirasın düşünce dünyası açısından önemli bir yere sahip olduğunu, İslam'ı savunmaya yönelik eserleriyle dikkat çeken üretken bir yazar, araştırmacı ve dil uzmanı olduğuna vurgu yaptı. 5 oturum halinde gerçekleştirilen 2 günlük programa Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden 19 akademisyen 22 bildiriyle katkı sundu. Programı ayrıntılarıyla ve fotoğraflarıyla Akremedya'da da bulabilirsiniz. LGS öncesi kaygı ve ekran kullanımı uyarısı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yaklaşırken eğitimciler öğrencilerin hem psikolojik hem de fiziksel hazırlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Doçent Doktor Saadettin Açıkel, sınav öncesinde belirli düzeyde kaygının doğal olduğunu ancak günlük yaşamı etkileyen yoğun kaygı durumlarında uzman desteğine başvurulması gerektiğini söyledi. Kaygının kontrol altına alınabilmesi için nefes egzersizlerinin faydalı olabileceğini ifade eden Açıkel, öğrencilerin daha önce girdikleri deneme sınavlarındaki başarılı deneyimlerini hatırlamalarının da özgüvenlerini artırabileceğini kaydetti. Sınav öncesindeki günlerde ekran kullanımının azaltılmasını tavsiye eden Açıkel, özellikle uyku saatlerine yakın telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının sınırlandırılmasının daha kaliteli bir uyku ve daha iyi bir sınav performansı için önemli olduğunu vurguladı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde sıcak hava dalgası sürerken bazı yerlerde sağanak yağış bekleniyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar söz konusu. Ayrıca Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzey kesimlerinde ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul 28, Bursa 32, Denizli ve İzmir 35, Antalya 28, Adana 33, Eskişehir 29, Ankara 30, Bolu 26, Trabzon 24, Rize 25, Erzurum 24, Van 23, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 37 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda Hicri Yıl ve Kişisel Hayat Planı üzerine konuşulacak. 16.30'da drone pilotluğu üzerine bir söyleşiyle Gençler Merak Ediyor programı yayına gelecek. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi, 23'te Hüsnü Kelam programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra iyilik ve doğruluğun sesi Akra'da.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

0: Ömrünü hiçe sayma, kendini oda yakma. Her şam seher yatma, yalvar güzel Allah'a. Hey nice yatırsın, dur olma bu safadan dur. Bahri Kerim'i boğdur, yalvar güzel Allah'a. Her vakti seherde bir lütfu gelir Allah'ın. Ol vakt uyanır kalbin, yalvar güzel Allah'a. Niyazi Mısri Hazretleri bu dizelerle yalvarıyor Allah'a ve bizi vaktin kıymetini bilmeye davet ediyor değerli dinleyenler. Biz de vaktiniz bereketli olsun, ömrünüz hayır üzere olsun diyelim ve bugünkü programımızı başlatalım efendim. Bugün de stüdyomuzda davranış bilimci Semiha Bahadır'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Semiha Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun. Sizler nasılsınız?
0: Çok şükür. Bizler için kıymetli olan yeni bir aya giriyoruz inşallah. Ve bu yeni ayla Muharrem ayıyla birlikte de yeni hicri yılımız başlamış olacak. Hicri yıl dediğimiz zaman bize yenilenmeyi hatırlatıyor. Ve bu yenilenme sürecinde zaman şuuru ön plana çıkıyor. İsterseniz Semiha Hanım öncelikle zamanla başlayalım. Zaman mefhumu nedir? Nasıl algılamamız gerekir? Zaman şuuru dediğimizde ne anlamamız gerekir? Sizden dinleyelim. Sonra da zaman yönetimiyle ilgili nasıl planlama yapmamız gerektiğini sizden dinleyelim.
1: Evet. Yeni hicri yılımız hepimize hayırlar getirsin inşallah. Sağlık, amin. Sıhhat, bereket. En önemlisi de birlik, bütünlük, beraber ve muhabbet getirsin.
0: Amin.
1: Çünkü dua. Bunlar olduktan sonra diğerlerinin üzerinde konuşmak daha kolay. Yaşam çok daha yaşanılabilir, katlanılabilir bir hal alıyor.
0: Evet.
1: Şimdi yeni yıl ne demektir? Aslında hayatın içerisinde kendimizi gözden geçirme, murakabe etme, hayatı sorgulama, doğrularımızı yanlışlarımızı ayırma ve hayatı daha kabul edilebilir, tatmin olunur ve iç huzura götürülebilir olması adına gözden geçirme çentikleridir. Yani tek başına yeni yıl dediğimizde zamanla ilgili, takvimsel bir olayla ilgili olmakla birlikte aslında insan için bir fırsat dönemi aynı zamanda. Fırsat dönemi niyeti tazelemeye yönelik bir fırsat dönemi. Zihinsel anlamdaki süreçlerimizi gözden geçirmeye, doğrularımıza ne kadar yaklaştığımızı ya da yabancılaştığımızı gözden geçirmek için bir murakabe fırsatı aynı zamanda yeni yıl. Peki bizim buna ihtiyacımız var mı?
0: Evet.
1: Yani insanoğlu olarak bunlar daha önce yaşanmış mıydı? Bu insani, fıtri bir ihtiyaç mıdır? Yoksa daha spesifik alanda daha bazılarını ilgilendiren daha yöresel bir ihtiyaç mıdır? Aslında baktığımızda fıtri bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Çünkü fıtratta zaman baskısı ergenlikte ilk yaşadığımız, en yoğun yaşadığımız ve hayatın bizi ya motive eden ya da manipüle eden en temel konularından bir tanesi. Ve aynı zamanda şunu da görüyoruz. Zaman algısı en güçlü olan insanların hayatı en verimli değerlendirdiğini görüyoruz. Belki çocuklara kazandırılacak en önemli beceri zaman algısını oluşturmak ve zaman yönetim becerisini kazandırmak. Örgün eğitimlerle her ne kadar biz bunu yapsak da şuur boyutunda buna dair aslında çok da ciddi çalışmaların olmadığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Ve biz zaman baskısını 27-34 yaş döneminde artık o toplumsal desteğin bittiğini, tek başımıza birey olduğumuzu idrak etmeye başladığımızda ve hayatımızın üzerindeki etkileri birçok şeyi kaçırdığımız algısıyla o baskı hissettiğimizde bir anlamda pik yaptığı bir dönemdir zaman algısı. Neden pik yapıyor? Çünkü o güne kadar bir şekilde ebeveynin müdahalesi var, devletin eğitimle müdahalesi var, toplumun müdahalesi var. Hayatımızla ilgili sorular soruyorlar. Biz
0: evet.
1: de o sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Ama o yıllara geldiğimizde diyoruz ki bir dur, bir es dönemi aslında. Bu hayat benim hayatım. Bu hayatın bir dakikasını, bir saniyesini bile bana kimse bahşedemez, kimse veremez, kimse ikramda bulunamaz. Ama ben bu hayatı ne kadar varoluşumla uyumlu yaşıyorum, bu hayattan beklentim ne, katkım ne, kendi hayatımın sorumluluğunu ne kadar taşıyorum.
0: Evet.
1: Bazen direkt böyle açık sorular soruyoruz, bazen de dolaylı olarak soruyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Çevremizde aşırı şikayetler başlıyor, ebeveynimize aşırı öfkeler, eşimize, evlatlarımıza, hayatımıza. hayatımızı manipüle eden birçok alana yönelik aşırı tepkilerimiz oluyor.
0: Evet.
1: Daha önce de konuşmuştuk, biz ihtiyaçlarımızı açık ifade

0: ifade etme becerisine henüz ulaşmadık ya da bunu örtük yaşamayı tercih ediyoruz. Daha çok şikayet üzerinden gidiyoruz ama her şikayet dolaylı bir ihtiyaç ifadesidir. Yani bir şeylerden şikayet ediyorsak ama aslında bir tarafta karşılanmayan bir ihtiyaç var. Ve hayatın en temel konusu kendi hayatımızın sorumluluğunu üstlenme ve kendi hayatımızı son noktada hamdede de gidebilecek şekilde güçlü yaşayabilme becerisidir.
1: Evet, sorumluluğumuzu üstlenme dediniz ki bu çok önemli bir nokta. Bu konuya gelmek istiyorum ama onun öncesinde zaman algısı güçlü olanların hayatı en verimli değerlendirdiklerinden bahsettiniz. Zaman algının oluşması için özel bir çaba mı gerekir, yoksa zaman soyut bir kavram, istesek de istemesek de o sürecin içerisinde kendimizi buluyoruz. Bunun için özel bir eğitim mi gerekir, farkındalık çalışması mı yapılması gerekir, yoksa ailede temelde gördüğümüz değerler mi bize bunu öğretir?
0: Şimdi beklenilenle var olan arasındaki açı yine önümüze çıkıyor. Evet. Şimdi var olan nedir? Zaten bir sürüklenmenin içerisindeyiz. Zaman akıp gidiyor. Biz ona ne kadar müdahale edersek onu yaşamış oluyoruz. Bunun müdahale de planlama ve bu konuda kendi hayatımızın şuurunda olma. Toplum yönlendirmesi şu anda etkin olan. Aslında din her konuda olduğu gibi din boşluk bırakmaz. Beş vakit namazla zaman yönetimi bize zaten öğretiliyor.
1: Evet.
0: Eğer biz o beş vakit namazı hayatımızın merkezine oturtabilsek, yani ezanla birlikte günü beşe bölebilsek, aslında zaman planlamasını namazla birlikte öğrenmiş oluyoruz. Aralarını düzenleyebilme becerisi. Mesela planlamada günlük planlamalar, haftalık, aylık, yıllık planlamalar, 3 yıllık, 10 yıllık planlamalar şeklinde planlamalarımız olabiliyor. Hani bizde ne deniliyor? İki ezan arasında namaz, ezan arasında kişi namazını kıldığında günahları dökülür, affolur. Yani her seferinde bir fırsat. Günahların affolması, doğruyu yaşama önündeki engellerin kaldırılması müjdesidir aynı zamanda. Çünkü günah bizim doğruyu görmemizi, doğruyu görememekte doğruyu yaşama motivasyonumuzun kırılmasına sebep oluyor. Eğer biz namazları vaktinde kılarsak o namazlar arasındaki zamanı da daha verimli ve daha dinamik yaşama becerisi kazanmış oluyoruz. Evet. Yani 7 yaşlarında çocuğa biz eğer namaz şuuru kazandırabilirsek ve namaz arasındaki süreci yönetmesi konusunda ona planlama yapabilme becerisi kazandırırsak aslında zaman şuuru ve zaman farkındalığını o biliş seviyesine geldiğinde, ergenlik dönemine geldiğinde, kendi hayatının sorumluluğunu üstlendiğinde zaten bu beceri kazandırılmış evet. olacak.
1: Peki verimliliği belirleyen kriter nedir?
0: Şimdi zamanla ilgili verimliliği bir, bizim yaşımızla ilgili bulunduğumuz dönemin beklentilerini karşılamak. Mesela öğrenciysen öğrenci kimliğini doğru yaşayabilmek ve öğrenci kimliğine sağlıklı yatırım yapabilmek. Yani sadece bir alana fikslenerek değil, bir taraftan işte akademik başarıyı sağlarken diğer taraftan da bir toplumun içerisinde eğitim görüyorsunuz. O toplumla uyumlu ilişki geliştirebilme ama bu uyumlu ilişkiyi geliştirirken kendi şahsiyetini eritmeden doğrularıyla birlikte doğrularımıza yabancılaştığımızda şahsiyetimiz eritmiş oluruz. Erdemlerimizle doğrularımızla var olup akademik başarıyı sağladığımızda aslında yaşımızın karşılığını vermiş oluyoruz. Beklenileni karşılamış oluyoruz ve zamanı da en güzel şekilde değerlendirmiş oluyoruz.
1: Yaşımızın ve kimliğimizin erdemleri, gereklerini yapmak evet. en verimli şekilde değerlendirmek.
0: Çünkü insan iç huzuru bu şekilde yaşıyor. Kimliğimiz varoluş alanımızdır. Yani bizi biz yapan değerlerimiz neyse, bizi biz yapan değerlerimiz de vicdanla aramıza bağ kuran ana yollardır. Mesela cömertlik birisi için daha anlamlıdır. Adil olmak başka birisi için daha ön plandadır. Ama bütün hepsi erdemlerin hepsi bizde olmak durumundadır. Çünkü biz bunlarla birlikte var oluruz. Erdemler zaman üstü olduğu için ancak zamanı doğru yönettiğimizde bizde kalıcı hale gelir. Mesela bir taraftan öğrenci kimliğimiz var. tek kimlikli yaşamıyoruz. Yani bizim bizim toplumumuz asla tek rollü, tek kimlikli yaşamıyor. Bütün roller içerisinde hiçbir rolde, hani ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyurduğu gibi evlatlarınız, mallarınız sizin için imtihandır buyuruyor. Yani bütün bunların baskısı altındayken bile o merkezi rolümüz, kul rolümüz, çünkü bütün hepsinden bizi iç huzura götürecek, tatmin edecek Cenab-ı Hak'la olan ilişkimizle ilgilidir. O bağ ne kadar güçlüyse iç huzur o kadar olacaktır. O bağ ne kadar zayıflarsa, ki ibadet ve itaatle güçlenir bu rol, o kadar iç huzur içerisinde ve son nefesimizi verdiğimizde o kadar kolay süreci tamamlanmış ve ayrışmış hale gelmiş olacağız. Evet. Şimdi zaman algısının merkezine, hayatımızın merkezine zaman algısının merkezine de kulluk şuurunu yerleştirsek aslında zaman şuuru tamamen açığa çıkmış olacak. Kulluk şuurunun en temelinde de ne vardır? Hani bizim bir temel rolümüz var. Diğer roller aslında sadece vasıtadır. İşte diğer rollerimiz, hangi rollerimiz olursa olsun, kendimizle ilişkimizden tutun da eşyayla olan ilişkimiz dahil, hepsinde ortak alan dediğimiz, yani Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı sınırlar oluşturabilmek. Şimdi eneleri merkeze alırsak bu ilişki ya bağımlı ya da tamamen yabancılaşmış ilişkiye dönüşüyor. Hı. Ama ilişkiyi merkeze alırsak, bir havuz gibi düşünün. O havuzu merkeze aldığımızda ve o havuzun ilkelerini belirleyip bütün ilişkilerde, hayatımızda da o kulluk havuzuna yatırım yaptığımızda biz hayatı gerçekten yaşamış, planlamış ve planımızı da Cenab-ı Hakk'ın rızasına uyumlu bir plan haline getirmiş oluruz. O zaman da hayatın gerçek anlamını idrak etmiş, derinlikli olarak yaşamış oluruz.
1: Evet, dinleyicilerimizden acaba şöyle soru gelebilir mi? Ah, bunları keşke vaktinde duysaydık 20'li yaşlarda ve buna göre biz hayatımıza yön verseydik, plan yapsaydık. Diyelim ki 40'lı yaşlarda kendini test etmek isterse hangi soruları sorması gerekiyor ki geçmiştekileri telafi edebilsin ve bu verimliliği en güzel şekilde yaşayabilsin sonraki dönem için?
0: Şimdi şuur çok ilginç bir şeydir. İnsan farkındalığına ulaştığında, o şuur seviyesine geldiğinde geçmiş onun için ham madde haline gelebiliyor. Yani geçmiş zaman kaybı gibi değil de daha çok biriktirilmiş malzeme olarak görülebiliyor. Bir sürü tecrübe biriktirmiş oluruz. Bir sürü tecrübe, ham madde var elimizde. Evet. Bir sürü kaynak var elimizde. Eğer gerçekten biz 40'lı yaşlarda bu şuura vardıysak, o zaman geçmişi şöyle bir gözden geçirmek. Yani timeline diyoruz aslında. Bu zaman çizelgesi oluşturup geçmişte neler yaşadık? Hangileri bizi çok örseledi? Örseledi dediğimiz şeyler aslında bizim o varoluş ana hat uzaklaştıran şeylerdir. Onu bir güç kaynağı olarak belirlersek, bir antrenman süreci, bir güç kazanma, kas yapma süreci olarak belirlersek, 40 yaşta da bu şuura ulaştığımızda daha hızlı koşma, daha motivasyonumuz yüksek bir şekilde ve ısrarlı bir şekilde gidebilme gücüne dönüşebilir. Evet. Yani ayrıntılarda kaybolmaktan da kurtulmuş oluyoruz. Mesele burada sadece şu, farkındalık geriye doğru çalışmıyor. Artık bir şekilde zaman farkındalığı oluşmuşsa onu kontrol etmek, planlamak ve doğru kullanmak zorundayız. İşte ondan sonra daha yıpratıcı bir etki oluşturabiliyor.
1: Evet. İsterseniz burada bir müzik için ara verelim. Sonrasında da sorumluluğu üstlenme noktasında devam edelim inşallah.

0: Evdeki Huzur devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, tekrar birlikteyiz. Evdeki Huzur'da stüdyoda misafirimiz davranış bilimci Semiha Bahadır ve bugün yenilenmeyi ve yeni hicri yılla beraber zaman algısını

0: konuşuyoruz. Zaman algısı oluşan kişide sorumluluk üstlenme bilinci de gelişir dediniz. Buradan devam edelim isterseniz. Sorumluluğu üstlenmek için hangi eğitime ihtiyacımız var?
1: Şimdi zaman algısı bize bir kişisel hayat planı motivasyonunu da getiriyor. Evet, bir sayılı nefesimiz var ve bu sayılı nefesten bizim de muradımız var. Cenab-ı Hakk'ın da bu nefeslerden muradı var. Bunları ortak plana dönüştürdüğümüz, o makro mikro plan örtüştüğünde hızımız artar, verimliliğimiz artar ve o ara yollarda kaybolmalar, enerji düşüşleri bunlar minimize edilir. Şimdi önce şunun, hani ruhsal ergenlik dediğimiz ben neden yaratıldım sorusuyla başlar.
0: Evet.
1: Yaratılış sebebimiz bizim huzur alanımız aynı zamanda. O yaratılış sebebimizi fark ettiğimizde birçok eğitimde şu soruluyor. Ben kendi bireysel yaratılış sebebimi nereden bileceğim? Önce insanın neden yaratıldığını sormak.
0: Evet.
1: Yani Cenab-ı Hak insanı neden yarattı? Kendini bilmeye yönelik bir yönlendirme, bir rehberlik var. O zaman ben bu kendini bilme konusunda evrensel anlamda Cenab-ı Hakk'ın kişiye yüklediği sorumluluk, varoluşsal temel sorumluluk, kendini bilme, Mevla'yı bilme sorumluluğunu ben ne yaparsam elde ederim? Bu kendini bilme becerisini nasıl kazanırım? Ben okur yazarlığını nasıl kazanırım? Bununla ilgili ne yapabilirim? Sorusunu sorarız. Burada planlama devreye giriyor. Hayatımızın planlanması anlamına geliyor. Diğer alanlar sadece bu kendini bilme alanlarına hizmet ediyor. Mesela planlama nasıl yapılır? Somut alandan soyut alana doğru başlarız. Fiziksel olarak başlarız.
0: Evet.
1: Yani belli bir zaman diliminde ulaşılması gereken hedeflere planlama diyoruz. Ve en önemli özelliği yazılı olması, kayıt tutmak. Kiramen Katib'in melekleri bu konuda bizim için çok ciddi bir rehber ve çok ciddi bir motivasyon. Zaten yazılıyor. Orada ne yazılmasını istiyorsak biz de kişisel hayat planımızı ona göre düzenlemeliyiz.
0: Bir açık defter var.
1: Açık defter var. Her an yazılıyor. Bütün her şeyimiz kayda geçiyor. Orada nelerin kayıt olmasını istiyorsak biz de kendi defterimizi onları kaydediyoruz. Cenab-ı Hak neleri kaydetmemizi istiyor ve bu kayıt hayata geçirildiğinde sonuçları nedir? Motivasyon kaynaklarımız nedir? Yoluna yönelenleri, ibadet ve itaatle ona yönelenleri selamet vadisine ulaştırıyor. Yani dünyada huzur, ahirette de sürur.
0: Evet,
1: sürecini vaat ediyor. Şimdi baktığımızda dünyadaki dağınıklıkların kök neden diyoruz. Hepsini irdeleyip analiz ettiğimizde kök neden herkes aslında huzurun peşinde, maddenin peşinde koşarken de sapma, algıda sapmayla maddeyi bir vesile kılıyor ama bir süre sonra ve ilk niyetten, başlangıç niyetine yabancılaşıyor ve madde asıl amaç haline geliyor. Şimdi somut anlamda fiziksel süreçten başlayalım. Fiziksel anlamda bir günü nasıl geçirmek istiyoruz ve günümüzün temel dinamikleri nelerdir? Namaz bizim için en temel dinamiktir. Meşgalelerimiz, ikinci alanda meşgaleler geliyor. Yani işimiz varsa, bir aile içerisindeysek günlük sorumluluklarımız nelerdir? Ve bunu zamanla ilişkisini planlamak. Mesela bu konuda da özellikle bizim geçiş kültüründe olmanın da etkisiyle özellikle hanımlarda zaman planlaması konusunda ciddi karmaşalar görüyoruz. Yani neleri yapabileceğini, neleri delege edebileceğini, kendimizden beklentilerimiz biraz gerçeğin dışına taşmış durumda.
0: Evet.
1: Yani çalışan bir kadın normal evde olan bir hanımın ev disiplinini kendinden bekliyorsa ve bunu tek başına yapmayı planlıyorsa bu bir gerçek değildir. Burada yapması gereken şey, evet benim 8 saatlik bir mesaim var ya da kaç saatlikse, diğer taraftan da evle ilgili beklentilerim var, süreci nasıl yönetebilirim? Ev işlerini ne kadar yapabilirim? Ne kadar aile içerisinde bu sorumluluğu paylaştırabilirim? Ya da kime delege edebilirim? Çünkü evin düzeni ruhsal gelişim adına kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Onu sürekliliğini sağlamak biraz daha fazla kadının fıtratında olduğu için daha kadının üzerinde kalıyor.
0: Üstlendiğim.
1: Yani erkek bu konuda aynı duyarlılığı taşımayabilir. Çünkü sorumluluk algısı biraz daha dış dünyada.
0: Evet.
1: Çevreyle birlikte bireysel anlamda da fiziksel somut süreçten mesela yediğimizi gözden geçirmek, sağlıklı beslenme. Bu dönemde eğer hayattan verim almak istiyorsak fiziksel aracımız olan bedenimize iyi bakmamız gerekiyor ki çok fazla enerji manipülasyonu transportörleri var. Yani yediklerimizin
0: enerji
1: içindeki
0: kaçakları.
1: Çok fazla kaynakları zorlayan ve boşaltan, baktığımızda çok fazla yiyor ama şöyle bir teori var. Kişi bir şeye niyet ettiğinde o niyetini gerçekleştirecek enerjiyi beyin üretiyor. Ama biz niyet ediyoruz ama yapamıyoruz. Niyet ediyoruz, yapamıyoruz. Bir süre sonra bilinçaltı bizim bu niyetimizi gerçekçi görmemeye başlıyor ve dirençler oluşuyor. Dirençler oluştuğunda kilodan başlayın da kendimize yabancılaşmaya kadar da bir sürü istenmeyen süreci getiriyor.
0: Ve başka ruhi rahatsızlıklar, hastalıklar
1: birçok
0: tetikleniyor.
1: O ruhsal apseler dediğimiz o apseler bir yerlerde oluşuyor. O zaman bizim somut, yapılabilir, algılanabilir, kolay olandan en zora doğru başlamak. Hani sistemli duyarsızlaşma, hani nefse savaş açmadan, çünkü ifade var ya, eserlerde geçer. Nefse aleni savaş açana nefis galebe çalar. Yani biz onunla baş edemeyiz. Onun için böyle keskin, katı kurallarla plan yapmak yerine yapılan planlara tabi olmak. Mesela Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak. Çünkü ruh boyutuna çıktığımız için motivasyonumuz da Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaşma, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin muhabbetine mazhar olma olunca taklitle birlikte ilerleyebiliyoruz.
0: Ve burada da manevi yardımı görmek mümkün.
1: Ruhsal alan açıktır. Diğer alanlar kapalıdır ama ruhsal alan, hani manevi yardım dediğimiz o ruh boyutuna yukarıya çıktığımızda, nasıl ki yeryüzünde trafik var ama belli bir yerden sonra, yükseldikten sonra trafik sorunu olmuyor.
0: Evet.
1: Yani orada o alanı, bilinç seviyesini yüksek tutmak asıl olan.
0: Niyetimizi onu aldığımız zaman ve planımızı yapmaya başladığımız zaman o yardım geliyor zaten.
1: Kesinlikle. Yani nefsimizi uyandırmıyoruz bu konuda. Ama Cenab-ı Hak, ona tabi olmak dediğimizde, o zaman bu bizim planımız değil de Cenab-ı Hakk'ın planı olduğu için içerisi daha dingin olabiliyor. Bu konuda sağlıklı beslenmeden tutun da özellikle dönemimizin en temel sorunu egzersiz. Yani o fiziksel hareket ihtiyacı, günlük olarak bedenin hareket etme ihtiyacı vardır, rızık olarak. Bir hareket alanı vardır ibadetler gibi. Bu hareket becerimizi ortaya koymak, yabani hayatın içerisinde yaşayan atları terbiye etmek için önce çok uzun süre bir koşturma vardır. O koşturma ve birikmiş o enerjiyi sağlıktan sonra terbiye edip planlamaya götürebiliyor. Eğer bizim de planlarımızı uygulamakta bir zorlanma sürecimiz varsa, fizikten başlayalım. Bedensel anlamda enerji tıkanmalarımız var mı? Onun için o enerji tıkanmaları açalım. Bunun için de farklı çözümlerimiz olabilir. Hani spor yapmaktan tutun da ibadeti arttırmaya kadar egzersizlerle birlikte oruçlar olabilir ya da farklı tavsiye edilen, tavsiye ne kadar dini kaynaksa ve ne kadar sahihse niyet gücümüz o kadar yüksek olur.
0: Bir kez daha alalım.
1: Tavsiyeler ne kadar sahih kaynaklardan geliyorsa, ne kadar Rabbani kaynaklardan geliyorsa, bilgiye karşı şüphemiz olmadığı için niyet gücümüz de o kadar yüksek olur. Ve niyet gücü tazelenip toplumsal oryantasyon, yönlendirici çevreyle de onaylanırsa, desteklenirse ilerleme çok daha kolay olur.
0: Evet. Burada donanımımızı da bilmiş oluyoruz. Zira bizden istenen bize verilmeden istenmiyor.
1: Çok şükür.
0: Evet, bu büyük bir nimet. Bunun farkında olmuş oluyoruz eğer doğru yolu tercih edersek planlamada.
1: Hani anı yaşamak diye geçer tasavvufi pratiklerde. Şu anda ben neredeyim ve bulunduğum ortamda Cenab-ı Hakk'ın rızasına en yakın duruş nedir? Şu anda annelik rolüm var. Bu annelik rolümle ne yaparsam ben Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini üzerime çekerim. Ne yaparsam Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i taklit edersem.
0: Evet.
1: Çünkü orada çözüm ve rehber tamamen ortadadır. Ya da başka bir rolde bulunduğumuz her ortamda, her anda ben ne yaparsam onun muhabbetine yaklaşırım sorusunu sorduğumuzda bilincimizi hep dingin ve diri tutuyoruz.
0: Evet. Bize verilenle istenilen her zaman örtüşüyor ama biz mesela çocuğumuzdan beklentilerimize baktığımızda çocukta olmayanı isteyebiliriz. biliyoruz. En yüksek akademik başarıyı ya da başka kendi heveslerimizi çocuğumuzun üzerinde talep edebiliyoruz.
1: Özellikle onların hayatlarını ipotek altına almak, evet, olarak yorumluyorum ben bunu. Yani kendi gerçekleştiremediğimizi çocuklarımızın üzerinde gerçekleştirmek. Ama burada bir sahiplenme ifadesi vardır.

0: Onlar bizim için emanet. Onların her birinin bir varoluş sebebi vardır. Varoluşları kendi programımızı yapmak değildir. Etkileri olabilir. Rehberlik yapabiliriz. Bir arada olmanın da muhakkak bizim evladımızın olmasında etkisi vardır. Ama merkezde onun hayatı ve onun süreci, onu desteklemek.
1: Bizim rızamız daha zor görünüyor. Yaradanın rızasına ulaşmak kulun rızasından daha kolay.
0: Rabbani kaynaklarda yine şöyle bir ifade vardır. Benim çok hoşuma gider. Hayırlar çakışmaz, çakıştıran nefistir diye. Yani bir yerde bir çatışma varsa orada bir nefsin muhakkak izi vardır. Onu keşfetmek ve bunu Cenab-ı Hakk'ın rızasına yönlendirdiğimizde aslında çözümü de merkeze almış oluyoruz. Evet. Onun için bu dönemde özellikle fiziksel anlamda karşılaştığımız sağlık sorunları olsun, enerjiyi kullanamama, hayatı doğru yaşayamama, niyeti amele dönüştürememe, bütün hepsini düşündüğümüzde o fiziksel planlamayı yeniden gözden geçirmek, ayrıntılarda kaybolmamak ama aynı zamanda derinlikli yaşamak adına da ayrıntıları kaçırmamayı da öğrenmek önemli. Çünkü yüzeysel yaşam da ruhsal boşlukları getirdiği için orada da farklı sancılar oluyor. Yani biz dini sınırlarla, farz ve haramlarla o yüzeysel yaşamı kontrol altına alıyoruz. Ama aynı zamanda derinlikli tasavvufi pratiklerle de insan olmanın derinlikli boyutlarını yaşayıp ve bu derinliklik boyutunda da Cenab-ı Hak muhabbetini algılama durumundayız. O alanı biraz daha geniş tutma becerisinde geliştirmemizde fayda var.
1: Bunu nasıl yapabiliriz?
0: Bunun için hayatımızın gerçekten sorumluluğunu samimi bir şekilde üstlenmek ve bu hayatı önce Cenab-ı Hakk'ın insan hayatını nasıl planladığını öğrenmek, bu planın nasıl pratikte yaşandığını da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını okuyarak bilmek. Sonra önce bir taklit dönemine geçmek. Evet, tabii ki bütün boyutlarıyla, derinlikleriyle belki eş zamanda yaşayamayız ama bizim için öncelikli olan nedir? Hangi konu yaşanmazsa bizi gerçekten çok örseler ve mahzun bırakır? O yönü, işte ibadetlerimi birebir vaktinde yapmak, şu kadar Kur'an-ı Kerim okumak, bunlar ruhsal ihtiyaçtır. Bunlarla birlikte en önemli konu belki bu hicri yılda toplumu ve bireyi düzenlemek adına hangi duyguyu açığa çıkarmak sorusu sorulduğunda sevgi zaten vazgeçilmez bir sebep ama kadir şinaslık ve özellikle hak şinas bir topluma dönüşmek için. Yani bir kampanya başlatsak, herkes ben hak şinas olmak için ne yapabilirim sorusunu sorduğunda toplumda çok ciddi şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi müminler yapı taşı gibidir. Birisi hareket ederse diğeri de hareket eder. Ve bu bir pozitif hareket olursa, pozitife yönelme, hakka, hayra yönelme olursa toplumsal anlamda büyük dönüşümlerin olacağını düşünüyoruz. Çünkü özgürlük adı altında hakperest bir topluma dönüşüyoruz.
1: Maalesef.
0: Yani bir taraftan mümin olmanın büyük çabasını sarf ederken öbür taraftan egomuzu bir tapınağı haline dönüşebiliyor bedenimiz. Farklı sebeplerden dolayı. Biz hak şinas bir insan olmak için bugünden başlayarak hayatımızı nasıl planlarsak, hangi kurallar ve hangi değerler üzerinde devam ettirirsek gerçekten bir yılın sonunda en azından yakın ilişkilerde, en azından kabul edilebilir seviyede hak şinas, hakka girmeyen, başkasının hakkına karşı hassas olan ama aynı zamanda kendi hakkını da ortaya koyabilen. Çünkü
1: onun dengesi,
0: o denge gibi çok önemli. Çünkü muhatabınız zorba olabilir. Muhatabınız o şekilde yetişmiş olabilir. Onun zorbalığına izin vermek de aslında kendimizdeki algıyı da toplumsal düzeni de bozmanın bir tarzıdır.
1: O hak şinasın içerisinde aslında kişinin kendi hakkı da var, başkasının hakkı da var her halükarda.
0: Kesinlikle. Sınırların en güzeli. Eskiden edeple korunurmuş bu sınırlar. Bizim tekrar belki edep eğitimlerine ihtiyacımız var. Ya da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir tane hadisi bütün toplumu çok ciddi değiştirebilir. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkasına yapmayacağız. Aslında bu kadar. Ya da başka bir hadis-i şerifte mümin kendisi için istediğini mümin kardeşi istemedikçe bizden sayılmaz diyor. Yani buradaki sınırlar aslında bir taraftan negatif anlamda zarar vermemeyi ve kendimize yapılmasını istemediğimizi başkasına yapmamayı, diğer taraftan da ilişkiyi beslemek, korumak, ortak alana yatırım yapmak için kendimiz ne istiyorsak başkasına da onu istemek, başkası için istemek katkıda bulunmasını istediğimiz şeyleri biz de katkıda bulunursak ilişkiyi beslemiş ve beslenme alanı haline getirmiş oluruz. Bu da hayatı planlamakla birlikte, kendi hayatımızı planlamakla birlikte toplumun da aynı zamanda bir hayat planını da katkıda bulunmuş oluyoruz. Çünkü o puzzle'ın bir parçasını değiştirirsek diğer puzzle parçaları da değişmek zorunda kalacak.
1: Evet, diyelim ki bir ailede bir kişi buna niyetlendi, yeni yılda ben de yenileneceğim ve bu hedefleri koydu önüne, niyetini aldı. Bu konuda desteğe ihtiyacımız var mı dışarıdan?
0: Şimdi aslında tefekkür edersek eserleri gerçekten bu niyetle, sadece meal okumak bile bize rehberlik olacaktır ama onunla birlikte biraz daha netleştirmek, biraz daha somutlaştırmak adına Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını, her asırda o hayatın yaşanılabilecek olduğunu gösteren o Rabbani insanların hayatlarını, onların rehberliğini gözden geçirmek bizim yanlışlarda ve gereksizlerde oyalanmaktan bizi kurtaracaktır. İstişare, ehliyle istişare etmek, danışmak, o konuda tecrübeli olandan, bunlar eser olabilir, bu konuda tecrübeli olan adil insanlardan destek almak olabilir ya da zaten daha önce bu süreçleri yaşamış olanlarla birlikte aynı çevrede olabilir. Bu konuda niyet edildiğinde birbirimizi aydınlatacağımızı, birbirimize rehber olacağımızı göreceğiz. Özellikle aile içerisinde. Bir taraftan bireysel plan yaparken ailenin de kişisel hayat planı olur. Aile de bir organizmadır. Aileyi de planlamak gerekiyor ki geleceğe taşınabilsin. Çünkü planlamayan, gelişmeyen şeyler körelmeye, zayıflamaya yüz tutacaktır. Mesela bireysel anlamda yeni yılla ne planlamak istiyorsak, başarı yılı mı diyoruz ya da ekonomik karakterimizi olgunlaştırma yılı mı diyoruz ya da entelektüel anlamda bilgi birikimimizi artırma yılı mı diyoruz? Hangi konuda karar almışsak buna paralel olarak aile içerisinde de ortak bir karar almak lazım.
1: Aslında bu aile planlamayla ilgili başlı başına bir program da yapabiliriz
0: kesinlikle
1: inşallah.
0: Kesinlikle buna çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz ailede geleneksel olarak sadece yaşanılan bir alan, gerektiği zaman şikayet üzerinden ifade edilen bir alan ama sorumluluğu üstlenilmesi gereken, beslenen ve besleyen bir alan olduğu şuuruna yönelik eğitimlere ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle. Çünkü çözümsüzlüğe giden pek çok şikayetlerin toplandığı bir ortam haline gelebiliyor maalesef. Yine belirli yaş için bu Rabbani kaynaklardan beslenmek ciddi bir motivasyon kaynağı olurken, gençler için baktığımızda şöyle diyebiliyorlar: geçmiş geçmişte kaldı. Onu günümüze taşımakta zorlanabiliyorlar. Son olarak onlar için ne tavsiye edersiniz?
0: Şimdi şu var, insan fıtratı geçmişte de aynıydı, bugün de aynı, yarın da aynı olacak.
1: Bunu bilmek gerekiyor.
0: İhtiyaçlar, istekler, hazlar, kaygılar hiç değişmeyecek. Temeldeki ihtiyaçlar hiç değişmiyor. Güncel anlamda karşılanması bir güncellikle alakalı olabilir ama temelinde, kök nedinde hep fıtrat vardır. Fıtratımızı iyi tanımaya ve fıtratımızın olumlu ve manipülatif yönlerini bilmeye. Nefis manipülatördür. Nefis kendini gerçekleştirmek için vardır. Evet. Ve bizi asıl hedeflerimizden, varoluşumuzu yaşamaktan alıkoyar. Biz varoluşumuzu yaşadığımız anda onun enerjisi tükenecektir. O zaman biz şu kararı vereceğiz: biz nefsimizi gerçekleştirmek için var mıyız? Yani bir nefsin kölesi miyiz? Yoksa biz kendimizi gerçekleştirmek için var mıyız? Bu soruyu sorduğumuzda nefis bizim kölemiz haline gelir. Dolayısıyla gençler ne olursa olsun, hangi zamanda olursa olsun, fıtrat değişmiyor, erdemler değişmiyor, hazlar, kaygılar değişmiyor. Önce bunları tanımlamak ve bulundukları ortamda güncel diller olabilir, ne olursa olsun, önce biz ruhsal alanda kendimizi gerçekleştirmek için bir plan yapmak durumundayız. Evet. Ruhsal planımızı yaptığımızda diğer bütün planlar zaten yoluna girecektir. O küçük küçük dokunuş, mesela kariyer planlaması, mesleki gelişim planlaması, bütün bunlar mesleki gelişim planlamasıyla ilgili çok soru gelir bize. Hangi mesleği yapıyorsunuz ve bu meslekte nereye gelmek istiyorsunuz? Mesela 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Nerede görürseniz o iç tatmini yaşamış olursunuz. Bütün bunlara baktığımızda evet, somut bir takım başarılar olabilir. Ekonomik karşılığı olan, sosyal statü karşılığı olan başarılar olabilir ama en önemlisi, ben bu hayatı doğru yaşadığım tatminidir. Ben bu hayatı doğru yaşadığım da vicdanın sorduğu bir sorudur. Vicdan da ancak onu yaratan Rahman'la ilişkisinin uyumuyla tatmin olur. Evet. Biz bu konuda ne yaparsak yapalım, nereye gelirsek gelelim, vicdanla uyumumuz iyi midir? Diğer bir konuda güncel anlamda rol modelleri, ilkeleri doğrultusunda yaşayabilmek. Bu da önemli konulardan bir tanesi.
1: Evet. İşte bu vesileyle sizin ve sizin nezdinizde dinleyicilerimizin de yeni hicri yılını bir kez daha tebrik ediyor. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Allah razı olsun. Çok güzel anlattınız. İnşallah hayatımıza geçirebiliriz, uygulayabiliriz. Bir kez daha teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, davranış bilimci Semiha Bahadır'ı ağırladık. Bugün içinde programımızın sonuna

0: geldik. Yeniden evdeki huzurda birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
1: Evdeki huzur.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Men eznebe zemben. Öbür hadis-i şerife geçtik. Fe alime enne lehu rabben inşa'e en yagfire lehu gafere lehu ve inşa'e en yuazzibehu azzebehu kâne hakkan alallâhi en yagfire lehu. Hadi gözünüz aydın. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, müstedrekte rivayet olunmuş bir hadis-i şerif. Sizi bizi teselli ediyor. Biz yüzü kara günahkar kulları. Günahlı kulları teselli ediyor Peygamber Efendimiz. Müjde. Diyor ki men eznebe zemben. Kim bir günah işlediyse, kim bir günah irtikab ettiyse, fealime ondan sonra da bildiyse ki enne lehu rabben, onun bir Rabbi var ki inşa'e en yagfire lehu gafere lehu, eğer onu mağfiret etmek isterse mağfiret eder ve inşa'e en yuazzibehu azzebehu, eğer dilerse onu azaplandırmayı azaplandırabilir. Böyle bir Rabbi olduğunu bilirse kâne hakkan alallah, Allah'ın üstüne hak olur en yagfire lehu, bu şuura ermiş kulu affu mağfiret eylemek. Günahsız mıyız, günahlı mıyız? Deryayı zembi boyladık. Günah deryasının dibine değdi ayağımız. Battık da dibine değdik. Günahlarımız çok. Yüzümüz kara. Ne olacak? Artık ne namaz kılalım, ne oruç tutalım, ne ibadet yapalım. Battık çünkü. Yok. Dinde böyle bir mantık yok. Battı balık yan gider mantığı yok. Öyle şey yok. Öyle mantık yok. Allah-u Teala Hazretleri çünkü günahı ne kadar çok olursa olsun rahmeti var, mağfireti var, kulu affeder. Hele bir kul bilirse ki kendisinin bir Rabbi var, affetmek onun şanındandır. İsterse azaplandırır, isterse affeder. Bilmiyoruz bak, iki ihtimal var. Peygamber Efendimiz ikisini de söylüyor. Dilerse azaplandırır, dilerse de affeder. Rabbim ben kusur işledim, dilersen azap edersin, dilersen bağışlarsın. Bunu böyle bilirse o zaman Allah'ın üzerine hak olur onu affu mağfiret etmek diyor Peygamber Efendimiz. Affeder. Allah günahları bağışlar. Ey nefislerine zulmeden, ey günah işlemiş olan kullar, ey günahkar kullar. Evet yüzünüz kara ama Rabbiniz gaffar üzünü.

Zat-ı Muhterem'miş, böyle demiş. Ne güzel söylemiş. Allah şefaatlerine nail etsin. Amin. Nereye gideceğiz? Başka hangi kapı var? Nereye gidebiliriz ki? Adın senin Gaffar iken, madem ya Rabbi senin adın günahları affı mağfiret edicidir, Gaffardır, ayıp örtücüdür, settarsın, kime varayım sen var iken? Başka kime gidilir? Türbeye mum mu yakılır? Başkasına minnet mi edilir? Aç elini, koy başını secdeye, gözlerinden inci gibi yaşları dök, bu günahın karalığını ne temizler? Ne fay temizler, ne puro temizler, gözyaşı temizler bunu. Bu günahın karasını gözyaşı temizler. Gözünden kanlı yaşları akıtırsın, secdeye varırsın. Ya Rabbi, çok utanıyorum senden. Sen bana sabahtan akşama her zaman nimetler ihsan ettin. Bana şu şu şu nimetleri verdin. Beni bu hale getirdin. Bir kere beni Müslüman etmişsin, bu nimeti ödeyemem. Bir kere beni ümmeti Muhammed etmişsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi seyyidül evveline vel ahirin, gelmişlerin geçmişlerin efendisi bir peygamberin ümmetiyim. Eski peygamberler can atmışlar ona ümmet olayım diye. Beni ona ümmet etmişsin. Şu nimetleri vermişsin. Cennet gibi bir memlekette yaşıyorum. Elhamdülillah şu sırada harp yok, darp yok. Efendim hürriyet içindeyim. Efendim dışarıda çeşit çeşit meyveler var. Güneş pırıl pırıl, gök masmavi, deniz yemyeşil, dağlar efendim ağaçlık. Bulunur bir memleket değil. Bunca nimetleri vermişsin. Çok utanıyorum ya Rabbi. Bunca nimetlere rağmen sana iyi kulluk edemedim. Affet ya Rabbi. Bağışla ya Rabbi. İnşallah bundan sonra bana kuvvet ver, sana kötü kulluk yapmayayım, iyi kulluk yapayım, günah işlemeyeyim diye yalvarırsın, gözyaşı dökersin. Allah bağışlar. Allahu Teala Hazretleri kulunun doğru yola gelmesinden nasıl memnun olur tarif edilmez. Hadis-i şerifte tarif etmiş Peygamber Efendimiz, buyuruyor ki çölde giderken bir insan, çöl üstü kızgın güneş, altı kızgın kum, devesinde su tulumlarını almış, gıdasını almış, uzun bir yola çıkmış gidiyor. Yolda ihtiyacı oldu, devesinden indi. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Arapçasını söylemiyorum, Türkçesini söylüyorum. Devesinden indi. Ağaç yok ki bağlasın, taş yok ki bağlasın. Tam ihtiyacını görürken deve ürktü, kaçtı. Hadi bakalım, aradınsa bul deveyi. Bir sürü kum tepesi. Bir tepenin üstüne çıkarsın, öbür tarafı çukur. Ötekisinin üstüne çıkarsın, öbür tarafı çukur. Bir tepeye çıkıyorsun, deve yok. Öbür tepeye çıkıyorsun, deve yok. Ara tara deve gitti. Çölün ortasında kaldın. Yol yok, iz yok, ağaç yok. Su tulumu da gitti. Gıda da bitti. Ne yapacaksın? Güneş tepende, yoruldun, yürüyemez hale geldin, sendelemeye başladın. Kumlara yıkıldın mı güneş seni öldürür artık. Artık orada ölüm var. Gidersin. Derken birden bineğini buluveriyorsun. Deveni veya atının veya merkebini neyse. Geliveriyor yanına. Kendiliğinden geliveriyor, bakıyorsun. Yularını yapışıyorsun. Su da geldi, gıda da geldi, can geldi sana. Ya Rabbi sana çok şükür. Sen benim Rabbimsin, merhametli Rabbimsin. Ben senin aciz naçiz kulunum diyecek yerde, diyor Peygamber Efendimiz. Ya Rabbi ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun der diyor insan şaşırarak. Hani dese sevincinden yani. Dili dolaşıp da böyle bir ters söz söylemez başka zaman ama sevincinin çokluğundan aklı gitti, dili dolaştı, öyle söylüyor. İşte o kadar çok sevinir Allah diye öyle anlatmış sahabe-i kirama. Bir insan doğru yola geldi mi Allah o kadar çok sevinir. Yani bizi cehenneme atmayı biz kendimiz kararlaştırıyoruz. Biz kendimiz ille cehenneme gideceğiz diye günahlara dalıyoruz, dalıyoruz, isyan ediyoruz da zorla cehenneme gidiyor insanlar. Yoksa Allah gaffar-ı zünür, settar uyuyup kendisinin affedici olduğunu bileni affetmek üzerine hak oluyor. Şu hadis-i şerifin güzelliğine bak. Onun için ümitsizliğe düşmeyin. Mevla'ya güzel kulluk etmeye bakın. Öyle yapalım. Allah gayret versin. Men eznebe ve hüve yedhakü dehalen nare ve hüve yedki. İbn Abbas radıyallahu anh'ten diğer bir hadis-i şerif aynı mevzu ile ilgili. Hani günah işliyor ya insan, günahlar tatlıdır. İçki içmek tatlıdır, sinemaya gitmek tatlıdır, zevk tatlıdır, sefa tatlıdır, plaj tatlıdır, efendim harama bakmak tatlıdır. Yani kimisinin tadını bilir insan, kimisini bilmez ama herkesin koştuğuna bakılırsa, yani arıların bala üşüştüğü gibi günahlara üşüşüyor millet. Deniz kenarlarının halini biliyorsunuz. Günah tatlıdır. Güle güle insanlar günah işler. Kah kah kah, kih kih kih, kasıklarını tuta tuta gülerler, eğlenirler falan. Çok eğlendik bu akşam. Çok eğlendin. Men eznebe ve hüve yedhakü. Kim gülerek günah işlerse dehelen nare ve hüve yedki. Ağlaya ağlaya cehenneme girer. Kim gülerek gülerek günah işlerse ağlayarak cehenneme girer. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmiş. Böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Günahlar tatlıdır ama sonu acı gelir. Sevaplar sıkıntılıdır ama sonu hoş gelir. Cennetin yolu dağın kenarında yüksek yerinde patika zor yol gibidir. Ayak kolay basmaz, rahat etmez. Zordur. Cehennemin yolu vadide düz böyle kolayca gidilen yol gibidir. Basılmış, yasılmış, hiç zorluğu olmayan yol gibidir. Cehennemin yolu kolaydır. Bırakıverirsen herkes dosdoğru cehenneme gider. Cennete gitmek için yamaçlara sarılır.

meşakkatleri yüklenmek, Allahu Teala Hazretlerinin rızası uğrunda bazı fedakarlıklara katlanmak lazım. Men eznebe fid dünya, öbür hadis-i şerif Hazreti Ali Efendimiz'den. Hazreti Ali Efendimiz'den oldu mu bir hadisin rivayeti, içime bir başka tat geliyor. Neden? Bazı kardeşlerimiz var bizim memleketimizde. Hazreti Ali Efendimiz'e bağlı olduğu söyleniyor kendilerine. Alevi deniliyor. Ne demek Alevi? Alevi ne demek? Ali sözünden gelme o Alevi. Hazreti Ali'ye bağlılar demek. Eğer bağlıysanız dinleyin bakalım. O manasına. Yani Hazreti Ali Efendimiz bir hadis rivayet etti mi hoşuma gidiyor. Şimdi bu hadis-i şerifi de sahih diyor. Ahmed İbn Hanbel rivayet etmiş. İbn-i Cerir rivayet etmiş. Sahih bir hadis-i şerif. Hazreti Ali Efendimiz ravisi. Yani Efendimiz'den duyup da bize nakleden Hazreti Ali Efendimiz. Yine günahla ilgili Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men eznebe zenben fe ukima aleyhi haddün haddü zalike zenbi fehve kefaretuhu. Kim bir günah işlerse ve onun üzerine had ikame olunursa o bu günahın haddi, ikame olunan haddi onun kefaretidir. Manası şu, had demek haddi şer'i demektir. Yani cezai şer'i demektir. Efendim bir insan şu hatayı yaparsa, efendim bir namuslu insana iftira ederse, iftirasından dolayı şu cezaya çarptırılır. İşte bu cezalar, bu cezalara haddi şer'i derler. Şer'i ceza demek. Şeriatın vermiş olduğu o günaha, o suça vermiş olduğu ceza demektir. Şimdi kim böyle bir günah işler de dünyada onun üzerinde bu şer'i ceza tatbik olunursa, dövmekse dövmek, recm edilmekse recm edilmek, efendim kesilmekse kesilmek, neyse yani idamsa idam, ibka ise ibka, neyse ne olacak? Bu verilen ceza o günahın kefaretidir, bitti. Günah gider artık, günahsız oldu. O cezayı çekti mi, günahı da silindi. Şimdi öbür hadis-i şerife, Hazreti Ali Efendimiz'den nakledilen hadise geçelim, onun izahına. İkisi aynı başladığından okunuşta karıştırmıştım. Men eznebe fid dünya zenben. Kim dünyada bir günah işlemişse fe ukube bihi ve dünyada ona cezası verilmişse, çünkü günahların cezası var. Hırsızlık yapanın, efendim iftira edenin, bilmem şu günahları işleyenin cezası var. Dünyada cezalandırılmışsa fallahu adelu min en yusenniye ukubetehu ala abdihi. Allah kulu üzerine bir suçun cezasını ikinci bir defa vermekten daha adildir. Öyle yapmaz. Böyle adaletsizlik yapmaz. Bir kere cezayı çekmişse ikinci defa cezayı çektirtmez. Yani ahirette o günahtan dolayı ona bir şey yapmaz. Bitti. Günahından kurtulur cezayı çekince. Ve men eznebe zenben. Kim bir günah işlediyse fid dünya, dünyada. Feseter Allahu aleyhi. Allah o günahını örttüyse onun üzerine. Kimse anlamadıysa yani. Bir kabahat işlemiş ama polis farkına varmamış, müfettiş anlayamamış, gizli kalmış, örtülü kalmış. Ve afa onu, dünyada Allah böyle saklamış da affetmişse, fallahu ekremu, Allah daha kerimdir, min en yaude fi şeyin kad afa anhu, dünyada affetmiş olduğu bir şeyi ahirette gelip de cezalandırmak için ortaya dökmekten daha kerimdir Allah. Böyle yapmaz. Affetmişse, örtmüşse örter, bir daha şey yapmaz. Dünyada cezası çekilmişse ahirette bir daha vermez demek. Bununla ilgili çok rivayetler vardır. Bir kadıncağız geldi, ya Resulallah, ben bir kabahat işledim, zina ettim dedi. Peygamber Efendimiz onu gönderdi. Ondan sonra şöyle oldu, böyle oldu, uzun şeyden sonra sonunda cezası tatbik edildi. Cezası tatbik edilirken birisi de onun aleyhinde konuştu. Seni bilmem ne filan diye, hani kabahatli bir insan ya, cezası da veriliyor ya, coştu, heyecanlandı, öyle konuştu. Onu yasakladı Peygamber Efendimiz, öyle deme. O çektiği şimdiki verilen ceza ile o günahı affoldu artık. O günahtan dolayı ona dil uzatıp durma diye şey yaptı, mani oldu. Onun için bu şer'i cezalar ahirette azaba uğramamak için dünyada verilmiş cezadır, biter, ahirette bir daha onun azabı olmaz, temizlenir yani o günah, ötekisi kefaret olur. Bilmem anlatabildim mi? Men ezzene seneten min niyetin sadıkatin. Men ezzene seneten min niyetin sadıkatin la yatlubu aleyhi eclen du'iye yevmel kıyameti ve vukufe ala babil cenneti fekile lehu işfa' limen şi'te. Allah Allah. Enes İbni Malik'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinlere iltifat var bunda. Müezzinlikle ilgili bir şey, bir iltifat. Buyurmuş ki men ezzene seneten, kim bir sene boyunca ezan okursa, min niyetin sadıkatın, doğru, has, samimi, sadık bir niyet ile okursa ezanını, yani kalbinde başka kötü niyet yok, art niyet yok, kötü bir şey yok, başka bir şey düşünmüyor, böyle okursa, la yatlubu aleyhi ecren, bu okuduğu ezan içinde

istemezse, sevap, ücret, para istemezse, du'iye yevmel kıyameti, kıyamet gününde çağrılır, gel. Ve vukufe ala babil cenneti, cennetin kapısında durdurulur. Gel, şurada dur diye, cennetin kapısında durdurulur. Fekile lehu, ona denir ki, işfa limen şi'te, hadi dilediğine şefaat et, hadi dilediğine şefaat et, al şu ehli cehennemden kaç kişi istiyorsan, kapıdasın, dahil ediver içeriye. Hani bazı yerde bekçi koyuyorlar kapıya da, göster bakalım hüviyetini diyor filan. Yani o tanıdık olsa mesela oraya girersin. Diyelim ki bir sarayın kapısı, bir müzenin kapısı filan. Hani orada tanıdık, kapıdaki tanıdıksa gel derse girersin. Yani bedavadan girmek mümkün olur. Şimdi ötekisi cennete girecek durumda değil ama kapıdaki şahs gel hadis bana şefaat selayet verdi gir diye şey yaparsa girer. Ezanın kıymetini gösteriyor değil mi? Müezzinliğin kıymetini gösteriyor. Bir iki hadis-i şerif daha var peş peşe. Onları da okuyalım. Men ezzene seb'a sinine muhtesiben kütübet lehu beraetun minen nar. Tirmizi'de bir hadis-i şerif bu da. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Kim 7 sene ezan okursa muhtesiben, sevabını Allah'tan bekleyerek, kütübet lehu beraetun minen nar, ona cehennemden bir berat verilir. Cehennemden azatlık beratı verilir. Eline bir kağıt verilir. Bunu cehenneme sokmayın, bu cehenneme girmeyecek diye. Elinde bir vesika öyle. Cehenneme girmez yani. 7 sene müezzinlik ederse. Bir cami yapsak Allah nasip etse. İmamlığı, müezzinliği bizde olsa. 7 sene değil, 10 sene değil, 17 sene değil. Hep okusak değil mi? Ne güzel olur. Köyümüzde mi olur, kentimizde mi olur, mahallemizde mi olur? İnsan duyduğu bir hadisi de tatbik imkanını bulmalı yani. Ondan sonra cennetin kapısında dur. Yakınlarına ki sen de gel, sen de gel, sen de gel. Hepsini sok cennete. Men ezzene sintey aşere seneten vecebet lehül cenneti ve kütübet lehu bi tevzinihi fi külliye min sittüne haseneten ve bi ikametihi selasüne hasene. Bu da bir başka hadis-i şerif aynı mevzuda Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Men ezzene, kim ezan okursa sintey aşrete seneten, 12 sene kim 12 sene ezan okursa vecebet lehül cenneti, cennet ona vacip olur. Ve kütübet lehu bi tezinihi fi külli yevmi sittüne haseneten. Her gün onun ezanından dolayı ona 60 hasene yazılır her ezanında. Ve bi ikameti selasüne haseneten, ikamet getirmesinden dolayı da, kamet getirmesinden dolayı da 30 hasene yazılır. Bu da burada da şey yok, dikkat ederseniz hiçbir şart kayıt yok. Kim 12 sene böyle müezzinlik yaparsa diye geçti. Bir tane daha hadis-i şerif var. Bu da ezan okumakla ilgili. Onu da okuyalım. Bu da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten. Men ezzene hamse selavatin imanen vahtisaben gufure lehu ma tekaddeme min zembihi. Kim 5 vakit Allah'a inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek ezan okursa, 5 namazın ezanını okursa, geçmiş günahları, günahlarından geçmiş olanlar bağışlanır. 5 vakit. Bu da kolay yani. 5 vakit insan bir camide Allah rızası için ezan okursa. Bu da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Şimdi kardeşlerim, bak gördüğünüz 4 tane hadisi şerif başka başka ravilerden rivayet edilmiş. Ama hükümleri de başka başka. Yani 7 sene, 12 sene, 5 vakit namaz efendim filan gibi şeyler var. Bak hepsi aynı kapıya çıkıyor. Ezan okumanın, Allah rızası için ezan okumanın ne kadar sevaplı olduğunu. Neden? İnsanlara hakkı tebliğ ediyorsun minareden. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu ekber. Allah en büyüktür diyorsun. Şehadet ederim ki Allah'tan gayrı ilah yok diyorsun. Şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun elçisidir, peygamberidir diyorsun. Haydi namaza gelin diyorsun. İnsanlara hayra çağırıyorsun. Ne kadar kıymetli bir iş yapıyorsun. İşte böyle. Allah'ın varlığını, birliğini insanlara bir insan tebliğ ederse, insanları hakkı hayra çağırırsa bu şeylere nail olur. Onun için her zaman aklınız, fikriniz, işiniz, gücünüz Allah-u Teala Hazretlerinin yoluna kulları çağırmak olsun. Allah-u Teala Hazretlerinin büyüklüğünü, azametini, kudretini insanlara ilan etmek olsun. Allah-u Teala Hazretlerinin var ve bir olduğunu yakınlarınıza anlatmak olsun. Bizim asıl vazifemiz Müslüman olmaktır. Bizim asıl vazifemiz dine yardım etmektir. Bizim asıl vazifemiz bakkallık değil, mühendislik değil, doktorluk değil, hocalık değil, hacılık değil. Asıl işimiz İslam'ın hizmetçisi olmaktır. Hadimi olmaktır. Hepimizin vazifesi bu. Hiç farkımız yok. Ben de bir hizmetçiyim, siz de bir hizmetçisiniz. Neyin? Dinimizin hizmetçisiyiz. Hepimiz dinimize el birliğiyle hizmet edersek yeryüzü üzerinde küfür kalmaz. Bizi dünyada da ahirette de kurtaracak olan imanımız, Allah-u Teala Hazretlerine olan imanımız, bizim şu bizim pak dinimiz bizi hem dünyada hem ahirette kurtarır. Biz saf, salih, halis, hakiki Müslüman olursak
Cümle cihan halkı bize muhtaç olur. Allah bizi onlara muhtaç etmesin.

0: Şu Suudi Arabistan'ın halini görmüyor musunuz? Petrol çıkıyor, Amerika önünde diz çekiyor. Dağlarında da uranyum varmış. Dağlarını tünel kazmak için deliyorlar, içinden altın madeni çıkıyor. Allah yolunda kul olmak lazım. Allah'a kul olmak lazım. IMF'den, IMF'den para alma lüzum yok. Hazine İslam'da. Hazine İslam'da milletin haberi yok. Hindistan'da Dale Carnegie kitabında yazıyor, Amerikalı. Hindistan'da bir adamcağız varmış, fakir. Bir tarlası varmış ama her tarafı taş. Koca koca iri iri taşlar. Bir şey ekse çok mahsul vermiyormuş. Dağarcığını almış, terki diyar etmiş. Bu tarladan da bir şey çıkmıyor ki diyerek başka diğerlerde yoksulluk içinde ölmüş. Yoksulluk içinde ölen çok insan var diyeceksiniz. Ne diye anlatıyorsun hoca bunu bana? Arkasını dinle. O onun taşlı tarlasında elmas varmış. Elmas çıkmış sonradan. Dünyanın meşhur elmaslarının özel isimleri bile vardır. Mesela çok büyük elmas. Bilmem 286 krat filan. Koca iri elmas bulunmaz. Kuh-i Nur diye bir elmas var. Yani müzelerde adı anılan, ansiklopedilere ismi geçmiş elmas. O tarladan çıkmış. İşte o tarladan. O sahibi yoksul ölen tarladan. Diyar-ı gurbetlerde aç açık ölen o adamın o taşlı tarlasından çıkmış o elmas. İşte bizim İslam'ımız böyle. Biz de diyar-ı gurbette İslam'dan gayri, yani yabancı diyarlarda, yani İslam'dan gayri ideolojilerde şifa arıyoruz. Tarlamız elmas dolu, başkası çıkartacak. Başkası çıkartacak. İbret alın. Bu misal hatırınızda sağlam kalsın. İslam'dan kopacağız. Kopabilir. Allah'ın kullara ihtiyacı yok. Cümle cihan halkı kafir olsa Allah'ın azametinden zerre eksilmez. Bu millet dinden kopabilir arkadaşlar. Sen de ben de dinden, imandan kopsak Allah'ın azametine bir noksanlık gelmez. Muhtaç olan biziz. Biz bu dine muhtacız. Hava kadar muhtacız, su kadar muhtacız, onlardan daha fazla muhtacız. Biz bu dine sahip olduk mu şahsen huzurlu olacağız, mutlu olacağız. Cemiyet olarak düzenli olacağız, çalışkan olacağız, temiz olacağız, pak olacağız. Allah belki kazdığımız zaman boş çıkan kuyudan petrol fışkırtacak. Belki yol açmak için yardığımız dağdan elmas çıkacak Müslüman olursak. İslam'ı bıraktın mı bereket gider, bereket gitti mi hiçbir hayır olmaz. Evet, elmas çıksın diye Müslümanlık yapılmaz. Kahır da gelse, lütuf da gelse ben Allah'ın kuluyum, Müslüman olarak yaşayacağım, Müslüman olarak öleceğim diyeceğiz ama Allah kulunu taltif eder yolunda gitti mi? Allah'ın yolundan ayrılmayalım. Allah'ın yolunun dışında ne madde vardır ne mana vardır. Ne maddi refah vardır ne manevi refah vardır. Ne maddi refah vardır ne manevi saadet vardır. Aklınızdan çıkmasın. İyi Müslüman olmaya bakın. En büyük ganimet, en büyük hazine İslam'dır. Bunun kıymetini bilin.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Sağduyunun sesi. Akra.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı

0: اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
1: Allah'ım, senden hemen veya ileride verilecek bildiğim veya bilmediğim her türlü hayrı, iyiliği isterim. Hemen veya ileride gelecek bildiğim veya bilmediğim her türlü şerden, kötülükten sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği bütün iyilikleri ben de senden isterim. Kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
0: لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bismike t-tahiri t-tayyibi l-mubaraki l-ahabbi ileyk el-lezi iza du'ite bihi ecebt ve iza su'ilte bihi a'tayt ve iza surhimte bihi rahimt ve iza sufrijte bihi ferrajt.
1: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
0: Allahümme inni es'aluke l'afve vel afiyete fi'd-dünya vel-âhira. Allahümme inni es'aluke l'afve vel afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme s'tur avrati ve amin ravati. واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.
1: Allah'ım, senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entellahu la ilahe illa ent وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُ.
1: Allah'ım, seni arşını taşıyan meleklerle diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
0: Allahümme munzil el-kitab, seri'a el-hisab, ihzim el-ahzab, Allahümme ehzimhum ve zelzilhum.
1: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimete uğrat. Allah'ım, onları parçala ve darmadağın et.
0: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك

0: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Vereceğin sevabı umarak her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
0: Allahümme inni es'aluka hayral mevleci ve hayral mehrec. Bismillahi velecna ve bismillahi haracna. Ve alallahi rabbina tevekkelna.
1: Allah'ım, senden girdiğim yere hayırlı şekilde girmeyi, çıktığım yerden hayırlı şekilde çıkmayı isterim. Girdiğimiz yere Allah'ın adıyla gireriz. Çıktığımız yerden Allah'ın adıyla çıkarız. Biz Rabbimiz olan Allah'a güvenip dayanırız.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Allahümme gfir lana, verhamna, verda anna, ve teqabbel minna, ve edhilnel cenne, ve necjina minen nar, ve aslih lana şe'nena kullah.
1: Allah'ım, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut, her halimizi düzgün eyle.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel qilleti vel zille ve a'udhu bike min en azlime av uzlam.
1: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ceal sarireti hayran min alaniyeti ve ceal alaniyeti saliha ve ceal alaniyeti saliha. Allahümme inni es'aluke min salihi ma tu'tin nas min el mali vel ehli vel veledi gayri d-dali vel el mudil.
1: Allah'ım, gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allah'ım, mal, aile ve evlat olarak insanlara lütfettiğin şeyler arasından bana düzgün olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel cubn ve a'udhu bike en uradda ila arzalil umr ve a'udhu bike min fitneti dunya ve a'udhu bike min azabil kabr.
1: Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.
2: Hadislerle Pazartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Sıcak hava ve orman yangını uyarısı. Uzmanlar, yaz aylarında etkisini artırması beklenen aşırı sıcaklar ve beraberinde yaşanabilen orman yangınları konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Profesör Doktor Levent Kurnaz, özellikle Temmuz ayının sonlarından itibaren Türkiye'nin daha önce görülmemiş sıcaklık değerleriyle karşılaşabileceğini belirtti. Yüksek sıcaklıkların günlerce etkili olabileceğini değerlendiren Kurnaz, asıl tehlikenin sıcaklıkla beraber artan nem oranı olduğunu vurgulayarak, yüksek sıcaklık ve nemin özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekti. Ayrıca orman yangınlarının da büyük ölçüde insan kaynaklı olduğunu belirterek toplumda farkındalığın araştırılması ve afet gönüllülerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. LGS öncesi kaygı ve ekran kullanımı uyarısı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yaklaşırken eğitimciler öğrencilerin hem psikolojik hem de fiziksel hazırlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor.

0: bir sınav performansı için önemli olduğuna vurguladı. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
2: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda enerji içeceklerinden söz edeceğiz. Enerji içecekleri diğer gazlı içecek ve sporcu içeceklerinden daha farklı. İçerdiği maddelerle bitkinlik halini azaltıp performansı artırıyor. Bu özellikleriyle genellikle sporcular ve aktif hayat yaşayanlar tarafından tercih ediliyor. Peki bu içeceklerin içerisinde ne tür maddeler var? Riskleri neler? Sağlığa zararları var mı? Bu sorulara cevapları arayalım. Enerji içecekleri aralarında farklılıklar olmakla beraber genelde kafein, glukuronolakton, taurin, inositol, bitki özütleri, vitaminler, koruyucular, şekerler, karbondioksit, renklendiriciler, asitler ve çeşitli aromalardan oluşuyor. Kafein, çay, kahve, guarana, kakao gibi birçok bitkide bulunan doğal bir bileşik. Yaygın olarak kahve, çay, enerji içecekleri ve kola gibi içeceklerde kafein yer alıyor. Kafein insanın duygusal durumunu etkileyerek uyanık kalmayı, dikkati toplayabilmeyi sağlıyor, bilişsel fonksiyonları artırıyor. Kafein, Alzheimer ve Parkinson hastalığına karşı koruyucu olabileceği de gösterilmiş. Bunun yanında bazı olumsuzluklara da yol açıyor. Glukuronolakton, vücudumuzda kimyasal tepkimelerle glikozdan üretilen doğal bir karbonhidrat. Taurin, vücudumuzda sistein amino asidinden üretilen safra asitleriyle birleşerek safranın yapısına giren ve sinir sisteminde rol alan bir amino asit türevi. Hayvan etlerinde bir miktar serbest saliti bulunuyor. Ayrıca sentetik olarak üretilebiliyor. İnositol, hücre içinde çok önemli fonksiyonları olan hem vücudumuzda hem de birçok bitkide üretilen doğal bir karbonhidrat. Ginseng, Asya'da yaygın olarak bulunan bir bitki, bitki ve çay olarak tüketilebildiği gibi özütleri enerji içeceklerine katılmakta. Guarana, Amazon havzasında özellikle Brezilya'da yaygın olan bir bitki. Kendisi bitkisel çaylara katıldığı gibi özütleri de muhtelif gazlı içeceklere katılıyor. En az kahve kadar kafein içeriyor. Bu özütler uyarıcı etkileriyle kalıcı hafıza türlerinden olan ikinci hafıza performansı gibi bazı bilişsel fonksiyonları artırıyor. Bunun yanında olumsuz etkileri de olabilir. İçinde muhtelif bitki karışımı ve fazla miktarda guarana içeren iki farklı bitkisel tabletin bir tür kalp atımı düzensizliğine yol açtığı bir vakada rapor edilmiş. Enerji içeceklerin kalbi olumsuz etkisinden söz edelim. Bu içeceklerin performans artırma özelliği genellikle kafein ve şekere bağlanmakta. 439 üniversite öğrencisinin katıldığı bir ankette öğrenciler merak, enerji ihtiyacını karşılamak, spor yaparken performansını artırmak, uyumamak ve ders çalışmak niyetiyle enerji içeceği içtiklerini ifade etmiş. Enerji içeceklerin kalp üzerine olumsuz etkileri olabiliyor. Yapılan bir araştırmada sağlıklı gençler 5 gün süreyle günde yaklaşık 1,5 teneke kutu enerji içeceği tüketti. 5 gün öncesiyle sonrası karşılaştırıldığında kalp atış hızlarının dakikada 5 ila 7 arasında, büyük tansiyonlarının ise 10 birim arttığı görüldü. Avustralya'da fazla miktarda enerji içeceği içtikten sonra yarışan bir motosiklet yarışçısının kalbi durdu. Vakayı değerlendiren uzmanlar, fiziksel aktiviteye eşlik eden kafein ve taurin içeren enerji içeceği içilmesinin kalp krizi için risk oluşturabileceğini belirttiler. Bu sebeple kutular üzerinde yoğun egzersiz sırasında ve sonrasında tüketilmemesi uyarısı yapılıyor. Diğer yandan araştırmacılar enerji içeceklerinin ilaç bağımlılığına kapı araladığında hemfikir. Bir üniversitede yapılan araştırmada madde kullanan ve problemli davranışlara sahip gençlerin daha fazla enerji içeceği tükettiği belirlenmiş. Yine bir araştırmada fazla miktarda enerji içeceği içenlerde sara nöbetleri olduğu, bu içeceklerden uzak durunca nöbetlerin de ortadan kalktığı vakalar rapor edilmiş. Enerji içeceğinin içinde bulunduğu kafein başlıca uykusuzluk, sinirlilik, baş ağrısı ve taşikardiye yani kalbin dakikadaki atım sayısında artmaya neden olmakta. Enerji içecekleri kafeinden zengin ve bir kutudaki kafein miktarı 50 ile 500 mg arasında değişiyor. Tüketilen kafein, kafeinle ilişkili hastalıkları artırıyor. Kafein sağlıklı şahıslarda gerçeği değerlendirme yetisinin bozulmasıyla karakterize, Hezeyan.

Halüsinasyon ve davranış bozuklukları ile kendini gösteren bir akıl hastalığı olan psikozu kamçılayabildiği gibi bu tür rahatsızlığı olanlarda hastalık bulgularının ortaya çıkmasını tetikleyebiliyor. Nitekim fazla miktarda enerji içici içen bir şizofreni hastasında psikoz geliştiği de rapor edilmiş. Kafein hiperaktif hastalarda hiperaktivite bulgularını değiştirebilirken, sağlıklı bireylerde ve özellikle anksiyeteye yatkın olanlarda kaygı, korku, gerilim ve derin iç sıkıntısı olarak tanımlanabilen anksiyete bulgularının ortaya çıkışını tetikleyebiliyor. Kafeinle tetiklenen anksiyeteye panik atak hastalığı olanlar daha yatkın. Enerji içeceklerinin içindeki kafein, İdrar söktürücü etkiye sahip ve sıvı kaybını hızlandırabilir. Bu durum spor yapanlarda biraz daha önem arz etmekte. Spor esnasında terlemeden dolayı sıvı kaybı daha fazla oluyor. Spor yapmadan önce enerji içeceği içildiyse sıvı kaybı tahminlerin üzerinde olacaktır. Bu durum susuzluğa büyüklerden daha duyarlı olan çocuklarda daha fazla önem arz ediyor. Ayrıca diğer asit içeren gazlı içeceklerde olduğu gibi dişlerin mine tabakasına zarar veriyor. Enerji içeceklerinin sağlık üzerine etkileri tüketiciler tarafından yeteri kadar bilinmiyor. Kutuların üzerinde ise şu uyarı var. Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, diyabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlarla kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez. Sporcu içeceği değildir. Yoğun fiziksel aktivite sırasında veya sonrasında tüketilmemelidir. Günlük 500 mililitreden daha fazla tüketilmesi tavsiye edilmez şeklinde ciddi bir uyarı yazısı bulunuyor. Aslında bu uyarı bile ürünün etkileri hakkında ipuçları veriyor. Son olarak helallik boyutuna bakalım. Enerji içeceklerinde kullanılan aroma ve özütler helallik açısından sorun olabilir. Çünkü gıdalarda kullanılan aroma ve özütlerin bir kısmı alkolü bir karışım içerisinde bulunmakta. Eğer böyle bir aroma kullanıldıysa aroma ile birlikte bir miktar alkol de ürüne karışmakta. Tüketicilerin etikete bakarak bunu anlayabilmesi mümkün değil. Fıkıh uzmanları alternatifi varken az da olsa dışarıdan gıdalara alkol katılmasının uygun olmadığı görüşünde. Enerji içecekleri ve sağlığa olumsuz yönlerine dair bilgileri paylaştık bu programımızda. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Akra Mercek.

0: Tabii şairler diyor ki mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz zamanı, her zamanı, içinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye. Kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım. Yani kendinizi tutmaya alıştırmanız lazım. Bir de önümüzdeki yıl için güzel güzel projeler yapalım. Kendi şahsımız için proje yapalım bir. Ben önümüzdeki yılda hangi esaslara uyarak hangi ana prensipleri sıkı bir şekilde uygulayacağım, bu bir. Ailemiz için program yapalım. Çoluk çocuğuma İslam'ı öğreteceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyacağım, ezberleyeceğim, anlatacağım. Her gün birkaç tane hadis-i şerif okuyacağım, anlatacağım. Evimiz bir efendim medrese olacak, bir ilim yuvası olacak, bir mektep olacak. İslam'ın öğretildiği mübarek bir efendim yuva olacak. Çoluk çocuğumu da öğreteceğim. Tamam. Bu da ailevi bir karar. Efendim güzel kararlar almalı. Veyahut işte önümüzdeki sene hacca hazırlanalım. Şimdiden hacı inşallah yapalım diye böyle güzel projeleri düşünmek.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

güneş takvimleri. İlk güneş takvimi Mısırlılar tarafından M.Ö. 238 yılında oluşturulmuşsa da çok yaygın kabul görmeyerek kısa sürede yürürlükten kaldırılmıştı. Bir müddet geçtikten sonra takvimsiz olmayacağını gören zamanın bilim insanları zaman ölçümlerini aynı takvimi esas alarak yeniden yaptılar ve M.Ö. 146 yılında yeni ölçümlere göre oluşturdukları yeni takvim kullanılmaya başlanıldı. Geçmiş dönemlerde her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak almışlardır. İyon ve Yunanlar kanalıyla batıya aktarılan güneş takviminde Roma İmparatoru Julius Caesar'ın döneminde yıl başlangıcı 1 Ocak, Hazreti İsa'nın doğum tarihine çekilmiş ve M.Ö. 46 yılında Julian takvimi adıyla yeni şeklini almış ve Quintilis olan Temmuz ayının adı Julius Caesar'dan esinlenilerek Juli olarak değiştirilmişti. Takvimlerdeki bir sonraki değişiklik M.Ö. 8. yılda İmparator Augustus tarafından bir aya kendi ismini yani Ağustos'u verdirmek ve ayların gün sayısıyla oynamak şeklinde yaptırıldı. Julian takvimi Roma kökenli olması nedeniyle Türkçe'de Rumi takvim olarak anılmaktadır. Aynı takvim yeni çağda Papa 8. Gregor tarafından tekrar düzenletilerek 1582 yılından itibaren kullanılmaya devam edilmiş ve artık Gregorian takvimi olarak anılmaya başlanmıştır.

0: Batı dünyasında en yaygın olarak kullanılan bu takvim 1926 yılından itibaren ülkemizde de aynı adla kullanılmaya başlanmıştır. Yine geçmiş dönemlerde 365 gün 6 saati esas alan ve bazı farklı isimlerle anılan güneş takvimleri de kullanılmıştır. Bunlardan bazıları Doğu Hristiyanlarının yani Süryanilerin kullandığı İskender takvimi, bugünkü Mısır Hristiyanları yani Kıptiler tarafından kullanılan Kıpti takvimi, eski İran'da kullanılan Yezdicer takvimi, Selçuklu hükümdarı Melikşah döneminde kullanılan Celali takvimidir. Ay takvimleri, kameri takvimler. Ay takvimleri, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay takviminde bazı ayların 27 veya 28. günü gökyüzünde güneşle ay, ay önde ve güneş arkada olarak birbirine yakın görünmekte ve akşamdan az önce ay, akşam olunca da güneş batmaktadır. Güneş aydan daha hızlı gittiğinden ayın 28 veya 29'unda aya yetişir ve dünya, ay, güneş bir hizaya gelir ve yerden bakıldığında güneşle ay birlikteymiş gibi görünür. Bu duruma kavuşum yani içtimai neyireyn, kısaca içtima denilmektedir. Batılı gökbilimcilere göre güneş merkezinin ufuk çizgisi üzerine geldiği, şer'i hükümlere göre ise güneşin bütünüyle batıp ufuk çizgisine teğet olduğu anı izleyen alacakaranlık içerisinde ay yani yeni ay, batış noktası yakınında ve ufuk çizgisinin biraz üstünde sola bakan ince bir hilal biçiminde görülecektir. Ayın bu şekilde gözlenip görülmesine rüyet-i hilal, kısaca rüyet adı verilmektedir. İki içtima ya da rüyet arası süreye sinodal ay yahut içtima ayı veya rüyet ayı denilir. Bu takvimde bir ay yaklaşık 29,5 gün, 12 aylığı bir yılsa 354,5 gündür. Bunların gerçek değerleri de 29 yahut 30 gün ve 354 veya 355 gündür. Ancak hangi ayların 29, hangilerinin 30 ve hangi yılların 354, hangilerinin 355 gün çekeceği önceden belirlenememiş ve bir kurala bağlanamamış olup o zaman dilimindeki rüyete göre belirlenmektedir. Hicri takvimin, ay hicre takvimi ya da hicri kameri takvimin İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmesi münasebetiyle Müslümanların ibadet vakitlerinin güneşin konumuna ve ayın evrelerine göre belirlenmesi hususu önem kazanmış, Müslüman ilim adamları ay ve güneş hareketlerini ilgi ve hassasiyetle takip etmişlerdir. Bu husustaki araştırma ve çalışmalar zamanla Müslümanları vakit hesaplamalarında ileri bir seviyeye getirecek ve astronomide öncü bir rol oynamalarını sağlayacaktı. Elbette ki bunda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin düzenlenmesini bildirmesi önemli rol oynamıştır.
1: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
2: Merhabalar sevgili dinleyenler. Bu haftada yeni bir konu.
3: Sen merak ediyorsunuz.
1: Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor. Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor başlıyor.
2: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir Gençler Merak Ediyor programına daha hepiniz hoş geldiniz. Bendeniz Hamza Yuşa Deli Poyraz.
3: Bendeniz İbrahim Ethem Altınsoy.
2: Bugün Aslan Özcan Bey bizlerle birlikte kendisiyle drone pilotluğu üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Aslan Bey.
4: Hoş buldum Akra dinleyicilere.
3: Efendim ilk soruyla başlamak istiyorum. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Drone pilotluğu nedir? Bu işi icra etmeye ne zaman başladınız?
4: İsmim Aslan Özcan.

0: Fotoğraf çekimlerini ve drone pilotluğunu hobi olarak yapıyorum. Amatör fotoğrafçıyım. Drone, insansız hava araçlarının tümüne verilen bir isimdir. Bunu kullananlara da drone pilotu denmektedir.
1: Siz bu işi icra etmeye ne zaman karar verdiniz?
0: 2015 yılında bir fotoğraf yarışması vardı. Fotoğraf yarışmasında birincilik ödülü olarak drone vardı. Drone'u kazandım. Bu şekilde drone
1: maceranız başlamış oldu.
0: Kesinlikle.
1: Peki drone pilotu olmak için hangi eğitimi almak gerekir?
0: Drone pilotu olmak için öncelikle sivil havacılık sistemine kayıt olmanız, küçük bir eğitimi var, onu tamamlamanız gerekmektedir. Ama bu işi ticari yapmak istiyorsanız bunun da tabii resmi kuruluşların vermiş olduğu sivil havacılığın onayladığı eğitim kuruluşlarından alabilirsiniz. Bunlar 4 farklı dalda adlandırılıyor. İHA 0, 1, 2, 3 diye. Bunlar da gramajlarına göre değişiyor.
2: Peki drone pilotu alabilmek için beceriye ihtiyacımız var mı? Yoksa bu çalışmak mı gerekiyor? Bu nasıl becerilere ihtiyacımız var drone pilotu olabilmek için?
0: Drone'u kullanmak için belli bir koordinasyon sağlamanız gerekiyor. El, göz, yani ellerinizle 3-5 farklı komut veriyorsunuz. İşte sağa dön, sola dön, ileri git, yukarı, kamera hareketlerini yapıyorsunuz. Bunun için bir el koordinasyonu önemli.
2: Bu çalışmakla elde edilebilen bir şey mi?
0: Kesinlikle. Her konuda da olduğu gibi ne kadar çok pratik yaparsak bunu daha iyi kullanabiliriz. Şöyle, geçmişinde oyun oynamış, bilgisayar oyunu, Atari oynamış olanlar çok daha çabuk kavrayabiliyor.
1: Drone pilotu nerelerde, hangi işlerde çalışabilir?
0: Yani o kadar önü açık bir meslek ki her alanda neredeyse çalışılabiliyor. Teknoloji tabii ne kadar iyi yönde kullanılıyorsa kötü yönde de kullanılabiliyor. Bunlar haber ajansları, tarımsal alanlarda, belediyeler, askeri birimler, polisler, gayrimenkul çekimlerinde, fotoğraf, video, dizi setlerinde kullanılır.
2: İstediğimiz yerde drone uçurup çekim yapabilir miyiz?
0: İstediğimiz yerde maalesef uçuramayız. Sivil havacılığın belirlemiş olduğu yeşil alanlar var. Bu amatör kullanıcılar için belirlenmiş alanlar. Bu yeşil alanlarda drone uçurabilirsiniz. Fakat ticari yapacaksanız biraz daha önünüz açılmış oluyor çekim yapabilmek için. Sivil havacılığın ticari pilotlar için belirlemiş olduğu belli standartlar var. Bunun için ehliyetiniz olması, drone'unuzun sigortası yapılmış olması ve 15 gün önce sivil havacılığa izin başvurunuz olması gerekiyor.
2: Yani ben bir çekim yapmak istiyorsam öncelikle başvuracağım, bütün belgelerimi tamamlayacağım. Orada çekim yapabilmek için izin almam gerekiyor.
0: Evet, izniniz olması gerekiyor ve de amatör olarak yapıyorsanız lütfen uçmadan önce uçtuğunuz yerlerde önemli lokasyonlar var mı? Askeri birimler, polis, özel izin gerektiren alanlar olabilir. Lütfen izinsiz uçmayalım.
1: Fark etmeden bir anda sıkıntılı bir şeye giriş yapabilirsiniz.
0: Çok aslında zor bir dönemden de geçebilirsiniz.
1: Peki bir film setindeki ile askeriyedeki drone pilotu arasında nasıl farklar var?
0: Aslında pilot olarak bir fark yok. İkisinin de alanları farklı. Birisi dizi setinde çok rahat ortamda elini kolunu sallayarak çekim yapabilir yani. Ama bir askeri personel daha farklı bir lokasyonda çalışıyor. Çok uzakta çalışıyor. Şimdi dizi setinde çekeceğiniz alanda çekim yapıyorsunuz. Ama bir askeri personel kilometrelerce uzaktan çekim yapıyor.
1: Peki onların o işleri icra etmek için gereken beceriler de farklı değil mi? Orada kameranın nasıl kullanıldığı, işte belki yönetmenden veya oradaki görüntü yönetmeninden gelen direktifler, ikisinin de yaptığı iş tam olarak aynı mı? Askeriyedeki bu işi yapan bir insan direkt hemen gelip bir dizi setinde çalışabilir mi? Ona ne yapması gerektiği söylendiği zaman. Yoksa farklı alanlar mı?
0: Tabii çalışamaz. Dizi film setinde farklı terimler var. Askeriyede kullanımında farklı terimler var ve de dizi film setlerinde böyle akrobatik hareketler var yani. Bir askeriyede düz uçuş yaparsınız, dizi film setinde şu kapıdan geç, buradan çık, yüksel, işte kameraya aşağı, bunların da dizi film seti için olan terimleri var.
2: Peki dronların hiç zarar gördüğü, düştüğü, kaybolduğu oluyor mu? Ya böyle durumlarda ne yapmak gerekir?
0: Tabii kesinlikle bunlar teknoloji nasıl araçlar kaza yapabiliyorsa, uçaklar düşebiliyorsa, drone'lar

0: düşebilir, kırılabilir. Sinyal kesimi olabilir. Bataryası zayıflamış olabilir. Paniğe kapılmış olabilirsiniz. Telefonunuzun şarjı bitmiş olabilir. Telefon kamerasıyla izlediğiniz için düşebilir. Düştüğü anda kullandığımız dronların uygulamalarında düştüğü konumlar genelde yazılır. Bulup gitmek, cihazı almak gerekebilir. Önemli bir lokasyona düştüyse emniyet birimine bildirmek gerekir. Dronlarımız zaten kayıtlı olduğu için düşme, kırma aşamasında yine sivil havacılığa bildirmemiz gerekir.
1: Yani düştükten sonra zarar görmüyor mu dronlar?
0: Görüyor. Yani ağaca falan takıldı, şanslıysanız zarar görmeden tekrar kullanabiliyorsunuz. Ama denize, yere düştüyse, kontrollü inmediyse zarar görmüş olabilir.
1: Peki şeyi soracağım. Sinyal kesimi dediniz. Sinyal kesiminden kastınız nedir?
0: Şimdi biraz önce de bahsettim. Emniyetimizin almış olduğu önlemler var. Jammer sistemleri, bireysel yapmış olanlar var. Bunlar da radyo frekanslarıyla çalıştığı için bu sinyal kesicilerle iletişimi kopabiliyor. Bu sebepten de drone kaybı düşmesi yaşayabiliyorsunuz.
2: Peki drone'un kendisinin zarar görmesinden bahsettik ama ya benim ilk aklıma gelen şey drone'dan ziyade aşağıda biri varsa vesaire onun kafasına düşmesi gibi vesaire böyle durumları riske taşımıyor mu?
0: İşte bu izin muhabbeti tamamen buradan kaynaklanıyor. Ticari uçuşu adam diyor ki bu adam yıllardır bu işi yapıyor. Çok tecrübeli. Tüm şartlarını karşılamış. Sigortasını yaptırmış. Eğitimlerini almış. Sinyal kesildiği zaman ne yapabilecek bunları biliyor. Amatör olana da demiş ki yeşil alan siz buralarda uçun. Daha sakin bir alan. Trafik kazalarında karşı taraftaki bir insan da yaya da zarar görebiliyor. Drone düştüğünde de görebilir.
2: Dronların modelleri arasındaki farklar kullanımı çok değiştiriyor mu? Sürekli yeni teknolojiye adapte olmayı gerektiren bir iş mi?
0: Şimdi şöyle çeşit çeşit drone markaları var. Aşağı yukarı hepsinin çalışma mantığı aynı. Yazılımsal olarak çok güçlü olan markalar var. Artık herkesin bildiği marka. Bunları tercih ediyorum. Genelde yazılımsal ve teknik anlamda daha fazla erişebiliyorum. Yani drone'um çarptığı, bozulduğu zaman, kırıldığı zaman, bir yedek parça ihtiyacım olduğu zaman daha sık bulabiliyorum belli başlı markaları.
1: Az önce biraz bahsettik ama bu konuyu biraz açmak istiyorum. Bu işte amatör olarak kendimizi geliştirip çalışmaya başlayabilir miyiz? Yani ben muhtemelen siz de öyle yapmışsınız ama ben merak ettim. Başladım çalışıyorum. Profesyonelleşebilir miyim bu alanda?
0: Her alanda olduğu gibi emek verdiğiniz her işte meyvenizi alırsınız yani. Yani amatör demek ben bu işten para kazanmıyorum. Ama bir profesyonel yapandan çok daha iyi drone da kullanabilirsiniz. Yani kendinizi geliştirmeniz ne kadar çok pratik yaparsanız yapabilirsiniz.
2: Yalnızca kişisel kullanım için bir ehliyet zorunluluğu söz konusu değil o zaman.
0: Kişisel kullanım için zorunlu değil. Sivil havacılığın sitesinde vermiş olduğu pilot kaydında amatör ehliyet var, onu alabilirsiniz. Ama bir kuruluşa gidip ben şu ehliyeti alayım gibi bir zorunluluğunuz yok.
1: Diğer ülkelerden drone pilotlarıyla tanışma, işbirliği yapma gibi bir şey söz konusu oldu mu? Yani bir drone pilotları topluluğu var mı? Veya Türkiye'de böyle bir topluluk, dünyada böyle bir topluluk var mı?
0: Şöyle, yurt dışından drone pilotları yazıyor sosyal medya aracılığıyla. İşte Türkiye'ye geleceğim, drone uçuşu konusunda ne gibi şartlar var, nasıl yapabilirim? Sivil havacılık sitesine yönlendiriyorum. Bazıları da gelip işte gelsem bana yardımcı olabilir misiniz gibi. Sürekli izin almak da çok kolay değil Türkiye şartlarında. Onlara da tabii durumu izah ediyorum.
2: Herhangi bir trend veya yeni çekim yöntemleri oluşuyor mu?
0: Aslında dronlar kalitesi arttıkça bazı teknikleri kullanabiliyor hale geliyorsunuz. İlk başladığım zaman dronla uzun pozlama tekniği dediğimiz fotoğrafta kullandığımız bir teknik yapılamıyordu. Drone çok fazla sallanıyordu. Yeni dronlarda stabilizasyon çok daha iyi. Bunu yapabiliyorsunuz. Timelapse dediğimiz ve hyperlapse dediğimiz çekim tekniklerini daha önceki dronlarda otonom yapamıyorduk. Yeni dronlarda bu tarz özellikler eklendi. Yapılabiliyor yani.
1: son zamanlarda posta taşımacılığında kullanılan dronlar görüyoruz. Bunlar bizim dikkatimizi çekiyor. Bunlar mesela otomatik pilotla mı yapılıyor yoksa bir analog kullanım mı söz konusu?
0: Bazı posta yöntemleri, yani şu anda denenen posta yöntemleri, belli bir komuta merkezi var. Şey gibi düşünebilirsiniz, havalimanı mantığı gibi düşünebilirsiniz. Bir yerden alıp bir yere bırakıyor. Bu otonom da olabilir, analog da kullanılabilir. Yani şu an kendi İstanbul şartlarını düşünürseniz bir drone'un gelip sizi bulup teslim etmesi mümkün değil. Bu toplu acil posta yöntemlerinde olabilir. Örnek veriyorum, işte Üsküdar sahilden karşı tarafa bir otonom uçuş yapabileceği bir nokta belirlenip iniş kalkış yapabileceği buralardan transfer yapılabilir.
1: Peki drone'un posta üzerinde kullanılabileceğini düşünüyor musunuz ilerleyen yıllarda, böyle bunun daha çok artacağını düşünüyor musunuz?
0: Ya işte dediğim gibi uçuşlar için belli başlı noktalar belirlenir. Şimdi İstanbul trafiği malum, buradan kalkıp karşıya geçmemiz yaklaşık 1 saat 40 dakika gibi bir şey, ama bu drone'la 4-5 dakikada belli başlı noktalara drone'la teslim edilip oradan manuel dağıtım yapılabilir.
2: İlerleyen yıllarda drone kullanımı daha da artarsa hava yollarında drone trafiği de oluşacak diyebilir miyiz?
0: Oluşabilir ama tabii ikisinin de irtifası aynı şartlarda değil. Hava trafiğinde ülkemizde belli drone'un işte şehir içinde uçabileceği azami yükseklikleri, gidebileceği azami yükseklikler belli. Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum.
1: Peki yükseklikleri nasıl kontrol ediyorsunuz? Yani makinenin içinde bir yükseklik ölçen bir şey mi var? Hani yani bu uçurdun hani direkt gidiyor.
0: Makinede, drone'da GPS var. Anlık konum, anlık noktasal rakamını verdiği, kaç metre uzakta, kaç metre yüksekte, bunların hepsini görebiliyorsunuz. Zaten sivil havacılığın mecburi koymuş olduğu şartlardan birisi pil durumu, işte menzil, irtifa, bunları göstermesi çok önemli.
2: Gökyüzündeki uçan kuşlar bir tehdit oluşturmuyor mu dronlar için?
0: Aslında dronlar onlara tehdit oluşturuyor. Onların yaşam alanını biz işgal etmiş oluyoruz. Tabii martı saldırıları ya da farklı kuş türlerinin saldırıları dronlara olabiliyor. Şu an Türkiye'de de 50 binin üstünde kayıtlı drone var sivil havacılığa. 600 bine yakın da pilot kayıtlı.
1: Peki amatör olarak yapmak istediğimizde bunun sadece bir eğitimi var. Bunu almak kolay değil mi? Yani bu eğitimi almak ve amatör olarak başlamak kolay değil mi?
0: Kesinlikle çok kolay. Satışı da çok basit. 500 gram altındaysanız yasal bir kayıt yaptırma zorunluluğunuz yok. Herhangi bir elektronik mağazasından gidip alıp kapınızın önünde uçurabilirsiniz. Ama önünde kamera olduğu için her yerde uçuş yapmanız doğru değil.
1: Aslan Bey, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Son olarak konuyla alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Evet, beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Herkes drone pilotu olabilir. Herkes drone kullanabilir. Sivil havacılığın belirlemiş olduğu kurallara uyulursa çok daha seviniriz.
1: Teşekkürler. Bir Gençler Merak Ediyor programının daha sonuna geldik. Bu bölümde drone pilotu Aslan Özcan Bey'i ağırladık. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizler de sormak istediğiniz soruları, konuşmak istediğiniz konuları Akra Medya sosyal medya hesaplarından ve 0501 630 3030 numaralı Akra WhatsApp hattından iletebilirsiniz.
2: Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın efendim.
3: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Gençler merak ettiklerini sordular, cevaplarını aldılar. Sen de neyi merak ediyorsan Akra mobil hattımıza yazabilirsin. 0501 630 30 30.
4: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan, besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır.

0: Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o, insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda, düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki, yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin, hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

Doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve Cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

0: Allah-u Teala Hazretlerine bir Müslümana sevinç vermek, onun içine, gönlüne sevinç ithal etmekten daha sevimli bir şey yoktur. Yani Allah Müslüman kulun, Müslüman kardeşini sevindirmesini, onu sevindirecek bir şeyler yapmasını, sonuç olarak gönlünü hoş etmesini çok seviyor. Allah yanında en sevgili işlerden birisi senin Müslüman kardeşinin içine sevinç sokman, sevinç vermenden, gönlünü hoş etmenden daha sevgili bir şey, hiçbir şey yoktur diye bildiriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
1: Akra.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Eymen'in hayatını anlatacağız sizlere. Ümmü Eymen, Resulullah'ın cennetle müjdelediği sahabelerdendir. Nebiler Nebisi onu göstererek kimi cennetlik bir kadınla evlenmek memnun ederse Ümmü Eymen'le evlensin buyurmuştur. Asıl adı Bereke binti Salebe olup ilk oğlu Eymen'den sonra ona izafen bu adla anılmaya başlanmıştır. Üsame bin Zeyd'in de annesi olan Ümmü Eymen Resul-i Ekrem'e dadılık yapmış, onun bir ömrünü görme mutluluğunu tatmıştır. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah'ın Habeşli bir cariyesiydi. El-Haris İbnül Hazreç oğullarından Ubeyd İbni Zeyd ile evliydi. Ümmü Eymen Resulullah'la şakalaşır ve daima onun hizmetinde bulunurdu. Ümmü Eymen peygamberimizin evlenmesi üzerine Hazreti Hatice'ye hediye edilmiş, bu yüreği zengin hanımefendi de onu azat etmişti. Resulullah'ın mübarek anneleri Amine Hatun'un dayı zadelerini ziyaret için Medine-i Münevvere'ye varıp oradan dönerken Ebba adı verilen yerde vefatından sonra Resulullah Mekke-i Mükerreme'ye Ümmü Eymen'le birlikte dönmüştür. Hazreti Peygamber ondan Ümmü Eymen benim annemden sonra ikinci annemdir diye bahseder. Ona ziyadesiyle hürmet ve riayet gösterir ve özellikle kalkıp ziyaretine giderdi. Resul-i Ekrem onu gördüğü zamanın birinde bu benim ailemden arta kalandır dedi. Resulullah peygamber olunca Ümmü Eymen'i göstererek kimi cennetlik bir kadınla evlenmek memnun ederse Ümmü Eymen'le evlensin buyurdu. Bu söz üzerine sahabenin gençlerinden olan Zeyd İbni Haris Ümmü Eymen'le evlendi. Ümmü Eymen'in ondan Usame isimli bir oğlu oldu. Ümmü Eymen Hazreti Peygamber'e gelip beni götür dedi. Resulullah seni deve yavrusunun üzerinde götürürüm dedi. Ümmü Eymen ya Resulallah o beni taşıyamaz, benim istediğim bu değil dedi. Peygamber ona seni ancak deve yavrusunun üzerinde götürürüm diye cevap verdi. Resulullah ona şaka yapıyordu. Resulullah şaka yaptığında gerçekten başkasını söylemezdi. Bütün develer bir bakıma deve yavrusuydu. Resulullah kızı Fatıma'yı Hazreti Ali'ye verince, Hazreti Ali'ye kendisi gelinceye kadar Hazreti Fatıma'nın yanına girmemesini emretti. Yahudiler erkeğin ailesinin yanına girmesini geciktirirlerdi. Resulullah gelip kapıda durdu. İzin istedikten sonra kardeşim günah işledi mi dedi. Ümmü Eymen anam babam sana feda olsun, senin kardeşin kim diye sordu. Peygamber Ali İbni Ebi Talip dedi. Ümmü Eymen ona kızını verdiğin halde o nasıl kardeşin oluyor dedi. Resulullah evet öyle Ümmü Eymen dedi. Resulullah daha Mekke'deyken muhacirleri birbiriyle kardeş yapmıştı. Ali İbni Ebi Talip ile de kendisine kardeş yapmıştı. Medine'de mescidini ve odalarını inşa edince muhacirlerle Ensar'ı kardeş yapmıştı. Yine kendisiyle Hazreti Ali'yi kardeş yapmıştı. Daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kap içinde su getirdi. O kabın içinde ellerini yıkadıktan sonra Hazreti Ali'yi çağırdı. Hazreti Ali gelip önüne oturdu. Bu sudan göğsüne ve sırtına serpti. Sonra Hazreti Fatıma'yı çağırdı. Fatıma elbisesi içinde tökezliye tökezliye başörtüsüz olarak geldi. Resulullah ona da bu sudan serpti. Sonra Hazreti Ali'ye vallahi seni ailemin en hayırlısıyla evlendirmeye çalıştım dedi. Ümmü Eymen anlatır. Fatıma'nın çeyizini ben hazırlamıştım. Ona çeyiz olarak verilenlerin arasında içi lif dolu, deri bir yastık ve evine serilen bir sergi vardı. Resulullah vefat edince Ümmü Eymen ağladı. Ona seni ağlatan nedir denildi. Ümmü Eymen vallahi Resulullah'ın öleceğini biliyordum. Ancak ben gökten gelen vahyin kesilmesine ağlıyorum dedi.

0: Halk Ebu Bekir'e Resulullah'ın halifesi olarak beyat edince Ömer İbnül Hattab'a "Gel Resulullah'ın yaptığı gibi Ümmü Eymen'i ziyarete gidelim" dedi. Yanına girdiklerinde Ümmü Eymen ağladı. Onlar sordular, "Ağlıyor musun? Allah'ın katında olanlar Resulü için daha hayırlıdır." Ümmü Eymen şöyle cevap verdi, "Semadan gelen vahyin kesilmesine ağlıyorum." Ağlaması onları da hislendirdi ve onunla birlikte onlar da ağlamaya başladılar. Ümmü Eymen Resul-i Ekrem'e nebilik gelmesinden sonra ona ilk inananlardan oldu. Peygamberin doğumundan sonra onu kundağa sararken gördüklerini şöyle anlatır. "Tam bu sırada sırtında bir mühür gördüm. Kürek kemiklerinin arasında ve iri bir ben büyüklüğünde olan bu mühürde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılıyordu. O gece Amine'nin evinde gördüklerim dünyaya ait işler değildi." Ümmü Eymen, Resulullah'ın bir ömrüne tanıklık etmekle birlikte Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in halifelik zamanını da görmüştü. Ümmü Eymen, müminlerin emiri Osman İbni Affan'ın halifeliğinin ilk günlerinde vefat etti. Programımıza burada noktayı koyarken sahabe ve tabiinin hayatlarını sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Bir başka programda yeniden birlikte olmak üzere efendim, hoşça kalınız.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Hayatı kontrol etmeye çalışmak demek, mekanik bir yaşam demektir ki insanın fıtratını tersidir. İnsan mekanik değildir, insan daha çok dinamiktir. Her şey değişip dönüşürken benim kendimi bir şeye mahkum etmem zordur. Hani denir ki, evet biz bir plan yapmamız gerekiyor. Fakat bu planın da içeriği de herkese göre değişir. Burada nedir, plan neden yaparız? Bir, büyüyoruz. İki, yani bir geçmişimizi, bir ardiyemizi temizleyip ondan sonra yeni yılda ya da yeni önümüzdeki zamanlarda ne kadar kirletmemeliyim belki? Geçmişte yapmış olduğum düzensizlikleri nasıl da ayarlayabilirim? Biz de eğer neler yapmamız gerektiğini önce bilip, niçin yapmamız gerektiğini bilip onları da yaptığımız zaman hayat tıkır tıkır işler. O yüzden hani bu dönüm noktasına geldiğimiz zaman işte hicri yıl başına önümüzde bir yıl var değil mi? Bu yıl çerçevesinde ben önce bir oturup bir muhasebe yapmam gerekiyor. Öncelikle bakın rasyonel olarak düşünüyorsunuz. Yani insan zaten istese de istemese de hani insanın mutlaka olmak istediği bir şey yönelişi vardır zaten. Genel çerçevesi var hayatın. Nedir bu genel çerçeve? Ya bizim kültürümüz, dinimiz, ondan sonra ve yaşamış olduğumuz ülke, bu ülke çerçevesinde neler yapabilirim diye zaten düşünmüşüzdür ve o istikamette gidiyoruzdur zaten. Yani yeni yıl planı bunu hani nasıl güzelleştirebilirim, nasıl geliştirebilirim? Her şey gelişirken, değişirken ben de bu değişime yani kendimle uyumlu bir şekilde, çevremle uyumlu bir şekilde nasıl uyum sağlayabilirim üzerinde aslında biraz da muhasebe yapmak. Hepimiz zaten ister istemedik ki düşünceler hani davranışa dönüşür diye. Hayat amacımızı öncelikle bir hedef yani şimdi siz bir yıl bugün arabaya bindiğiniz zaman navigasyon açtığınız zaman size diyor ki nereye gidiyorsun diye soruyor. Nereye gidiyorsun diye soruyor. Sonra nasıl gitmek istiyorsun diye soruyor. Paralı mı gitmek istiyorsun, parasız mı gitmek istiyorsun? Yani soruyor bunlar değil mi? Aynı zamanda biz de bir yere gidiyoruz zaten. Nereye gittiğimizi bilmeden nasıl yola çıkabiliriz? Öncelikle nereye gittiğimizi hani belirleyip ve daha sonra da hangi vasıtayla gideceğiz? Uçakla mı gideceğiz? Daha sonra uçakla gidiyorsak bu sefer nasıl uçağa nasıl gideceğiz? Havalimanına nasıl gideceğiz? Daha sonra zamanımızı ayarlarken orada neler yapacağız? Bütün bunları planlamak aslında kişisel plandır. Biz nereye gidiyoruz peki? İnsanlık nereye gidiyor? İki nefes arasındaki meçhul bir yolculuktayız.
1: İki dakika. Az, öz, etkili.
4: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı başlıyor.

El Cami. Kainat birbirine zıt ve birbirine benzer olan varlıklarla bezenmiştir. Gece ile gündüzü, güzelle çirkini bir araya toplayan, denizler, hava, madenler ve insanları bir araya getiren Allah Teala'dır. O, birbirlerine benzeyen varlıkları bir araya getiren ve birbirinden farklı varlıkları bir arada toplayan olması bakımından El Cami olarak bahsedilir. Allah Celle Celaluhu camidir. Alemi büyük bir insan, insanı da küçük bir alem şeklinde halk etmiştir. Fildeki sanatın aynısını, hatta daha mükemmelini sivrisineğe toplamıştır. Gözle görülmeyen bir hücre olan embriyodan mükemmel bir insanın beden ve hayat programını toplayıp kodlamıştır. Allah, atomun çekirdek, elektron, nötron ve proton gibi farklı öğelerini bir araya getirmiştir. Atomları toplayıp, elementleri bir araya getirip, molekülleri cem edip, sayısız canlı ve cansız cisim ve organizmaları oluşturmuş ve oluşturmaktadır. Bütün övgü ve erdemleri zatında toplayan Allah, mükemmelliklerin hepsini zat, vasıf, fiil ve isim olarak kendinde toplayandır. Dünyada bizlere tanınan her türlü imkanın ve nimetin hesabı sorulacağı için Allah bütün yarattıkları kıyamet günü cem edecek, toplayıp hesaba çekecektir. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen insanları geleceğinden asla şüphe edilmeyen bir günde toplayacak olansın. Hiç şüphesiz Allah sözünden dönmez. Evet, bu ayet-i kerime öldükten sonra diriliş hakkında şüpheye düşen insanlar için inmiştir. İnsan bedeni ölümle darmadağın olacak ama öldükten sonra onları cami olan tekrar diriltecektir. Ruh ve cesedi bir araya getiren Rabbimiz, cennette de birbiriyle ülfet eden kalpleri orada tekrar birleştirecektir. İman edenleri toplayacak, orada buluşturacaktır. Allah dünyadayken toplandıklarımız kimlerse, ahiret aleminde de bizi onlarla bir araya toplayacaktır. Kimleri seversek, kimlerle dostluk kurarsak, onlarla buluşturacaktır. O sebeple sevdiklerimize ve oturduğumuz meclislere dikkat etmemiz önerilir. Çünkü küfre rıza küfür, günaha rıza günahtır. Küfre razı olan kimse kendisi de kafir olur. Dini yönden hoş olmayan bir münkeri görüp de ona razı olan ve o münkeratı yapanların arasına karışan, bil fiil o münkeri yapmasa bile günah bakımından yapanlardan bir farkı olmaz. Bunun ayetlerden delili ise şudur. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar, bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi. Hiç şüphesiz Allah, münafıkların ve inkarcıların hepsini cehennemde toplayacaktır.

Tabii oturan kimse razıysa durum böyledir. İçten kızıp da korkarak ve takiye yaparak oturması farklıdır. Bu ismin dünyada bir tecellisi de bizlerin eş, ebeveyn, kardeş, arkadaş, meslektaş gibi bağlılıklar ihsan etmesiyle aramızda kalbi yakınlıklar doğması ve gönüllerimizi birleştirmesidir. Dünyada farklı kimlik ve milliyete mensup insanları düşünelim. Yaşamla ilişki kurma biçimlerimiz, kendimizi tanımlayışımız, arzularımız, hayallerimiz başka başkadır. Rabbimiz tüm bu çeşitliliği sergileyebileceğimiz dünya hayatını bize bir geçim kaynağı ve mekanı olarak kısa süreli bir yararlanma vasıtası kılmıştır. Biz insanların yeryüzünde toplanması tıpkı karıncaların toprakta öbekleşmesine benzer. Dereler denize ulaşmadan önce orman tabanındaki çöküntüleri doldurarak gölleri nasıl oluşturuyorsa, kainattaki her bir toplanmanın bir sebebi, hikmeti ve arka planı vardır. Turnalar, kırlangıçlar öbek olup göçü gerçekleştirirler. Bal arılarından oluşan bir kolonide bir ana arı, on binlerce işçi arı ve yüzlerce erkek arı cem olarak faaliyette bulunurlar. Kovan içerisinde kendi vücudundan salgıladığı bal mumuyla oluşturduğu peteklerde toplanarak çalışırlar. İnsan grupları da bu açıdan incelendiğinde cami esmasının mazharıdırlar. Mesela İslam'ın mabedi içinde biz cami adını veriyoruz. Neden? İnsanları ibadet için toplayan, içine alan bina olduğu için. İçtimai hayatın yaşandığı, sorunlara çözümler sunulan, insana huzur veren, kucaklayıcı bir toplanma mekanı olan camiler, Peygamber Efendimizin yalın ama işlevsel mescidine benzer. Bugünse mimarisiyle gökdelenlerle yarışmaya çalışan, güç ve ihtişam vurgulamak istediğimiz camilerin bu toplanma fonksiyonlarını yitirdiğini gözlemliyoruz. Yine Kelam-ı İlahi'nin çevresine öbekleşen Müslümanların El-Cami ismi şerifinin mazhariyetini sergilemesi, tefrikadan uzaklaşarak vahdette toplanmaları, birlik olmalarıdır. Ayrıca çoklukların içinde daima bir olanı görebilmektir. Eğer ki bin ayna olsa, bakan bir, gören bir, görünen bin bin görünürdü.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müstekin. As-salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve ahlihi ve ecma'in. İlemü eyyühe l-ikvân. Enne efsar kitabı kitabullah. Ve enne efsar l-hadye. Hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtesatuhâ. Ve külle muhtesin bid'a. Külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin finnâr. Ve biz senedir muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Enne hukâd. Derse başlarken böyle bir dua okuyoruz. İlemü eyyühe l-ikvân. Enne efsar kitabullah. Efsar olan, en efsar olan, en kıymetli olan, en üstün olan kitabullah. Kitabullah. Kur'an azim insandır yani. Efsar kitabullah. Efsarul ilmi, ilmin efsarı da birçok ilimler var ya dünyada. İlmin efsarı da Kur'an ilmine vakıf olmak. İlmi Kur'an'dır. İlmi Kur'an'dır. Ne kadar ilim varsa hepsi onun içerisindedir. Onu öğrendirmek Allah'ın rızası kazanır. Süleyman Aleyhisselam malum gökte uçan, ordusunu uçuran, her dilden anlayan bir peygamber dedi. Bu peygamber olmazdan evvel Cenab-ı Hak buna sordu. Dedi ya Süleyman ne istersin? Saltanatı mı istersin? Mallık mı istersin? İlmi mi istersin? Muhayyer kıldı. Ya Rab ilmi isterim. İlmin peşinden hem saltanat geldi hem de varlık geldi. İlmin peşindedir bunların hepsi. Bütün dünyanın nimetleri ilmin peşindedir. İlmin olduğu yerde her nimet var. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda gitmek de olur. Bunun sözlerini dinlemek de olur. Bunun yolunda bu bin şu kadar sene evvel bizden ayrıldı. Fakat bunun bıraktığı eserler bunun yoludur. Onun eserlerini okuyup da onun yoluna uyabildin mi? Vahdiyatlıca. Meteliyle olursa yine vahdiyat. Size sekatat lokmatu ahadüküm. Çok büyük kusurlarımız var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, sizin lokmanız elinizden düştü. Onu bırakmayın yerde. Zâ sekatat lokmatu ahadüküm. Fel yümüş mâ bihâ minet eza. Diler, isterse yıkar, sağa kese, bunu yine yer. Ve lâ yede aha bir şeytan. Onu şeytana bırakın. İsraf etmeyin yani. Bu lokmada da bir Cenab-ı Hakk'ın nimetidir, rızkınızdır. Bunu topraklara bırakıp da şeytanlara terk etmeyin. Bu kadar hakir görmemek lazım. Bu kadar aciziz ki lokmamız düşünce onu almak ki kibirimize geliyor. Büyüklük taslıyoruz onu alamıyoruz. Halbuki o ayaklarımıza getirdiğimiz pislikleri kıllarımız üzerine bırakıyoruz. Bu yavrularımız da onları teneffüs ediyoruz. Ha. Hiç akıl için bu. Binaenli güzellik, iyilik hep İslam'dadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediklerindedir. Yiğneydi de, giyimedi de, yürümedi de, her şeyde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Sarhoşluk iki nevidir diyorlar. Birisi böyle içki içersin sarhoş olursun. Bir de dünyayı dalar, ahireti unudur, bir şekilde sarhoş olur. Bu sarhoşluk öteki sarhoşluktan daha beter. Bu sarhoşluk da ise ezan okunur, duymazlıktır. Kur'an okunur, duymazlıktır. Vaaz olunur, duymazlıktır. Söylersin, nasihat söylersin, bunu söylersin, bunu söylersin, kulağına girer. İşi dünya. Allah kusurlarımızı affetsin. Yetiştiğimiz devirlerde bu öyle şeylerin hiçbirisi yok idi. Herkes kardeş kardeş sarılır, çırpışır, boksır. E bugün herkes birbirine düşman. E nasıl olur Müslüman birbirini sevmesin? E Müslümanlık demek

0: Bak Cenab-ı Peygamber'im ne güzel cevap var. Sen duyduğun vakitte ne diyor? Senin komşuların seni kim diyorlar? Ne diyorlar? Yekulune kadar. İyi adam, çok güzel adam diyorlar. Ama her komşu değil ha. Sülahadan var. Sülahadan var. Yaşlı başlı Müslüman namazlı niyazı seni beğeniyorsa, ne güzel bir adam diyorsa sen güzel bir adam. Rıza semiyetüm yekulune kadese. Eğer senin aleyhinde konuşuyorlarsa komşuların o iyi insanlar fakat eser desen de kötü olur. Kendini ona göre ayarla. Komşularına sevdir kendini. Komşularının iyiliğini iste. Komşularına karşı hiçbir zarar yapma. Bazı komşu maalesef ahlakı bozuktur, dili bozuktur. Şudur budur ama idare senin elindedir, ona uyma. Buna cevap vereceğim diye uğraşma. Sükut et. O alsın dersini. İzâ semî'ütümür râs. Çimşikler çekiyor. Böyle bir korkulu hal oldu bu vakitte. Fezkürullah. Allah, Allah, Allah, Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanellezî yusebbihu râd bihamdihi vel melâiketü min hîfetihi. Eyyüzül savâid feyyüzü bîmen yeşâ. Bunu herkes ne zaman? Subhanallah demesini herkes bilir. Subhanallah, subhanallah. Ne? Tesbih et Allah. Veskurullah. Zikret. İzâ semî'tumur râh. Yine bu. Şimdikler düşüyor parıl parıl. Zümrütler oluyor. Fesebbihû. Allah'ı tesbih ediniz. Ve lâ tükebbirû. Allahu ekber. Allahu ekber demeyin. Tesbih ediniz Allah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Neyin? Tesbih. Ve lâ tükebbirû. Bak bu da peygamberin bir anı. Ne hikmet var canım? Bu da Allah'ın ismini anlat, belki de anlat. E sen buraya aklımıza ver mi ya? Cenab-ı Peygamber öyle demiş. Peki, öylesi bize Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederiz. Ayet manasını biliyorsak ayet okuruz. Bilemiyorsak Sübhanallah deriz. Allah kusurlarımızı affetsin.
1: Allahümme inne meselke temâmen ni'me ve devâmel âfiyeh ve husnel-i khâtime bi hurmetil fâ.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yeni yıl yaklaşıyor. Hicri takvim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlar. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu yıl 1 Muharrem 1448, 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Yeni Hicri yıl 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Peki neden Hicri takvim? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin bildirmesinin sonucu Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlayan Hicri takvim İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmiştir. Hicri takvim ayın dünya etrafında dönüşünü esas alan bir ay takvimi. Her ay 29 veya 30 gün sürer. 12 aydan oluşan bu takvimde bir yıl ortalama 354 gün çeker. Bu nedenle Hicri takvim, güneş esaslı miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha kısa olur. Bu da Ramazan, Kurban Bayramı, Muharrem ayı gibi dini zamanların miladi takvimde her yıl geriye doğru kaymasına neden olur. Ayrıca bazı Müslüman ülkelerde resmi takvim olarak da kullanılmakta. Türkiye'de miladi takvim resmi olarak kullanılsa da dini gün ve geceler Hicri takvime göre hesaplanır. Dolayısıyla Müslümanlar da hayatlarında yer teşkil eden önemli tarihleri Hicri takvime göre belirlemeli ve buna göre programlarını düzenlemeli. Tekrar hatırlatalım, bu yıl Hicri yılbaşı 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının Hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının Hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İhrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Abdülhat Davut Hakkari'de özel bir programla anıldı. Server Yayınları tarafından İttihad-ı İslamcı bir mühtedi Abdülhat Davut başlıklı sempozyum Hakkari'de akademisyenlerin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Abdülhat Davut'un 20. yüzyıl başlarında Osmanlı entelektüel hayatına katkıları, din tarihi ve düşünce dünyasındaki yeri ele alındı. Konuşmacılar, Abdülhat Davut'un Urumiye'den Londra'ya, İstanbul'dan Amerika'ya uzanan hayat hikayesine ve Doğu ile Batı arasında kurduğu köprüye dikkat çekti. Sempozyumda ayrıca Abdülhat Davut'un din anlayışı, Hristiyanlık eleştirisi, İslam düşüncesine katkıları farklı oturumlarda akademik bildirilerle ele alındı. Programda konuşan Profesör Doktor Fuat Aydın, Abdülhat Davut'un 20. yüzyılın başlarında Osmanlı entelektüel hayatına önemli katkılar sunduğunu belirtirken Profesör Doktor Hayati Çavuş da Benjamin David'ten Abdülhat Davut'a dönüşen bu entelektüel mirasın düşünce dünyası açısından önemli bir yere sahip olduğunu, İslam'ı savunmaya yönelik eserleriyle dikkat çeken üretken bir yazar, araştırmacı ve dil uzmanı olduğuna vurgu yaptı. 5 oturum halinde gerçekleştirilen 2 günlük programa Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden 19 akademisyen 22 bildiriyle katkı sundu. Programı ayrıntılarıyla ve fotoğraflarıyla Akra Medya'da da bulabilirsiniz.
Sıcak hava ve orman yangını uyarısı. Uzmanlar, yaz aylarında etkisini artırması beklenen aşırı sıcaklar ve beraberinde yaşanabilen orman yangınları konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Profesör Doktor Levent Kurnaz, özellikle Temmuz ayının sonlarından itibaren Türkiye'nin daha önce görülmemiş sıcaklık değerleriyle karşılaşabileceğini belirtti. Yüksek sıcaklıkların günlerce etkili olabileceğini değerlendiren Kurnaz, asıl tehlikenin sıcaklıkla beraber artan nem oranı olduğunu vurgulayarak, yüksek sıcaklık ve nemin özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekti. Ayrıca orman yangınlarının da büyük ölçüde insan kaynaklı olduğunu belirterek, toplumda farkındalığın araştırılması ve afet gönüllerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Yasa dışı bahis ve kumar tuzağına dikkat. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Kürtekin Ögel, sanal kumarın Türkiye'de hızla yayılan bağımlılık türlerinden biri haline geldiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Kumarın artık yalnızca fiziksel mekanlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Ögel, özellikle internet üzerinden erişilen platformların gençler için ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi. Sanal kumarın yeni nesil için en önemli bağımlılık alanlarından biri haline geldiğini ifade ederek, gençlerin hızla para kazanma isteği nedeniyle bu sistemlerin hedefi haline geldiğini dile getirdi. Bu sistemlerin kazanç vaadinin büyük ölçüde yanıltıcı olduğunu belirterek, düzenli para kazanmanın mümkün olmadığına dikkat çekti. Kumara bir kez başlayan bireylerin bırakmakta zorlandığını, sonrasında yaşadığı kayıpları geri kazanma umuduyla oyuna devam ettiğini ifade etti. Asıl tuzak burada başlıyor diyen Ögel, kayıpları telafi etme beklentisinin bağımlılığı derinleştiren önemli bir risk olduğunu vurguladı. İngiltere'de 16 yaş altı sosyal medya yasağı için geri sayım. İngiltere'de çocukları zararlı çevrimiçi içeriklerden korumaya yönelik sosyal medya düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. Ülke basınında yer alan bilgilere göre 16 yaş altındaki bireylere yönelik yasağın önümüzdeki 10 gün içinde açıklanmaya hazırlandığı öne sürüldü. Hükümetin geçtiğimiz ay tamamlanan ülke çapındaki istişare sürecinin ardından çocukların dijital ortamdaki faaliyetlerini sınırlandıracak yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Planlanan düzenlemenin çocukların çevrimiçi güvenliğini artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Hijyen konusunda hayvan temasına dikkat. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Vedat Turan, restoran, kafe ve mağaza gibi işletmelerde bulunan hayvanların bazı enfeksiyon hastalıklarının yayılmasına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Turan, kedi ve köpeklerden insanlara kuduz, salmonella, leptospiroz, mantar enfeksiyonları ve çeşitli paraziter hastalıkların bulaşabileceğini söyledi. Özellikle köpek dışkısıyla çevreye yayılan bazı parazitlerin risk oluşturduğunu ifade ederek, hayvan türlerine tutunan parazit yumurtalarının temas sonrası el hijyene dikkat edilmemesi durumunda insanlara geçebileceğini söyledi. Hastalıkların doğrudan temasının yanı sıra kirli yüzeyler, salya, dışkı ve bazı gıdalar aracıyla bulaşabileceğine dikkat çeken Turhan, hayvanların mutfak alanları, servis ekipmanları ve açıkta bulunan yiyeceklerden uzak tutulmasının önemine vurgu yaptı. Öte yandan işletmelerde gıda güvenliğini korumak ve sağlık risklerini azaltmak için hayvan temasını düzenleyen kuralların titizlikle uygulanması gerektiği belirtiliyor. LGS öncesi kaygı ve ekran kullanımı uyarısı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yaklaşırken eğitimciler öğrencilerin hem psikolojik hem de fiziksel hazırlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Doçent Doktor Saadettin Açıkel, sınav öncesinde belirli düzeyde kaygının doğal olduğunu ancak günlük yaşamı etkileyen yoğun kaygı durumlarında uzman desteğine başvurulması gerektiğini söyledi. Kaygının kontrol altına alınabilmesi için nefes egzersizlerinin faydalı olabileceğini ifade eden Açıkel, öğrencilerin daha önce girdikleri deneme sınavlarındaki başarılı deneyimlerini hatırlamalarının da özgüvenlerini artırabileceğini kaydetti. Sınav öncesindeki günlerde ekran kullanımının azaltılmasını tavsiye eden Açıkel,

0: Özellikle uyku saatlerine yakın telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının sınırlandırılmasının daha kaliteli bir uyku ve daha iyi bir sınav performansı için önemli olduğuna vurguladı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde sıcak hava dalgası sürerken bazı yerlerde sağanak yağış bekleniyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar söz konusu. Ayrıca Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzey kesimlerinde ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM otoyolunda Hendek Kavşağı Gümüşoba arasında, yine TEM otoyolunda İstanbul istikametinde Muallimköy Gebze arasında, Konya Afyonkarahisar yolunda Ankara Kırıkkale Delice, Nevşehir, Kayseri, Çorum Mecitözü güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunet'in Sesi, 23'te Hüsnü Kelam programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd. Fe an Ebu Hüreyre'te radıyallahu anhu kal, kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Kale hayrun nasi linnasi ye'tune bihim fisselasili fi a'nafihim hatta yedhulu fil İslam. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesinde geçiyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz en hayırlı ümmetsiniz. Her peygamberin ümmeti var. Eskiden beri pek çok ümmetler yaşadı, geldi, geçti. En hayırlı ümmet sizsiniz. Uhricet linnas. İnsanlar için çıkartıldınız siz ortaya. Yani insanlığa büyük faydalarınız olacak sizin. Hayrun nasi buyurmuş ki bunu şey yaparken Peygamber Efendimiz, hayrun nasi linnas, insanlar için insanların en hayırlısı kimdir? Ye'tune bihim fisselasili fi a'nakihim hatta yedhulu fil İslam. Boyunlarına zincirler takarak

ayağında zincirler olduğu halde efendim İslam'a girinceye kadar insanları çekip getirenlerdir. Yani burada Kale dediğinin Ebu Hüreyre mi demiş yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mi demiş anlaşılmıyor ibareden. Bu ayet-i kerimede en hayırlı ümmetsiniz, insanlar için çıkartıldınız ayet-i kerimesinin izahında, yani bu insanlara faydası olmak ne? Boyunlarına zinciri takıp çeke çeke bir de getirip İslam'a sokmak şeklinde bile olsa onların İslam'a gelmesini sağladığınız için hayırlı ümmetsiniz. Demek ki aziz ve muhterem kardeşlerim, buradan kesin olarak görülüyor. Başkalarının İslam'a gelmesine çok gayret etmemiz lazım. Gel bakalım, şöyle doğru dine gir dememiz lazım. İmam Buhari efendim rivayet etmiş. Bu hadisi yazmış. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten kâle an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle ahabbul biladi ilallahi mesacidüha ve ebgadul biladi ilallahi esvakuha. İmam Müslim rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki beldelerin, arazilerin, şu yeryüzündeki yerlerin Allah'a en sevimli olanları mescitlerdir. Allah mescitleri sever. Biz neyi severiz? Biz işte su olursa, şelale olursa, deniz kıyısı olursa, güzel bitkiler olursa, çiçekler olursa, manzara olursa, hava olursa, meyve olursa, Allah Celle Celaluhu neyi seviyor? Mescitleri seviyor. En sevmediği yerler de Cenab-ı Hakk'ın asva, kuha, çarşı pazarlar. Neden? Allah-u Teala Hazretlerine çarşı pazarda en çok isyan fiilleri cereyan ediyor, yapılıyor. Ne oluyor çarşı pazarda? Bir kere aldatma oluyor. Eksik takma oluyor. Ondan sonra yalan yere yemin oluyor. Göz boyama oluyor. Mostora oluyor. Bilmem ne oluyor. Yani İslam dinine hiç uymayan, Allah'ın rızasına uymayan her türlü şey oluyor. Allah'a sığınarak girmek lazım. Çarşıya, pazara bir ihtiyacı varsa aman ya Rabbi sen beni haramlardan, günahlardan koru filan diyerek, çünkü günah işleme imkanlarının çok olduğu yerde çarşı pazar. An Selman el-Farisi radıyallahu anhu min kavlihi kâle la tekûnenne nistata'te evvela men yedkülüz suk ve la ahire men yahrucu minha fe inneha ma'reketü şeytan ve biha yansıbı râyetehu revâhu müslümin hâkeza ve revâhul Berkani fi sahihihi an Selman'a kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tekün evvela men yedkülüz suk ve la ahire men yahrucu minha fiha ba'de şeytan ve ferrakha. Bu üçüncü hadis-i şerifte bugünkü sohbetimde yine çarşı pazarla ilgili Selman-ül Farisi Hazretleri'nden rivayet edilmiş. Kendisinin sözü olarak Selman-ül Farisi diyormuş ki sakın ha gücün yetiyorsa, imkanın varsa çarşıya ilk giren olma, en son çıkan olma. Yani mümkün olduğu kadar az kal, çarşı pazarda işini gör, hemen kaybol. Çünkü orası şeytanın savaş alanıdır. Çarpışma alanıdır. Bayrağını oraya diker şeytan. Müslüm böyle rivayet etmiş, İmam Müslüm hadis-i alimi. Berkani de sahihinde yine Selman radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz'in şöyle söylediğini Peygamber Efendimiz'in sözü olarak rivayet etmiş. La tekün evvela men yedhulüs suk. Sakın çarşıya ilk giren kişi sen olma. Ve la ahire men yahrucu minha. En son çıkan sen olma. Fiha ba'de şeytanı ve ferraha. Çünkü şeytan orada yumurtlar.
ve civcivler. Orada yumurtlar, orada da yavruları, civcivleri çıkar yayılır. Şeytan yavruları. Çarşı pazar. An Asim'in Ahveli, an Abdullah İbni Sercis'in radıyallahu anhu kale kultu li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulallah gafarallahu leke kale ve leke kale Asım'ın fekultu lehu estağfarte leke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale naam ve leke sümme tela hazihil ayet estağfir li zembike velil mu'minine vel mu'minat Revahu Müslim. Asım el-Ahvel Abdullah İbni Sercis'te radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. O demiş ki sahabi, Peygamber Efendimiz'e bir keresinde ben dedim ki Ya Resulallah gafarallahu leke. Allah sana mağfiret eylesin dedim. O da demiş ki Peygamber Efendimiz'e o sözünün karşılığı olarak ve leke. Seni de mağfiret et. Onun üzerine bu sözü duyan Asım isimli şahıs diyor ki فَكُلْتُ لَهُ yani bu Abdullah İbni Sercis'e dedim ki sahabiye اَسْتَغْفَرْتَ لَكَ رَسُولُ اللّٰهِ Resulullah sana mağfiret mi dileği verdi? قَالَ نَا وَلَكَ efendim bir de sana yani sana dedi Ahmet Sava da demek o zaman Mehmet Ali'ye de demek sonra şu ayeti kerimeyi okudu وَاسْتَغْفِرْ لِزَنْبِكَ kendi zünubun, günahın için Allah'tan mağfiret dile ey Resulüm. Velil müminine vel müminat, mümin erkekler ve mümin kadınlar için de mağfiret dile. E tabi böyle emrolunduğu için Peygamber Efendimiz hepsine mağfiret dilemiştir. Biz de mümin olarak oradan hissemizi almışızdır. Ama buna veleke demişti oradan doğruya. Yani seni Allah mağfiret etsin diye. Resulullah'ın ağzından böyle bir lafa nail olan söze erişen yaşadı diye ötekisi de soruyor. Öyle dedi mi Resulullah? Dedi. An Ebi Mesudin el-Ensari radıyallahu anhu kâle kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem inne mimma edreken nâsü min kelâmin nübüvvetil ula izâlem testahiyyi fasna maşi işi. Ebu Mesud el-Ensari yani İbni Mesud değil bu. İbni Mesud çünkü Mekkeliydi. Rivayet edilmiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. İnsanların daha önce gelmiş olan peygamberlerin ümmetlerine söylediği güzel sözlerden kendilerinin hatırında kalmış olan sözlerden birisi de nedir? İzalem testahiye fasna maşite. Utanmazsan artık ne istersen yap. Utanmadıktan sonra ne istersen yap. Haya imandandır. Utanması lazım. Utanmazsan ne istersen yap. Eski peygamberlerin söylediği sözlerden bir insanlar arasında kalmış söz diye böyle söylemiş Peygamber Efendimiz. Allah hepinizden razı olsun. Efendim ibadetleriniz makbul olsun. Dünya ve ahiretin hayırlarına Cenab-ı Hak erdirsin. El-Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

nasip eylesin. Dünyada ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen iyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur. Temenni ediyorum. Öyle olsun. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.

karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın Rabbini arama ve bulma süreci.
1: İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Asla müşriklerden değildi. Bir zaman İbrahim atası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum." demişti. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk. İbrahim gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle iddianıza göre demek ki Rabbim buha dedi. Yıldız batınca ben batıp kaybolanları ilah olarak sevmem dedi. Doğmakta olan ayı görünce öyleyse Rabbim buha dedi. O da batınca bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı ve ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi andolsun ki şimdi ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum dedi. Nihayet güneşi doğarken görünce demek Rabbim bu, bu daha büyüktür dedi. Çünkü o Rabbinin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki ey kavmim bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'a eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü hanif, Allah'ı belirleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Dinde ben Allah'tan başka otorite tanıyan müşriklerden değilim. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? İşte bu şekilde Allah'ı arayıp bulması, kavmine karşı örnek olması için İbrahim'e verdiğimiz kesin delilimizdir. Biz dilediğimiz kimseyi kat kat derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
0: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Ebu'l-Leys Semerkandiye'nin eserinde belirttiğine göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahü Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Buna işaret ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O bakımdan başka kulların da günahlarını affu mağfiret eder, bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş. Bu hususta mükafatlar da beyan eylemiş. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor ki, kim Muharrem ayında bir oruç tutarsa her gün için 30 gün tutmuş gibi sevap verilir buyurmuş. Aşure gününde oruç tutmak nasıldır sorusuna, geçmiş senenin günahlarını affettirir, bağışlatır, kefaret olur buyurdu. Bazı rivayetlerde umuyorum ki öndeki, ondan sonraki seneye de kefaret olur ilave ibaresi de bulunmaktadır. Aşure günüyle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifi de bize bugün yapılacaklarla ilgili ışık tutmaktadır. Kim bu Muharrem'in 10. günü, Aşure günü ailesine, çoluk çocuğuna, geçimiyle mükellef olduğu kimselere, karısına lütufta

bulunur, ikramda bulunur. Yiyecek, içecek, giyecek, sevindirici eşya vermek suretiyle bir genişlik, ikram, ferahlık sağlarsa, ikramda bulunursa, Allah da ona bugünden sonra senenin diğer günlerinde aynı tarzda ferahlık sağlar. Bu konuda önemli eserlerde özellikle büyük alim Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Gunyetül Talib'inde, Ebu'l-Leysi Semerkandî'nin kitabında Et-Tergib ve Terhib isimli eserde ve daha başka vaaz ve hadis kitaplarında, hutbe kitaplarında çeşitli tavsiyeler, daha başka rivayetlerde mevcuttur. Bugüne Aşure günü denilmesi hakkında da çeşitli izahat var. Muharrem'in 10. günü olduğu için 10 rakamını ifade eden aşereden, aşure denmiş olabilir. Daha başka sebepler de zikrediliyor. Bugünlerde ayrıca eski peygamberlerin hep bugünlerde çeşitli rahatlıklara, ferahlıklara, lütuflara, ikramlara erdiği rivayet ediliyor ki bunları şöyle sıralamak mümkündür. Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tevbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi. Bu güzelliklerin yanında, bu mübarek günde yürekleri parçalayan acı, tarihi bir olay da vuku bulmuş. Hazreti Ali Efendimizin mübarek oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da 10 Muharrem'de yanındaki ailesiyle, çoluk çocuğuyla, sevdikleriyle beraber şehit edildi. Bunu da elbette hiç unutmamamız lazım. Hazreti Hüseyin Efendimizin ruhu için çeşitli dualar, sureler okuyup, hatimler indirip ona hediye edebiliriz. Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak başka neler olabilir diye bakıldığında, kadim eserlerde ve alim zatların, Allah Celle Celaluhu'nun veli kullarının sohbetlerinde deniliyor ki, bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Bu gecelerde teheccüd namazı kılmaya da gayret edelim. Bu teheccüd namazında rivayet edilen şekiller arasında Fatiha'dan sonra 50 İhlas-ı Şerif okunması tavsiye edilmiştir. Bu ayda çok çok tövbe ve istiğfar etmeye, oruçlar tutmaya gayret edilmeli. Son olarak bugün de yapıla gelen ananevi bir yemek var ki o da Nuh Aleyhisselam ve kendisine inanan müminlerin tufandan kurtuluşuna dayanıyor. Nuh Aleyhisselam'ın Allah Celle Celaluhu'nun emriyle yapmış olduğu gemi ve kendisine inanıp gemiye binenler tufan nedeniyle aylarca suyun üstünde kalmışlardı. Muharrem ayının 10. günü sular çekilmeye başlayınca gemi Cudi Dağı'nın üstüne oturmuştu. Rivayete göre içindeki yiyecekler de azalır. En son ne varsa pirinç, fasulye, nohut, incir, üzüm, zerdali, şeftali, erik ve benzeri malzemeden bir yemek yaparlar. Ve Allah için tuttukları o orucu da bu pişirdikleri yemekle açarlar. İşte bu vesileyle biz Müslümanlar böyle bir aşure yemeği yapıyoruz, dağıtıyoruz. Başkalarına ikramda bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu günlerin kıymetini bilenlerden, gereği gibi değerlendirip sevaplara nail olabilenlerden eylesin. Amin.

0: İbn Haldun ve Sosyoloji. ...27 Mayıs 1332 yılında Tunus'ta doğdu. Asıl ismi Muhammed bin Hasan'dır. İbn Haldun geçmişte birçok önemli devlet ve bilim adamı yetiştirmiş bir aileye mensuptu. Babası fakih idi ve kendini fıkıh ile edebiyata adamıştı. Böyle bir aileye mensubiyeti İbn Haldun'un küçük yaşlardan itibaren kendisini bir eğitim deryasında bulmasına sebep oldu. Babası İbn Haldun'un dönemindeki en iyi alimlerden ders almasına özen gösterdi. İlk önce Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek ve tecvid eğitimi alarak kıraat-ı seb'a yani Kur'an-ı Kerim'in 7 değişik kıraat şekliyle okunma şeklini öğrendi ve Kur'an-ı Kerim'i 21 defa 7 kıraat üzerine hatmetti. Aynı zamanda babasından Arapça ve İslam hukuku dersleri aldı. Arap dili ve edebiyatı ile ilgili ilmi kelamın ileri derecelerini de en iyi alimlerden öğrendi. Fıkıh ve hadis ilmini öğrendi. Daha sonra matematik, edebiyat, mantık, tefsir, hadis ve gramer dallarında öğrenim gördü. Akli ve nakli ilimlerde geniş bir bilgi sahibi oldu. İbn Haldun 1406 yılında 74 yaşındayken Kahire'de vefat etti. İbn Haldun tarihsel olayları toplumsal, etnik, kültürel, siyasal, ekonomik hatta coğrafi ve biyolojik koşullarla bağlantıları içinde değerlendiren ilk düşünürdür. Birçok bilim adamı tarih felsefesinin ve sosyolojinin çağdaş anlamda birer bilim olarak ortaya çıkmasını İbn Haldun'la başlatmışlardır. Sosyoloji ilminin kurucusu olarak tanınan İbn Haldun'un İbn Rüşd ve Fahrettin Razi'nin eserlerine yazdığı özetlerin yanında matematik ve mantığa dair eserleri de vardır. Fakat bunlar günümüze kadar gelememişlerdir. Günümüze ulaşan eseri 7 ciltlik bir tarih kitabı olan Kitabul İber inceleme ve araştırma yönünden emsalsizdir. Bütün Avrupa tarihçilerinin birçok konularda müracaat ettikleri ana kaynaktır. İbn Haldun Anadolu'da Katip Çelebi tarafından tanıtıldı. Naima, Pirizade Mehmet ve Ahmet Cevdet Paşa gibi Osmanlı tarihçilerinde İbn Haldun'un tesirleri görüldü. Batı dünyası ise İbn Haldun'la ancak 19. asırda tanışabildi. İlk defa Hamr 1812 senesinde onun önemini anlamış ve onu Arap Montesquieu olarak isimlendirmiştir. İbn Haldun'un Batı tarafından tanınması ise İslam dünyasında ününü bir kat daha arttırmıştır. Sosyoloji, mimari ve tarih ilimlerinin gerçek kurucusu olan İbn Haldun arkasında az sayıda eser bırakmıştır. İbn Haldun'a göre daha kalabalık halk topluluklarını bir arada toplayan kent hayatı medeniyetin ilk aşamasıdır. Burada hayvancılık ve tarımın yerini sanayi ve ticaret almıştır. Esasen kırsal alandaki üretim artışı yeni ihtiyaçların belirlenmesine ve üretimin pazarlanması ihtiyacına yol açtığı için kent hayatını ortaya çıkarmıştır. Bunları bir arada tutacak, birbirine zarar vermelerini önleyecek bir egemenlik ve siyasi varlık yani devlet de olmak zorundadır.
1: Bir mucit, bir icat. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat O, önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

0: haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Sanma ey hacı ki senden zer-ü sim isterler, yevme la yenfe'uda kalbi selim isterler demiş. Sakın tahmin etme, zannetme ki sana ahirette param var mı, altının gümüşün var mı diye para soracaklar, para isteyecekler. Ahirette ne isterler? Kalbi selim isterler. Selamette olan, hastalıklardan uzak, sapasağlam, sıhhatli bir kalp ile gelebildin mi? Sağlam bir gönül ile, hastalıksız bir gönül ile gelebildin mi? Gönlünü hastalıksız edebilmişse bir insan, selamette edebilmişse, o zaman felah bulur. Nasıl olur da efendim kalp hastalıklardan uzaklaşır? Nasıl olur da kalpten öteki şeyler atılır? Ha, sen bunu merak edersen bulursun. Çünkü kim bir şeyi talep eder de o talep ettiği şeyi elde etmek için uğraşırsa Allah onu ona erdirir. Bunun ötesinde tekniği nedir? Yani istiyorum da biraz da nasıl olduğu hakkında bilgi ver filan diyecek olursan, o zaman bu bir eğitim işidir. Kalbin selim olmasının çarelerinden birisi Allah-u Teala Hazretlerini zikretmektir. Hadis-i şerifte geçti ki likülli şeyin devaun. Her şeyin çaresi var, ilacı var. Her hastalığın bir ilacı var, bir devası var. Ve devaul kulubi, kalplerin devası da zikrullahi, Allah-u Teala Hazretlerinin zikridir. Allah'ı zikretmektir. İnsan Allah'ı zikrede ede, bilmediği bir takım hadiseler cereyan eder kendi içinde de, sonunda kalbinde bir ışık parıldamaya başlar, bir nur yanmaya başlar, yavaş yavaş bir şeyler kıpırdanmaya başlar, yavaş yavaş gönlü yumuşamaya başlar, yavaş yavaş gözü yaşlanmaya başlar, duygulanmaya başlar, yerinde duramaz bir hale gelmeye başlar. Allah-u Teala Hazretlerini sevmek ne kelime, yolunda kurban olmak ister. Yani o hale gelir yavaş yavaş. Onun esrarını biz tabi anlarız veya anlayamayız. Demek ki çarelerinden birisi Allah-u Teala Hazretlerini zikretmekmiş. Ondan sonra da tabi çeşitli teknikler, metotlar ile insanın hastalıklarının tedavisi yapılır. Demek ki kalbi hastalıklardan tedavi etmemiz lazım veyahut hastalıklardan korumamız lazım. Hasta değilse hijyen, koruyucu hekimlik, hıfz-ı sıha. Hasta değilse hastalıklardan koruyacağız. Hastaysa tedavi, hastalığını giderir.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

İslam'ı sevdirmek için niye mecbursunuz? Kendinizi sevdirmeye mecbursunuz. Kendinizi sevdirmek için süslenmeye mecbursunuz. Aynanın karşısına geçeceksiniz, taranacaksınız, güzel giyineceksiniz, dişlerinizi fırçalayacaksınız, cici elbiseler giyeceksiniz, takıp takıştıracaksınız. Efendim bu bir, bu şekil. Ondan sonra ne yapacaksınız? Güzel hareketler, davranışlarda bulunacaksınız. Bir hareket yapacaksınız, herkes aa diyecek, hoşuna gidecek, beğenecek. Aa, Müslümanlar da böyle yapar mı? Tabii ne sandın ya, böyle yapar. Peygamber Efendimiz de böyle yapmış. Kendinizi sevdirerek ne yapacaksınız? İslam'ı sevdireceksiniz. Allah aşkına İslam'ı sevdirmek için ne yapmanız lazım? Sevimli konuşmanız lazım. Sevimli davranmanız lazım. Sevdirecek işler, hayır hasenat yapması lazım. Lütfen içtimai sevgi ve kaynaşmayı sağlamak için vazife görün. Çimento gibi vazife görün. Çakılları, şeyleri, kumları birleştirip bir beton, efendim, set, sağlam bir duvar yapmak hususunda çalışın. Efendim, bir çalışma yapmak zorundayız aziz ve muhterem kardeşlerim. Tabii bunların hepsinin temeli insanın kendisinin sevgiyi bilmesiyle olur. İnsanın sevgiyi bilmesi tasavvufla olur, zikirle olur. Zikri kesirden, çok zikirden aşkullah, muhabbetullah, şevkullah hasıl olur. Aşık olur insan. Nasıl aşık olur? Mevlana gibi aşık olur. Yunus Emre gibi aşık olur. Çünkü canlı bir insan, heyecanlı bir insan, gayretli bir insan tek başına da olsa çevresinde bir oluşum meydana getirebiliyor. Efendim bir hareket meydana getirebiliyor. Mali imkanı da topluyor, sağlıyor ve bir takım hayırlı hizmetleri de yapıyor. Bir kızcağızımız bizim müesseselerimizde yetişmiş, evlenmiş, Anadolu'nun falanca şehrine, kasabasına gitmiş, tek başına bir hareket meydana getirebiliyor. Yani aşka bağlı bu iş. Aşka ve şevke bağlı. Aşk ve şevk olunca olabiliyor. Yani biraz daha efendim gayrete gelmenizi istiyoruz.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Galip bin Abdullah'ın Fedek çevresindeki Beni Mürrelere gönderilişi. Seferin tarihi, mevkii ve sebebi. Beni Mürre seferi Hicret'in 8. yılında Safer ayında yapılmıştır. Beni Mürrelerin yurdu Fedek yakınındaydı. Beni Mürrelerin işleri güçleri Fedekli olurdu. Hicret'in 5. yılında Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ve İslamiyet'i yok etmek için Kureyş müşriklerinden Ebu Sufyan bin Harb'in kumandası altında gelip Medine'yi kuşatan 10 bin kişilik ordular birliğinin 400 kişisi Haris bin Af'ın kumandası altındaki Mürre oğullarıydılar. Peygamberimiz Aleyhisselam Hicret'in 7. yılında Şaban ayında 30 kişilik askeri bir birliği Beşir bin Sad'ın kumandası altında Mürre oğullarına göndermişti. O sırada Mürre oğulları susuzluk yüzünden kışlık vadilerine çekilmiş bulunuyorlardı. Beşir bin Sad, Mürre oğullarının orada bulabildikleri davar, deve ve sığırları itinam ederek onlara bir darbe indirmek istemiş, Medine'ye doğru yol almaya başlamıştı. Bunu haber alan Mürre oğulları, Medine'ye yönelen İslam Birliği'nin arkasından çok sayıda adamlar koşturmuşlar, geceleyin İslam Birliği'ne baskın yapmışlar, sabaha kadar çarpışıp Beşir bin Sad'ın arkadaşlarını şehit etmişler, içlerinden yalnız Ulbe ile şehitler arasında baygın bir halde bulunan Beşir bin Sad kurtulabilmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam, Beni Mürreleri tedip için 200 kişilik askeri bir birlik hazırlayıp Zübeyir bin Avvam'ı göndereceği sırada Galip bin Abdullah el-Leysi Medine'ye gelince Peygamberimiz Aleyhisselam Zübeyir bin Avvam'a "Sen burada otur kal" buyurdu. Ve Zübeyir bin Avvam için bağladığı bayrağı Galip bin Abdullah'a verdi. Onu 200 kişilik birliğin başında Fedek'te oturan Beni Mürrelere yolladı. Üsame bin Zeyd, Ebu Mesud es-Sakafi, Ukbe bin Amr, Ucre, Hubayisa bin Mesud'la Fedek'te Beni Mürrelerin elinden canını kurtarmış bulunan Ulbe bin Zeyd de gönderilen bu birliğin içindeydiler. İslam mücahitlerinin parolaları "Emit, emit" sözüydü. İslam mücahitleri Fedek'te Beşir bin Sad'ın ve arkadaşlarının vurulup şehit oldukları yere kadar vardılar. Beni Mürrelere yaklaştılar. Galip bin Abdullah, Beni Mürrelerin konak yerlerini keşfetmek üzere Ulbe bin Zeyd'i 10 kişilik bir gözcü birliğinin başında önce olarak ileri gönderdi. Bunlar Beni Mürrelerden bir cemaatin konak yerlerini keşfe muvaffak olduktan sonra dönüp gördüklerini Galip bin Abdullah'a bildirdiler. Galip bin Abdullah, Beni Mürreleri geceleyin gözle görebilecekleri bir yere kadar mücahitlerle birlikte ilerleyip orada durdu. Beni Mürreler davarlarını sağdılar. Develerini suvarıp su başına ıhtırdılar. Kendileri de istirahate geçtiler. Galip bin Abdullah ayağa kalkıp Cenab-ı Hakk'a layık olduğu şekilde hamdü senada bulunduktan sonra şöyle dedi: "Ben size bir olan, şeriki ve naziri olmayan Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasakladıklarından da sakınmayı, bana da itaat etmenizi ve karşı gelmemenizi, hiçbir işte bana aykırı davranmamanızı tavsiye ederim. Çünkü ancak rey ve görüş sahibi olmayan kişiye itaat olunmaz. Bana itaatsizlik etmeyiniz. Çünkü Resulullah Aleyhisselam benim kumandanıma itaat eden bana itaat etmiş, ona itaatsizlik eden de bana itaatsizlik etmiş olur" buyurmuştur. Binaenaleyh, siz ne zaman bana itaatsizlik ederseniz peygamberimize itaatsizlik etmiş olursunuz. Galip bin Abdullah konuşmasını bitirdikten sonra mücahitleri "Ey filan, sen filanda, ey filan, sen filanla arkadaş ve kardeşsin. Herkes arkadaşından ayrılmayacaktır. Sizden biriniz yanıma dönünce ona arkadaşın filan kişi nerededir diye soracağım. Sakın bana ben onun nerede olduğunu bilmiyorum diye cevap ver.

0: yalnız dedi ve hemen tekbir aldı. Mücahitler de tekbir aldılar. Sabahleyin erkenden baskın yaptılar. Beni mürrelerin erkekleri mücahitleri karşıladılar. Orada bulunan beni mürrelerin birçokları öldürüldü.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Hicri takvimle miladi takvim arasındaki fark nedir ve biz Müslümanlar olarak neden hicri takvime göre hareket ediyoruz?
4: Şimdi aslında ikisine birden bağlı olarak hareket ediyoruz. Miladi takvim dediğimiz takvim güneş takvimi. Güneşin hareketlerine göre, yani nedir? Mevsimleri belirliyor. Mesela ziraatla uğraşan kişiler ne zaman ekim dikim yapacaklar?
3: Evet.
4: Bunu belirlemek için güneşin döngüsü, yaz, kış, bahar döngüleri önemli. Veya balıkçılar, gelgitin hesaplanması, belirlenmesi açısından ay takvimi önemli. Dolayısıyla aslında bunlar birbiriyle iç içe girmiş durumda. Şimdi okulların tatil olması, başlaması, bu gibi şeyler hep miladi takvime göre yapıldığı için de hicri takvimin hesabı da yapılıp miladi takvimin içerisine adapte ediliyor. Hicri takvim ve miladi takvim arasında 10-11 günlük zaman farkı olduğunu biliyoruz.
3: Evet.
4: Bu da neyi sağlıyor? Hicri takvimin miladi takvim içerisinde bir döngü içerisinde olmasını sağlıyor. Bu ne demek? Mesela Ramazan ayı. Ramazan ayı her sene 10 gün öne gelerek tüm yılı dolanıyor. Bu da bir nevi aslında dünyadaki insanlar arasında adaleti sağlıyor. Biz şu anda çok sıcakları yaşıyoruz ama güney yarıküre kışı yaşıyor. Eğer Allah Teala bunun sabitlenmesini isteseydi ve sabitlenseydi, bir taraf hep kışın oruç tutacaktı, dolayısıyla da kısa günlerde, bir taraf da hep yazın oruç tutacaktı, o da uzun günlerde, oldukça adaletsiz bir ibadet hayatı olacaktı. Şu anda ise herkesle hitap edecek şekilde herkes aynı sıkıntıyı veya aynı ferahlığı yaşar durumda.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran, yol arkadaşım.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. İslam dini hızla yayılıyordu. Peygamber Efendimiz civar krallıklara birer tebliğ mektubu gönderdi. Birkaçı kabul edip imanlarını bildirdiler. Bu arada Müslüman olan Dağtır, kilisesinin müdavimleri tarafından dövülerek şehit edildi. Şimdi diğer mektupları ve elçileri okuyalım. 51. bölüm. Hazreti Dihye ile görüştükten sonra odasına girdi. Üstündeki siyah elbiseyi çıkararak beyazlara büründü. Asasını eline aldı ve kilisede toplanan halkın karşısına çıkıp, "Ey Rum cemaati! Ahmet peygamber bir mektup göndermiş. Bizleri Yüce Allah'ın dinine davet ediyor. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ahmet peygamber de onun kulu ve peygamberidir," dedi. Rumlar bu sözler üzerine hep birlikte Dağtır'a hücum ettiler ve onu döve döve şehit ettiler. Heraklius, Dağtır'ın şehit edilmesine rağmen Müslüman olmayı düşünüyordu. Bir gün Hıms'taki köşküne Rumların önde gelenlerini topladıktan sonra emrindeki adamlara köşkün bütün kapılarını kapatmalarını emretti. Daha sonra da, "Ey Rum cemaati, temelli bir kurtuluşa ermeyi, hakimiyetinizin hiç azalmadan sürmesini ve İsa peygamberin sözlerine uymayı ister misiniz?" dedi. "Elbette isteriz," diye cevap verdiler. Heraklius, peygamberimizden ve davet mektubundan bahsederek, "O halde gelin Müslüman olalım. Vallahi o bizim kitaplarımıza tarif edilen son peygamberdir," dedi. Bu sözler üzerine bağırıp çağırdılar. Dışarı çıkmak için kapılara koştular. Fakat her yer kilitliydi, çıkamadılar. Heraklius, adamlarının İslam dinine asla yanaşmayacaklarını, bu arada hem krallığının hem de hayatının tehlikeye girdiğini görünce onlara tekrar seslenip, "Ben sizleri biraz önce imtihan ettim ve dininize bağlı olup olmadığınızı ölçmek istedim. Görüyorum ki hepiniz dininize bağlı insanlarsınız. Zaten sizden bu tepkiyi beklemekteydim. Beni sevindirdiniz, mutlu ettiniz," dedi. Rumlar bunun üzerine ona secde ettiler. Heraklius, peygamberimizin mektubunu som altından bir kutuya koydurdu. Daha sonra o mektubu bir cevap yazıp Dihye'ye verdi. Heraklius bu mektupta Allah'a ve Resulüne iman ettiğini belirttikten sonra, "Ben Rumları İslam'a davet ettim fakat yanaşmadılar. Eğer beni dinlemiş olsalardı kesinlikle kurtuluşa ereceklerdi. Ben yanında bulunup sana hizmet etmeyi, hatta ayaklarını yıkamayı öyle arzu ederdim ki," diye yazmıştı. Bu mektubu okuyan peygamberimiz, "Mektubum yanlarında bulunduğu sürece onların saltanatı sürecektir," buyurdu.

0: İskenderiye hükümdarı Mukavkısa. Hatıp bin Ebi Belta'a anlatıyor. Allah Resulü'nün Mukavkıs'a yazdığı mektubu ben götürmüştüm. Mukavkıs mektubu okuduğunda seni gönderen kişi gerçekten bir peygamber midir diye sordu. Elbette dedim. Madem ki peygamberdir, kendisini öz yurdundan çıkartan ve hicrete zorlayan kavmine neden beddua etmedi dedi. İsa peygambere inanıyor musunuz diye sordum. Evet dedi. Peki Hazreti İsa kendisini öldürmek isteyenlere niçin beddua etmedi deyince susup kaldı. Daha sonra da çok güzel konuşuyorsun, belli ki yerli yerince konuşan bir kişinin yanından geliyorsun dedi. Mukavkıs İslam elçisine büyük ikramlarda bulundu. Daha sonraki günlerde de peygamberimizin özelliklerini sorup durdu. En nihayet ben son bir peygamber daha geleceğini duymuştum ama onun Şam'dan çıkacağını sanıyordum. Ona uyma noktasında kavmim beni dinlemez, ben de saltanatımı terk edemem dedi. Peygamberimiz Mukavkıs için yaramaz adam saltanatına kıyamadı. Fakat bırakamadığı saltanat onu bırakacaktır. O saltanat kendisinde kalmayacaktır dedi. Peygamberimiz İslam dinine ve gönderdiği elçisine gösterdiği saygıdan ötürü Mukavkıs'ın hediyelerini kabul etti. Su içeceği zaman onun yolladığı billur kadehi kullanırdı. Bu hediyeler arasında o güne kadar Arabistan'da hiç görülmeyen beyaz renkli bir at bulunuyordu. İsmi Düldül'dü. Mukavkıs, peygamberimizin gönderdiği mektubu fil dişinden oyulan bir kutuya koydurmuş ve titizlikle saklanmasını istemişti. Bu mektup onun ölümünden sonra bir kraldan diğerine ulaştı, manastırdan manastıra dolaştı ve izi kaybedildiği zannedilirken hicretten 1267 yıl sonra Mısır'ın Ahmim beldesindeki eski bir manastırda bulundu. Allah Resulü'nün Mukavkıs'a yazdığı bu mektup Osmanlı Padişahı Abdülmecit Han tarafından satın alınarak Topkapı Müzesi'ne konuldu. Kahverengi bir deri üzerine siyah mürekkeple yazılmış olan mektup 19'a 21 santimetre ebadındadır ve bazı bölümleri aşınmıştır. Altında Peygamberimizin Allah, Resul, Muhammed şeklindeki mührü bulunan bu mektup Topkapı Müzesi'nin Mukaddes Emanetler bölümünde korunmaktadır. Çürük hurma. Peygamberimizin davet mektubu gönderdiği kişilerin sonuncusu Gassan kralı Hevze'ydi. Mektubu götüren de Şuca bin Vehb adındaki sahabiydi. Gassan kralı mektubu okur okumaz çok güçlü bir orduya sahip bulunduğunu, bütün Arapların bu ordudan korktuğunu, bu yüzden de kendisine çok özel yetkiler verildiği takdirde Müslüman olacağını belirtti. Allah Resulü onun bu şımarıklığına kızıp yere düşmüş çürük bir hurmayı istese bile vermem, güvendiği malları elinden gitsin dedi. Bir yıl sonra Hazreti Cebrail gelerek Hevze'nin öldüğünü haber verdi. Hevze ayağına kadar gelen ebedi cennet nimetlerini gururu yüzünden kaçırmış, kendi halkının saadetini de engellemişti. Hayber Gazası. Hendek Savaşı sırasında yaptıkları gece baskınlarıyla kadın ve çocukları öldürmeye çalışan Beni Kurayza Yahudilerinin cezalandırılması Hayber'deki Yahudileri korkutmuştu. Bir araya gelerek Muhammed bize gelmeden biz ona saldıralım, bunun için Müslümanlara karşı olan bütün kabileleri bir araya toplayalım demeye başladılar. Peygamberimiz Hayber Yahudilerinin Müslümanlar için oluşturduğu tehlikeyi çok iyi biliyordu. Fakat onların Mekke müşrikleriyle yaptığı anlaşmadan çekiniyordu. İşte tam bu noktada Hudeybiye anlaşması devreye girdi ve müşriklerle 10 yıllık bir barış dönemi başladı. Böylece Yahudiler tek başına kalmış oluyorlardı. Müslümanların kendileri için hazırlık yaptıklarını duyunca, vallahi dağların tepelerinde yükselen Hayber kalelerini, buralarda barınan 10 bin zırhlı askeri, kalelerin iç kısmında bulunan ve hiç kesilmeyen suları görselerdi, bu işe yanaşmaz, vazgeçerlerdi. Üstelik de Gatafan ve Esed kabileleri bizi destekliyorlar deyip meydan okudular. Hanım sahabilerden Hazreti Ümeyye binti Kays anlatıyor. Yahudilerin üzerine bir sefer ihtimali belirince peygamberimizin yanına gelip, "Ya Resulallah, biz gücümüzün yettiği kadar koşuşmak, yemek yapmak ve yaralıları tedavi etmek için sizinle birlikte gelmek istiyoruz," dedim. Efendimiz buna çok memnun oldu. Hayber seferine katılan hanımların sayısı 20 civarındaydı. Peygamberimiz eşi Ümmü Seleme, halası Hazreti Safiye ve dadısı Ümmü Eymen onlar arasındaydı. Allah Resulü 1400'ü piyade, 200'ü de süvariden oluşan ordusuyla sefere çıktığında baş münafık Abdullah bin Übey, Yahudilere bir adam göndererek, "Muhammed'in ordusu yola çıktı. Kıymetli mallarınızı kalelere doldurun ve iyice hazırlanın. Onlarla çarpışmak için kalenizden çıkmaktan çekinmeyin. Çünkü onların askerleri azdır. Silahları olsa bile yetersizdir," diye haber verdi. Hayber'e gitmek için bir gün boyu yürümek gerekliydi. Ordunun büyük kısmı yayaydı ve sıcak hava nedeniyle güçlük çekiliyordu. Bu sırada sahabilerden biri, "Allah'ım, sen bize merhamet etmeseydin kötü yolda kalırdık. Bize yine yardım et. Kafirlere karşı bizi sağlam kıl. Onlar bizi savaşmaktan uzak tutmaya, bunun için korkutmaya çalışsalar da hücum emri geldiğinde onlara saldırırız. Asla arkamızı dönüp kaçmayız," şeklinde bir şiir okuyordu. Peygamberimiz bir ara devesini durdurarak bu şiiri dinledi. Daha sonra da, "Bu sözlerle insanlara şevk veren ve develeri hızlandıran kimdir?" diye sordu. "Ya Resulallah, o Amir bin Ekva'dır," dediklerinde peygamberimiz, "Allah ona rahmet etsin," buyurdu. Bu sözler üzerine sahabiler sessizliğe büründü. Bazıları ağlamaya başladı. Çünkü Allah Resulü her kim için böyle dua etmişse o kişi mutlaka şehit düşmüştü. Hazreti Ömer dayanamayıp, "Ya Resulallah, Amir bin Ekva için cennet göründü. Ne olurdu böyle demeseydin de ondan biraz daha yararlansaydık," dedi. Peygamberimiz susmayı tercih etti. Amir bin Ekva Hayber'de şehit düştü. Sahabiler Hayber'e yakın bir vadiye geldiklerinde yüksek bir sesle, "Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu vallahu Ekber," diyerek tekbir getirmeye başladıklarında peygamberimiz onları ikaz ederek, "Nefeslerinize acıyın, dua ettiğiniz Allah sağır değildir, o size her şeyden daha yakındır ve her şeyi en iyi duyandır," dedi. Allah Resulü ümmeti için en kötü şeylerden birinin gurur olduğunu söyler, bu yüzden onları gururdan ve gururlanmaya yol açacak hareketlerden uzak tutmak isterdi. Kabalıktan asla hoşlanmıyordu. Peygamberimiz savaştığı kişilere karşı mert ve merhametliydi. Enes bin Malik bu durumu şöyle anlatmaktaydı. Allah Resulü düşmanına karşı merhametliydi. Onlara gece yarısı baskın yapmazdı. Güneşin doğmasına kadar bekler, o kavimden ezan sesi geldiğini duyarsa baskından vazgeçerdi. Hayber'e gece yarısı ulaştık. Sabah namazını da orada kıldık. Peygamberimiz Hayber'den ezan sesi gelmeyince devesine binip yola koyuldu. Biraz sonra kalelerden çıkarak tarlalara giden işçilere rastladık. Bizleri görür görmez "Muhammed'in ordusu," diyerek kaçıştılar. Peygamberimiz ellerini kaldırıp, "Harap oldu, gitti Hayber. Vallahi biz düşmanlıklarından ötürü daha önce uyardığımız bir kavme saldırırsak hepsi mahvolur," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Yahudilerin yaşadığı Hayber bölgesinde son derece korunaklı bir sürü kale vardı. Fakat Natat Kalesi bunların içinde en meşhuruydu. 10 bin kişiden oluşan Yahudi ordusunun yarısından fazlası bu kalede toplanmış, onlara yardım için gelen 4 bin kişilik Gatafan ordusu da yine aynı kaleye sığınmıştı. Bu kaleye yaklaştığında çok yoğun bir ok yağmuru başladı. Sahabiler buna karşı koymaya çalıştılar. Okları bittiğinde Yahudilerin oklarını birer birer toplayıp tekrar onlara attılar. Karşılıklı atışlar bütün gün sürdü. İlk gün 50 sahabi yaralandı. İyi bir savaşçı olan Hubab bin Münzir, peygamberimize bir zarar gelmesinden korkarak, "Ya Resulallah, Hayber'in en iyi savaşçıları bu kaledir. Onlar kadar uzağa ok atan ve isabet ettiren başka bir kavim yoktur. Üstelik de hepsi yukarıdadır. Attığımız oklar onlara zarar vermez. Ayrıca çok ağaçlık bir bölgedeyiz. Yahudiler bu ağaçların arasına sızarak bizi ok yağmuruna tutabilirler. Eğer uygun görürseniz karargahın yerini değiştirip biraz daha geri çekelim," dedi. Bu görüş uygun bulundu. Kale çevresindeki bazı ağaçlar kesildi. İdare merkezi de Reci denilen bölgeye taşındı. Peygamberimiz kuşatma sırasında şiddetli bir baş ağrısına yakalandığı için savaşı 2 gün boyunca idare edemedi. Onun yerine bu görevi ilk önce Hazreti Ebubekir, daha sonra da Hazreti Ömer ve Sa'd bin Ubade üstlendi. Fakat yüksek kalelere sığınan düşman askerlerine hiçbir şey yapamıyor, sadece ok atmakla yetiniyorlardı. Yahudilere yardım için gelen Gatafanlar savaşçı bir kavimdi. İslam ordusunu zayıf görünce süvari birliğiyle kaleden çıkıp hücuma başladılar. Mücahitler zor durumda kalınca karargaha çekilip peygamberimizin çevresinde etten duvar ördüler. Bu arada kaleden atılan taş ve oklardan da zarar gördüler. Çarpışmalar akşama kadar sürdü. Hava karardığında Yahudiler ve Gatafanlar geri döndüler. Mahmud bin Mesleme bu saldırılar sırasında Yahudi kumandanlarından merhabın attığı taşla şehit düştü.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

0: sen kazanırsın. Allah'ım, El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çizetsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'elüke bihakki bismillahirrahmanirrahim.

0: konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih, ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zunubina ve üsvetinel haseneti Muhammedin el-Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Manisa'ya çok sevgim ve hürmetim var. Tarihimizde müstesna yeri olan bir şehir. Ama insanoğlu Mevlana Celaleddin Rumi'nin dediği gibi takdirin, kısmetin elinde. Biz diyor Mevlana Celaleddin Rumi, kudretin elinde ikinci çamuru gibiyiz. Allah-u Teala Hazretleri bizi şekillendiriyor. Kaderimiz ondan, başımıza gelenler ondan, hayatımız ondan. Sahip olduğumuz şey, her şey onun. Oradan geldik, oraya gideceğiz, huzuruna varacağız. Vez gafleti hudgu imki bilkâre-i makû. Gene de gafletimizden diyoruz ki, bizi şekillendiren nerede? Halbuki onun kudreti elinde her şeyimiz. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadisi şeriflerinde ilme dair, alime dair, ilim talebine dair çok hadisi şerifler var. Yani o kadar hadisi şerifler var ki, ilim adamı o kadar mübarek bir kişi ki, o kadar kutlu bir kişi ki, ilim talep eden kimseye diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, göktekiler ve yerdekiler, hatta sudaki balıklar istiğfar eder. Demek ki yani kainatın sevgilisi oluyor ilim talebi ile vaktini geçiren kimse. Kainatın göz bebeği oluyor. Kainattaki cümle varlıkların ilgisini çeken, duasını alan bir kimse oluyor. Peygamber Efendimiz bunu boş yere söylemez.

Sudaki balıklar bile diyor. Sudaki balığın benimle ilgisi nedir bilmem ben ama Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. Göktekiler, yerdekiler, hatta sudaki balıklar bile ilim talep eden kimseye dua eder, istiğfar eder. İlminden faydalanan bir alim, bin tane abidten daha hayırlıdır. Çünkü abid kendisine çalışıyor. Abid kendisine çalışıyor. Alim ümmete çalışıyor. Hepsi için çalışıyor. Buradan kendisine çalışmak vesaire filan söz sözü hep başka şeyler hatıra getiriyor da neyse şey yapmayalım. Demek ki ilme önem vermişler. Ne zamandan? Peygamber Efendimiz'den başlamış bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilme önem vermiş. Kendi hanımlarından Zevcat-ı Tahirat'ten Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz, müminlerin anası, anamız, Hazreti Ayşe anamız büyük alim. Öyle büyük alim ki fıkıh biliyor, hadis biliyor, tefsir biliyor, tıp biliyor. Yeğeni sormuş, demiş ki hala, teyze, efendim, yani ben senin peygamber karısı olman dolayısıyla Kur'an'ı bilmene şaşmıyorum. Hadis-i şerifleri bilmene şaşmıyorum. Fıkhın ahkamını bilmene şaşmıyorum. Bu tıbbı nereden öğrendin diyor. Demek ki yani kafa kaliteli olunca, beyin yüksek olunca her şeyi, tuttuğu her işi güzel yapıyor. O zamandan başlamış ilme sevgi, saygı, hürmet, alime hürmet, ilmin değerinin yüceliği efendim o zamandan başlamış, patlama halinde gelişme olmuş. Aritmetik gelişme değil, geometrik gelişme değil efendim, patlama halinde tariflere sığmayacak gelişme olmuş ve İslam alemi nice büyük dehalar yetiştirmiş. İşte o ilme verilen önem sayesinde. Nizam-ül Mülk'ün açtığı medreseler, Selçuklu devresinde malumdur. Nizam-ül Mülk medreseler diye her tarafa medrese açmış. Hazineyi oraya harcamış işte. Yani orduya harcamıyorsun diye şikayet ettikleri o. Eğitime harcamış. Osmanlıların yaptığı da o. Osman Gazi'nin şeyi vardır. Tarih kitaplarında oğlu Orhan Gazi'ye vasiyeti vardır. Evladım, alimlere izzet eyle, hürmet eyle. O kadar izzet ve hürmet eyle ki İslam aleminin her tarafındaki alimler senin ülkene gelmeye rağbet etsinler. O kadar izzet eyle. Fatih Sultan Mehmet Molla Camii'ye haber göndermiş. Ülkemizi teşrif eylesin. Her kaldığı konak için 1000 altın vereyim. Yani teklife bak. Hani kekliği kafese sokmak için böyle taneleri sıralayıp oraya şey yapıp da ondan sonra kapağını çekip kafese şey yapmak için ama öteki keklik de girmemiş. Sağ ol demiş. Paraya şey yapmamış. Kendi memleketinde çalışmış. Ama Fatih'in teklifine bak. Her konak için şu kadar para vereceğim. Gel diyor. Yani meşhur bir kimse gelsin diye. Tabi İslam aleminde, İslam dininde biz Müslümanların ecdadımızın arasında alim, alim tipi, bizim İslam'ın aradığı alim tipi nasıldır? Bilgi yığını olan, bilgi deposu olan insan alim değildir. İslam'da öyle değildir. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulema. Allah'tan ancak alim kulları korkar. Alim kul diplomalı demek değildir. Kitapları bilen demek değildir. Alim nedir? Alim Allah'tan korkan, Allah'ın emrini tutan kimsedir. Bildiğini uygulayan kimsedir. Bilgisi az da olsa bilgisini uygulayan kimsedir. Sözü doğru olan kimsedir. Özü kalbi doğru olan kimsedir. Lisanı sadık olan kimsedir. Ahlakı müstakim olan kimsedir. Alim budur. El ilmu ilman. İlim iki çeşittir. İlmun bir tanesi alel lisan. Dilde, dil üzerindedir. Konuşuyor o kadar. Bu vezalike hüccetün alebni Adem. Adem oğlum bu aleyhine delil olacak yarın. Sen biliyorsun, söylüyor idin, biliyor idin. Niye uygulamadın diye aleyhine delil olacak. Ve ilmun vakara fil kalp. Diğer bir ilim de vardır ki insanın gönlüne yer etmiştir. Hareketlerine ışık tutar, hayatını tanzim eder, ahlakına yön verir. Davranışlarında, seçmelerinde, tercihlerinde efendim Allah'ın rızası tarafını seçmesine sebep olur. İşte velâlike el ilmun nafi. Faydalı ilim budur. İlmi nafi budur. Bunu Allah sever. Böyle alimi sever. Bir alim ki söylüyor ama söylediğini uygulamıyor. Peygamber Efendimiz onu hadis-i şerifinde kendisi yanıp etrafı aydınlatan muma benzetmiş. Mum gibidir. Mum yanar yanar yanar, küçülür küçülür küçülür biter. Etrafı aydınlatır ama kendisi biter. Öyle olursa yani
alim kendisi ilmiyle amel

ana noktalarında efendim bir takım ileri geri sözler, imanı zedeleyecek sözler. Televizyona çıkıyor, efendim röportaj yapılıyor kendisiyle, yıkıyor, yakmıyor, çamları deviriyor böyle baltayla, deviriyor, şunun aslı yoktur, bunun aslı yoktur, bilmem nedir, yarım. İşte dinden ediyor. Dinden ediyor. Bütün ümmeti şaşırtıyor. Bilecek. Bir. لَا يَنْفَعُ الْاِلْمُ اِلَّا بِالْاَمَلِ Bilmek yetmez. Bildiğini uygulayacak. İlmiyle amil olacak. لَا يَنْفَعُ الْاِلْمُ وَالْاَمَلُ اِلَّا بِالْنِيَةِ Bildiğini uygularken de iyi niyetli olacak. İhlaslı olacak. İhlaslı olmazsa, yaptığını Allah rızası için yapmazsa gene ecir alamaz. Misal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Rubbe kaimin leyse lehu min kıyamihi illa seher ve rubbe saimin leyse lehu min sıyamihi illa cu'u vel ataş. Nedir bu hadis-i şerifin manayı münifi? Nice gece kalkıp uykusunu terk edip ibadet eden insan vardır ki gece kalkmasından bir fayda görmez. Ancak uykusuz kalır, o kadar. Uykusuz kaldığıyla kalır. Fazla bir ecir almaz. Bir ecir almaz. Nice oruç tutan insan vardır ki orucundan kendisine bir kâr gelmez, bir sevap gelmez. Ancak aç ve susuz durmuş akşama kadar. O işte. Belki bir Hristiyanların perhizi gibi bir perhiz faydası olur. Hani midesi boş kaldığından rahat olur. Yani o kadar. Yani sevap yok demek oluyor. Demek ki neden? Tabii İzmir'de arkadaşlarımızla konuşurken gene bir hadis-i şerif aklıma gelmiş ki de söylemiştim. Amellerin kabul olması sebeplerinden birisi ihlastır. Niyetin güzel olmasıdır. Niyet güzel olmazsa, niyet Allah'ın istediği gibi olmazsa, niyet Allah'ın rızasını kazanmak olmazsa, kula gösteriş olursa, efendim bilmem daha başka şeyler olursa, dinen mezmum olan, o zaman şey de kabul olmuyor. Biliyor, ilim var, ilmini uyguluyor ama niyeti ihlaslı değil, gene ecir almaz. Demek ki ihlasla şart. İlim lazım, amel lazım, ameli ihlasla yapması lazım. لَا يَنْفَعُ الْاِلْمُ اِلَّا بِالْاَمَلِ لَا يَنْفَعُ الْاِلْمُ وَالْاَمَلُ اِلَّا بِالْنِيَةِ لَا يَنْفَعُ الْاِلْمُ وَالْاَمَلُ وَالْنِيَةُ اِلَّا بِالْسُنَّةِ Bu da fayda vermez, sünnete uygun olmazsa. Sünnete uygun olmadığı takdirde yapılan şeyin iyi niyetli olması da yetmez. Ben çok iyi niyetle bu işi yapıyorum. Ama bid'at işlemişsin. Yaptığın iş bid'at. Bid'at olunca o da kabul olmuyor. İşte Osmanlıların gelişme, ilerleme, yükselme, başarı kazanma sebepleri incelenirse temelinde ilme verdikleri önem yatar. İlme önem vermişler, ilme eğilmişler, medrese kurmuşlar. Her gittikleri yerde medrese kurmuşlar. Büyük alimlerin çevresinde yerleşmişler. Büyük alimler yol göstermiş. Herkes onu dinlemiş. Padişahın öyle bilgisi falan yok. Geniş bir bilgisi yok. Efendim bu devşirmelerin yeniçeri yapılması vesaire falan hep ilim adamlarının, ilim erbabının tavsiyeleri. Bunları yetiştirelim. Müslüman ailelerin yanına verelim bu esir çocukları. Bunlara İslam terbiyesi gösterelim. Müslüman olsunlar diye meselelerin çözüm yollarını gösteren o. Padişahların yönetimlerinde çok büyük hürriyetleri yok. Söz, alimin, ilmin, dinin, Kur'an'ın, İslam'ın. O zaman Allah bereket de veriyor, hayır da veriyor, ilerleme de oluyor. Oradan bu çağlardan sonra bir zaman gelmiş, efendim değişmiş durum. Osmanlılar başarısızlığa uğramaya başlamışlar. İnceliyorsunuz, ilme gereken önemi vermediklerinden olduğu anlaşılıyor. Kapıdağ'ın derya zamanın padişahı İstanbul'da değilmiş de Diyarbakır'a kadar gidiyor. Diyor ki Vezir-i Azam'a, efendim biz onları yakaladığımız esirlerden şeylerden öğrendik. Yeni dünya derler bir yer keşfetmişler. Oraya doğru gidiyorlar. Oralara da sefer edelim. Oralara da el atalım. Aman kapıdan derya diyor, bizim de aldığımız diyarları muhafaza etmekte şey yapıyor, boşver aldırma gibi bir cevap. Bak ötekiler şey yapıyor, aldıkları haberi getiriyorlar ama belki ilme önem vermeyince demek ki Amerika kıtasına Müslümanların gemileri de gidecekti. Onlar da bir yerlerde bir yer tutacaklardı. Onlar da bu yeni dünyanın büyük bakir zenginliklerinden istifade edeceklerdi. Osmanlı belki açılacaktı, nefes alacaktı. Yani Avrupalı rakiplerinin karşısında

aslında onlar gerileyip dururken, bu ilerleyip dururken bunlar ekonomik bakımdan böyle fakir duruma düşmeyeceklerdi. Sıkışmış duruma düşmeyeceklerdi. Piri Reis'in biliyorsunuz haritasını hala ilim adamları çözemiyorlar. Hatta bazıları diyorlar ki yani bu acaba gökten bazı şahıslar böyle gelip de şey mi yaptı? Bu haritaları bu kadar mükemmel nasıl çizdi? Bu bilgileri buraya nasıl yerleştirdi? Bu kadar doğru perspektifleri nasıl buldu? Çözülmüş bir mesele değil. O kadar kısa zamanda Amerika kıtası daha yeni bulunmuşken Güney Amerika, Kuzey Amerika girdileri, çıktıları, nehirleri vesairesiyle Piri Reis'in haritasının üzerinde işlenmiş. Bende var, kıvrılmış rulo halinde, bu masa büyüklüğünde haritası var. Yani adamlar o kadar güzel takip ederken başarıdan başarıya gidiliyor. Takip edilmediği zaman Fatih Sultan Mehmet'in yetişmesini düşünelim. Bizim için bir ibrettir. Fatih Sultan Mehmet nasıl yetişmiş? Kaç lisan biliyor? Rumcayı dahi biliyor. Latince biliyor. Yunanca biliyor. Arapça biliyor. Şiirleri var. Farsça biliyor. Yani kaç tane lisan bilen pırıl pırıl aydın bir insan. Biz bugün hiçbir lisanı doğru düzgün bilemiyoruz. Bizim hocalar Arabistan'a gidiyor da benim çok sevdiğim bir hocam var. Çok kıymetli, çok çalışkan. Çok talebe yetiştirmiş. Otobüste derdini anlatamamış. Arap şeyinde. Meseleyi anlatamamış. Çünkü tabii yaşayan Arapçayı öğrenmiyoruz. Dış dünyayla ilgimiz az. Efendim, nerede ecdadımızın üç kıtadaki tecrübesi, nerede bizim burnumuzun ucundan haberimiz olmama durumu. Halep şehrine gittim, şaşırdım kaldım. Bu kadar böyle bize yakın olan bir yerde, bu kadar bize benzeyen bir yerde, bu kadar ahalisi bize sevgi gösteren bir yerden niye biz bu kadar uzak kalmışız? Niye gitmemişiz? Niye tanımamışız? Niye alakayı kesmişiz? Hangi alime baksan, efendim bilmem Şam'da biraz bulunmuştur, Mısır'da biraz bulunmuştur, Hicaz'a gitmiştir, Bağdat'a gitmiştir. Böyle yani eski Osmanlı'nın şeyi. Biz de hudutlar biraz içeriden çizildi diye dışarıyı bir unutmuşuz ki bizim hudutların dışında yani Müslüman kardeşimiz var mı yok mu onu bile düşünmez hale gelmişiz. Niye gitmemişiz? Kimsenin kimseden haberi yok. Oradaki kardeşlerimiz bize bakar, bizden medet umar, efendim bizim onlardan haberimiz yok. Bakın siz burada nelerle meşgulsünüz, ne kadar habersizsiniz. Dışarıda size gönül bağlamış, sizden medet uman, sizden fayda bekleyen, sizden yardım bekleyen nice insanlar var. Bir hadis-i şerif var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş. Onun sözü sözlerin en güzeli, zaten oraya dönelim yavaş yavaş. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Bede'el İslamu gariben ve seyudu gariba. Müslümanlık gariban olarak başladı, yine gariban olarak eski haline dönecek, garibanlaşacak. Fetuba lil guraba, ne mutlu gariplere, ne mutlu garibanlara diyor Peygamber Efendimiz. Diyorlar ki, vemen guraba u ya Resulallah, nedir bu garipler dediğin zümre, kimlerdir, neyi kastediyorsun ya Resulallah? Diyor ki, ellezine yuslihune ma efseden nas. İnsanların berbat ettiği, bozduğu şeyleri düzeltmeye çalışanlar. Gariban bunlardır diyor. Şimdi bu hadis-i şerifi bir de dış dünyadan bir hatıramla birleştirerek anlatmak istiyorum. Yani İslam ilk zaman nerede çıktı? Mekke'den çıktı tabii de. Ama Mekke'de barındırmadılar Peygamber Efendimiz'i. Canına bile kastettiler. Yatağında öldürmeye artık ahdettiler. Onun üzerine hicrete kalktı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dönüp böyle Mekke'nin yüksek tepesinden Mekke'ye doğru dönüp baktı. Dedi ki, ya Mekke, seni ben terk eder miydim? Beni zorla buradan çıkartmasalardı. Ben seni severim, ben seni terk eder miyim dedi. Tabii mecburen çıktı. Allah'ın takdiri, hicret eyledi. Medine-i Münevvere'ye gitti. Medine-i Münevvere diyar-ı gurbet. Mekke'nin içinde de Müslümanlar gariban idiler. İlk o devrede Müslümanlar eziliyordu. Müslümanlar hor durumdaydı. Müslümanlar işkence görüyordu. Müslümanlar çevresinden anlayış görmüyordu. Müslümanlar sıkıntıdaydı. Kimisi şehit oluyordu. Şehit ediliyordu. Gariban başladı. Diyar-ı gurbete gitti. Yani Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye gitti. Evet, büyük bir şehre gitmiş. Hayır. Medine şimdi büyük şehir oldu. Medine bir köydü. Osmanlı şairlerinden birisi şiir yazıyor da Mekke ile o köyü cennet asa diye öyle anlatıyor. Cennet misali köy diyor. Medine'nin şehir oldu senin zamanında. Yani bundan önce öyle değildi ki, küçücük bir yerdi. Etrafında surlar vardı. Yani bir kale şeklindeydi. İçindeki birkaç tane hane vardı. Minyatürlere baktığın zaman
görüyorsun işte böyle sayılabilecek kadar haneler.

küçücük bir diyar idi. Oraya Peygamber Efendimiz gariban gitti. Dışarıdan gariban efendim, boynu bükük, mazlum, hücumlara karşı mütehammil çalışmalar sonunda Allah gariplere yardım eder. Garibin Allah yoldaşıdır, yardımcısıdır. Yardım eyledi, Müslümanlık aziz oldu. İslam da ilk başta o çıktığı yerlerde kıymeti bilinmedi de dışarıda bilindi. Peygamber Efendimiz'i Mekke ahalisi korumadı da, kendi akrabaları korumadı da, Medine'dekiler dediler ki gel buyur ya Resulallah, biz seni kendimizin yerine koyarız. Kendimizi koruduğumuz gibi seni koruruz. Malımızı koruduğumuz gibi senin malını kollarız, söz veriyoruz dediler. Akabe beyatında beyat ettiler Peygamber Efendimiz'e. Ahd ettiler, vaat ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gurbete çıktı. Gurbetten nice hayırlar oldu. Peygamber Efendimiz garipleri met ediyor. Yani bir zaman gelir yaşadığı ülkede bazı müminler de garip duruma düşebilirler. O ülkede kadri kıymeti bilinmez, horlanır. Genel nüfus başka bir tarafa dönmüştür. Aklı başka yerdedir, kalbi başka yerdedir. İslam'dan uzaklaşmıştır efendim, ama içinde gene has Müslümanlar vardır. Münebbihat'ta İbn Hacer el-Askalani yazıyor ki kıymetini bilmeyen insanlar arasında alim gariptir. Okunmayan evde Kur'an-ı Kerim gariptir. Ne hoş, ne mutlu, ne kadar müjde o gariplere. Yani garipleri destekliyor Peygamber Efendimiz. Korkmayın diyor. Gariplik iyi şeydir diyor. Boynu büküklük iyidir diyor. Allah sever diye bildiriyor. Tarifi de şöyle: ellezine yuslihune ma efseden nas. İnsanlar bozuyorlar, fesada veriyorlar, cemiyeti mahvediyorlar. Bunlar da düzeltmeye çalışıyor. Allah memleketimize salah-ı haller nasip etsin. Yani güzel haller nasip etsin ki ecdat diyarıdır, ecdadın yadigarıdır. Efendim, başörtülü kadınların çavuşluk rütbesini aldığı, sırtlarında, kanılarında mermiler taşıdığı bir diyarda efendim bir zaman geliyor, başını örtmek suç oluyor. Demek ki Müslümanlar gariban duruma düşmeye başlıyorlar. Sakallı, sen şurada dur. Dur bakalım, ileri gitme. Bilmem ne. Hafız kenarda dur diyor. Hafızlık iltifat cümlesi değil ha. Yani hakaret cümlesi. Hafız sen kenarda dur diyor. Bir tebessüm, kenarda duruyorsun. Sonra ne istiyorsun? Söyle bakalım, bilmem ne filan. Üniversite profesörü deyince ceketini ilikliyor. Geçmiş ola. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani sen ilk başa diyecektin onu. O zaman hocam affedersiniz, bilmem ne filan. Ya sakalın kıymeti yok. Hafızlığın kıymeti yok. Hocalığın kıymeti yok. Otur oturduğun yerde. Hatmini indir, tamam, fazlasına karışma. Hatim duanı yap, yallah. Cenaze namazını kıldır, tamam, yallah. Hadi bakalım. Neden? Kıymeti yok. Gariban. Gariban duruma düşmüş. Allah gariplerin yardımcısıdır. Elhamdülillah hangi diyara gittim ise böyle efendim gönüldaş insanlar gördüm. Halbuki tek başımıza kalsak bile, gariban duruma düşsek bile Allah'ın dinine vefa gösterip dinine hizmet etmekten geri durmamamız lazım. Tek başımıza kalsak bile. Onun en güzel misalini İbrahim aleyhisselam sergilemiş. En güzel misalini. İbrahim aleyhisselam bir site devlette yaşamış Mezopotamya'da. Efendim, babası veya amcası Azer, put yapıcısı, put imalcısı. Efendim, ahali çeşit çeşit putlara tapıyor. Aya, güneşe, yıldızlara, elleriyle yaptıkları şeylere tapıyor. İbrahim aleyhisselam Allah'ın lütfuyla, efendim, bereketiyle, ihsanıyla, ikramıyla ayın, güneşin, yıldızın efendim tapılmaya layık varlıklar olmadığını, efendim, onları yaratana ibadet edilmesi gerektiğini buluyor. Onun o akıl yürütme, muhakeme şeyi tüm insanlara bir örnektir. Tüm insanlara örnektir. İnsan aklının Allah'ın varlığını bilmeye ve bulmaya mecbur ve selahiyetli ve ehliyetli olduğunun işaretidir. İnsan tek başına kalsa, Manisa'nın dağında efendim hiç aşağı inmeyen bir kimse olsa, orada kalsa bile Allah'ın varlığını sezecek kabiliyette yaratılmıştır. Bu cihaz, bu makine Allah'ın varlığını sezmeye hem mecburdur, hem vazifesidir, mecburdur, hem de bu işi kavrayabilecek, yapabilecek kapasitedir insanın muhakemesi. Onun için hiç dini ahkam ulaşmamış bir insan,
Allah'ın varlığını bilmekle mükelleftir. Orada mazurdur. Ama Allah'ın varlığını bilmekle mükelleftir. Allah'ın varlığını bilmesi lazım. O Peygamber Efendimiz'den önceki Araplar arasında da böyle hanif olarak tek başına böyle şeyi, gerçeği anlamış kimselerin varlığını biliyoruz. İbrahim Aleyhisselam koca bir şehir devletine, ahalisine ve yönetimine ve dini efendim batıl dini organizasyonuna karşı çıkıyor. Emsalsiz bir karşı çıkış. Öyle küçük cılız bir ses değil. Ve dobra dobra söylüyor. Diyor ki le ekiden de asla meküm. Ben sizin putlarınıza bak bir şey yapacağım haberiniz olsun diyor. Merdane söylüyor. Erkekçe söylüyor. Erkekçe söylüyor. Ben sizin bu putlarınızı haklayacağım diyor. Onlar bir seremoni dolayısıyla, bir merasim dolayısıyla hepsi şehirden uzaklaştığı bir zaman puthaneye girip hepsini parçalıyor. Parçaladığı baltayı veya şeyi, balyozu neyse en büyük putun boynuna götürüp takıyor. Ondan sonra geliyorlar bakıyorlar ki puthane olmuş harabe. İçeride sağlam put kalmamış bir tanesi var. Kim yapmıştır bunu? Cürete bakın yani. Cesarete bakın. Cüret değil bu. Şahane bir cesaret. İlahi bir cesaret. Kim yapmıştır bunu? Diyorlar ki semi'na feten yezkürühüm yukalü lehu İbrahim. Yani biz böyle bunları haklayacağım diyen bir delikanlı hatırlıyoruz. Yiğit, gençten bir kimse hatırlıyoruz. Bunları kıracağım filan diyordur. O yapmıştır. Getirin. Fe'tu bihi ala ayyunin nas. İnsanların gözü önüne getirin. Bakalım halk da toplansın. Şunu bir muhakeme edelim. Bu şeyi neden yaptı diye. İbrahim Aleyhisselam'a soruyorlar. E ente fealte hâzâ bi âlehetina ya İbrahim. Bizim putlarımıza, ilahlarımıza, mabutlarımıza bu tecavüzü sen mi yaptın ya İbrahim? İbrahim Aleyhisselam dilese ilk başta söylediği gibi ben sizin putlarınızı kıracağım demiş zaten sakınmamış. Yine öyle ben kırdım der kısa keser işi. Fakat onların muhakemelerinin çalışmasını istediği için diyor ki bel fealehu kebiruhum feseluhum imkanu yantıkun. Belki en büyükleri yapmıştır. Konuşursa sorun bakalım. O cevap versin. Zaten söylemiş. Yalan değil. Önceden ben kıracağım diye söylemiş. Onun kullardan korktuğu yok. Etakşennaz, etakşennaz. Vallahu ahakku en takşahu. İnsanlardan mı korkuyorsun? Allah kendisinden korkulmaya daha layıktır. Ayet-i kerime bu. Mümin Allah'tan gayriden korkmaz. Korkarsa ceza olarak korktuğu şeyi Allah ona musallat eder. Kaide bu. Mümin Allah'tan gayrı neden korkarsa korktuğu şey illa başına gelir. Kanun-i ilahi böyledir. Cezai ilahi böyledir. Kim kimden çekindiyse, kim neden çekindiyse, neden korktuysa o korktuğu şey onun başına Allah tarafından musallat edilir. Eğer Ademoğlu Allah'tan gayrı bir şeyden korkmasaydı kendisine Allah'tan gayrı hiçbir şey zarar veremeyecekti. Korktuğu için Allah zarar verdi diyor. Allah musallat ediyor. Onun için müminin vasfı nedir? وَلَا يَخَافُنَا نَوْمَةَ لَائِمٍ Kınayanın kınamasına korkmaz. Müminin evsafı, müminlerin vasıfları hatırlayalım. وَلَا يَخَافُنَا نَوْمَةَ لَائِمٍ Mümin kınayanın kınamasından korkmaz. Allah'tan gayriden perva etmez. Çekinmez, sakınmaz, ölümden kaçmaz. Allah yolunda canını vermekten, malını vermekten geri durmaz. Kim? Hakiki mümin. Adı müminler değil, zamane müminleri değil, sahabe müminleri. Zamane mümini parasını bile vermiyor. Farz olan zekatını bile vermiyor. Zamane mümine Allah kendisine 40 tane veriyor, bir tanesini ayır fakire vermiyor. 40 tane türbeyi dolaştım, hepsine birer tane kocaman mum yaktım. İstersen 100 bin tane yap, istersen 40 bin tane yap. Bidat olduktan sonra ne kıymeti var, mum yakınca ne olacak? İnsanın kalbini aydınlatan salih ameli, dışarıdan yakılan mum değil ki. İbrahim Aleyhisselam korkmuyordu, korkmuyordu ama karşı taraf muhakemesini çalıştırsın diye diyor ki belki alehu kebiruhum, belki de en büyükleri yapmıştır, sorun bakalım konuşursa. Diyorlar ki ama önce başlarını önlerine eğiyorlar, bir tefekkür, bir düşünüyorlar, düşündürüyor İbrahim Aleyhisselam. Önce bir düşünüyorlar, diyorlar ki ya İbrahim biliyorsun ki bunlar konuşmaz. O zaman cevabı yapıştırıyor. Zaten onun istediği o. Öyle desinler diye bekliyor zaten. Hazır. E madem konuşamıyor, madem kendisini savunamıyor, madem birisi kendisini kırmaya kalktığı zaman mani olamıyor, madem size faydası yok, kendisine faydası yok, böyle size ve kendisine faydası olmayan bir varlığa niçin tapıyorsunuz diye başlıyor hakkı söylemeye, nasihati söylemeye. Ne diyorlar? Öldürün diyorlar. Harrikuhu vansuru alihetekum. Yakın bu adamı da
ilahlarınıza yardım edin diyorlar. Yakın bu adamı efendim ateşte, ilahlarınıza yardım edin diyorlar. Muhterem kardeşlerim, tabii Kur'an-ı Kerim'in içinde anlatılan kıssaların her birinin bize çok büyük ibretleri vardır. Tutacak isek, bir kulağımızdan girip öbür kulaktan çıkacaksa bir şey yok da, tutacak isek çok büyük ibretler vardır. Allah bir insanı öldürmedi mi insan ölmez. Nereden bildin hocam? Vallahu yuhyi ve yumit ayeti kerime var. Kur'an'a inanmıyor musun? İnanıyorum hocam. Tamam. İnanıyorsan dirilten de Allah'tır, öldüren de Allah'tır. Allah öldürmeyince cümle cihanın halkı üşürseler, onların kafaları birbirlerine tokuşur, kafaları yarılır, her birisi bir tarafa serilir, öldürmek istedikleri gene sağ çıkar arada. Allah öldürmeyince öldürülmez. Cevat Rıfat Atilhan'ı hatırladım bu sözüm üzerine. O şeymiş, milis kuvvetleri komutanıymış, İstiklal Harbi'nde madalyası filan da varmış. Efendim, ama Cihan Harbi'nde de Suriye cephesinde filan bulunmuş. Benim rahmetli hocam da Mehmet Said Efendi de Suriye cephesinde çarpışmış düşmanla. Şimdi Cevat Rıfat Atilhan diyor ki, biz evine gittik ziyarete, üniversite talebesiydik, bizim arkadaşlar toplandık, bir ziyaret edelim, bir bayram günü ziyarete gittik Cevat Rıfat Atilhan. Tombulca, ay yüzlü, sevimli, sempatik, dinamik bir ihtiyar. Öyle aciz maciz değil. Baktık birinci katta evi, parmaklık biliyor. Camlar kocaman. Şöyle birisi bir vursa içeriye girer. Bizim arkadaşlardan bir tanesi dedi ki, üstad dedi, evinizde hiç tedbir yok dedi. Evinizde hiç tedbir yok. Yani şu camı birisi şey yapsa, hani bir molotof kokteyli atsa, efendim bir zarar verici bir şey yapabilir yani demek istedi. O zaman dedi ki, çocuklar, biz tabii üniversite talebesiyiz, o şey yaşlı. Çocuklar dedi, Allah bir insanı öldürmeyince insan ölmüyor dedi. Ben Suriye cephesini hatırlıyorum dedi. Birlikler arasında muhabere subayıydım ben. Meşin çantamın içine bu birliğin mesajını, haberini alır koyardım. Buradan efendim öbür birliğe giderdim. Nasıl giderdim? Kurşun yağmur altında giderdim. Kulağımın, burnumun ucundan, başımın kenarından, sırtımın arkasından cıv cıv kurşunlar yağardı. Düşman bana yağmur gibi kurşun atardı. Onların arasından öbür birliğe giderdim, mesajı verirdim, alırdım, gelirdim. İnsan Allah öldürmeyince ölmüyor diyor. Tabii bunu şey yapamayız, demek ki tesadüf etmemiş falan diyebilir. İnanmayan, bilmeyen insan, ama mümin bilir ki ölümü, insanın eceli gelmedi mi ölmez. Eceli gelmeyen insan ölmez. Allah'ın yazmadığı bir zamanda, yazmadığı bir şekilde bir insan ölmez. Sonra ne kadar güzel bir şey ki, ne kadar hoş bir şey ki, ölüm bir defa var. Bir defa, işte hayatımızın sonunda bir defa öleceğiz, bitecek yani. Bu kadar bir defacık olan şeyle insan bu kadar korkar mı? Ölümden korkan insan her an ölür, dirilir, ölür, dirilir, ölür, dirilir. Ölümden korkmayan insan hayatın sonunda bir defa da ölecek, o kadar. Ölüm öyle korkulacak bir şey değil. İbrahim Aleyhisselam'ı hasılı koca bir ateş yakmışlar. Yanına yanaşamadıkları için mancınıkla atmışlar şeye, ateşin içine. Ama Allah-u Teala Hazretleri o har har har har yanan, efendim göklere dumanı ağan, ateşleri efendim yüzlerini yakan, o ateşin içinde İbrahim Aleyhisselam'ı öldürtmedi, yaktırtmadı. Ya naru, kûni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'e serin ol ve selametlik ol diye emretti Allah. O ne demek, nasıl olur bilmem, ama Allah Teala Hazretleri öyle buyurdu. Ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı. Bunu biz de biliyoruz. Batı da biliyor, Doğu da biliyor. Tarih de biliyor. Sadece yani bize ait bir gerçek değil, tarihi bir gerçek. Bunun böyle olduğu belli. Yakmadı Allah. Onun düşmanlarının hepsi helak oldu. İbrahim Aleyhisselam efendim yine sağ salim, esen vazifesine devam etti. Allah Teala Hazretlerinin üzerine haktır Müslümanlara yardım etmek, yolunda yürüyenlere yardım etmek. Eğer biz yardıma mazhar olmuyor isek, kendimize dönelim, aynaya bakalım, kendimizi kontrol edelim. Bizde herhalde Müslümanlık halinde eksiklik var, bizde bir kusur var diye kendimizi düzeltelim. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri vaadinden hulf etmez. Müminlere yardım edecek. Demek ki bizim imanımız zayıf. Müminlere yardım edecek. Demek ki bizim kusurumuz çok. Ziyaret etmediğine göre eksiğimiz çok demektir. İbrahim Aleyhisselam bir delikanlıyken, feta iken, feten yezkürühüm yukalü lehu İbrahim. Bir delikanlı, feta, fütüvvet çağında, delikanlı çağında kimse demek yani. Delikanlı çağındayken koca bir şehrin efendim batıl inançlarına karşı çıkmış. Hem de öyle o yanlıştır, bu yanlıştır diyerek değil, mız mız kenardan hafif hafif sessiz sedasız efendim söyleyerek değil, fiilen.
Çünkü bir Müslüman bir yerde

0: bir kötülük görürse ne yapar? Değiştirir. Müslüman kötülüğü değiştirir. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ Eliyle değiştirir. Yapamazsın bunu der, bir kere düşün. Ona gücü yetmezse فَاِنْلَمْ يَسْتَطِ فَبِلِسَانِي O zaman söyler. Diliyle söyler. Yaptığınız doğru değildir. Bak hata ediyorsunuz. Günahtır, ayıptır diye söyler. Buna da gücü yetmezse içinden buğz eder, kızar, bu yanlış der. Ama bu imanın en aşağı, en zayıf derecesidir. Mümin kötülüğe fırsat vermez. Hocam şimdi yani Müslüman iyi huylu olacak deniliyor. Yani şey de demiş ki Yunus Emre'de derviş olarak demiş ki dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Şimdi o ne, o söz ne, bu söz ne? Yani bu nasıl oluyor? Yani nasıl olacak bu iş? Aziz ve muhterem kardeşlerim, güzel huy, güzel ahlak, herkesle iyi geçinmek demek değildir. Biliyor musunuz, evliya Allah'tan bir zata diyorlar ki, falanca adam çok iyi bir adam, hiç düşmanı yok. Onu diyor, inceleyin, o muhakkak münafık diyor. Hiç düşmanı olmayan iyi insan olur mu ya? İyi insanın düşmanı olur, kötüler düşmanı olur. Hırsız sevmez, arsız sevmez, yüzsüz sevmez, elbette sevmeyecek. Yani insanın düşmanı olmaması olur mu? Düşmanı olacak insan. Hakkı söyleyecek, hakkı söylediği zaman doğruyu söyleyeni zaten dokuz köyden kovarlar. Olacak, beğenmeyecekler. Çünkü o onu Allah için söyleyecek. Birisinin keyfi için söylemeyecek ki. Yasin suresi vardır. Elhamdülillah, Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Müslüman kardeşlerimizin çoğu ezbere bilir filan. Ama bizim Türkiye'de maalesef Kur'an-ı Kerim'in ezberi, o da güzel, yüzüne baksan bile sevap, manasıyla hiç ilgilenmez Müslümancıklar. 40 yıl Fatiha'yı okur, Fatiha'nın manasını bilmeden ölür. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. 40 yıl Fatiha'yı okudun. Hacı dede, ne şunun manası? Ah evlat, benim babam okutmadı da bilmem ne de bilmem ne. Mazeret olmaz. Babasının okutmadığı insana rüşt çağına kadar mazerettir. Reşit oldun mu? Oldun. Şimdi babanın vebali senden kalktı. Şimdi vebal senin üzerine, hesap senin aleyhine çalışmaya başladı. Öğreneceksin. Kur'an-ı Kerim sana hayatını tanzim etmek için gönderildi. Sana emri var Allah'ın. Seni yönetiyor, seni yönlendiriyor. Sana bazı yasakları var Allah'ın. Onun için millet hiç yasaklardan filan haberi yok. Elhamdülillah Müslümanım deyip de yemediği nane karıştırmadığı halk yok. Hem Müslümanım diyor, hem de bilmem ne. Allah yani Müslüman eylesin. İnşallah gerçek Müslüman olur. Bizim Erenköy'de bir arkadaşın evine gittik. Karşıda yeni bir dükkan açılıyormuş. Ne açacaksınız diye sormuşlar. Orada bir delikanlı. Demiş işte buraya bir meze dükkanı açacağız. Meze. Yani içkinin yanında meze. Kuru yemiş. Bir de kaliteli içki satacağız. Hani pahalı kaliteli içkiler. Şişeleri böyle dizecek, satacak. Demiş ki sakın yapmayın. Bu mahallenin ahalisi Müslümandır. Sonra günahtır. İçki satmak günahtır, haramdır. İçilmesi de haram, satılması da haram. Taşınması da haram, sunulması da haram. Sundurulması da haram. Hacı Baba kurnazlık ediyor, ben içmiyorum diyor. Hizmetçisine sunduruyor, o da haram. Her şeyi haram. Allah bir şeyi yasakladı mı her şeyi de yasaklıyor. Namaza gittik diyor. Adama böyle nasihat ettikten sonra namazdan geldik, birisi önümüze dikildi diyor. O delikanlının büyüğüymüş, babasıymış filan. Siz demiş dükkana gelmişsiniz, tehdit etmişsiniz. Ne demek istiyorsunuz yani demiş. Yok demiş, tehdit değil burası, Müslüman mahallesi. Hiç satamazsınız. Efendim yani iflas edersiniz. Dükkanınız böyle bir alışveriş yapmaz. Burada böyle sizin bu sattığınız meta revaç bulmaz diye söyledik demiş. Ne yani demiş, siz beni Müslüman sanmıyor musunuz demiş. Biz de Müslümanız demiş. Öyle diyor millet. Yani biraz sıkıştırdığın zaman ben de küçükken amme cüzünü bitirmiştim diyor. Benim dedem de müftüydü diyor. Efendim bilmem bizim ailede de şöyle büyükler vardı diyor. Bizim evde de Kur'an-ı Kerim vardır okunur bilmem ne filan diyor ama Müslümanlıktan haberi olmayabiliyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, iyi Müslüman mihnetlere sataşan, kendi rahatını biraz gölgelendirebilecek işlere de girişen insandır. Etliye sütliye karışmayan iyi ahlaklı insan değildir. Ama bizim mahallede birçok iyi adam var. Etliye sütliye karışmaz. Tatlıya tuzluya da karışmaz. Efendim evine gelir, evinden çıkar. Ondan sonra işine gider, işinden gelir. Ne kokar ne bulaşır. Olmaz. Olmaz. İyi ahlak nedir? İyi ahlak iki taraflıdır. İfrattan da tefritten de uzaktır. İyi ahlaklı insan efendim Allah için sever, Allah için buğz eder. Allah için verir, Allah için alır. Allah için emri maruf yapar, Allah için nehyi münker eder. Yani münkeratın yapılmaması için çalışır. Allah İslam'ın öz, hakiki, gerçek manasını anlamayı ve tüm hayatımızı sırf Allah'ın rızası için tanzim edip o tarzda geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Sözün fazlasında efendim belki zarar vardır, efendim unutulur. Tam böyle güzel bir noktaya gelmişken ben keseyim. Allah hepimizi rızasını kazananlardan eylesin. Hem dünyada bahtiyar eylesin, aziz eylesin.
1: Bi hürmeti esrar suretin Fatiha.

0: konferanslar. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men sâme ahire yevmin min zilhicce ve evvele yevmin minel muharrem fakat hatemes senetel madiyete bir savmin ve steftahes senetel müstakbilete bir savmin ve cealallahu azze ve celle lehu kefarette hamsine sene. Bir insan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, Zilhicce'nin son günü oruç tutulmuş olacak ve Muharrem'in birinci günü oruçlu tutulmuş olacak. Böyle yapan bir kimse geçen giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeliyor. Hicri yılbaşından önceki Zilhicce'nin son gününü ve Hicri yılbaşı gününü, birinci gününü oruçla geçirmeye niyet edelim. Niyet etmek biliyorsunuz çok güzel bir şeydir. İnsan niyet ettiği şeyi herhangi bir mani çıkarda yapamazsa bile, yani hastalansa yapamazsa bile Allah o sevabı verir. Böylece Ramazan ayının dışında tutulan farz olmayan faziletli, sevaplı, ki bunun dindeki tabiri nafile oruç. Nafile oruç, yani sevaplı, faziletli oruçların en üstünü Muharrem ayında tutulan oruçtur diye bunu da sizlere hatırlatmış oldum, nakletmiş oldum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Sükunetin sesi. Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Cümlenize muhabbetler. Sükunet'in sesi programına başlıyoruz. Muhterem hocamız Saadettin Ökten. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Afiyet olsun inşallah.
1: Elhamdülillah. Hamd ederiz, şükrederiz efendim.
0: Eyvallah. Muhterem hocam, bugün Hazreti Yunus'ta
1: evet, inşallah.
0: Başlayıp devam inşallah. Edeceğiz inşallah.
1: İnşallah. Hem bunlar bestelenmiş ilahi halinde muhterem dinleyicilerimize arz olunacak. Hem de
0: eyvallah.
1: Zaten lütfedecekseniz.
0: Estağfurullah.
1: Hadi İnşallah. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım efendim.
0: Eyvallah hocam. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile, elimdeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derde aşkın Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, ol Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Hamdü şükrullah ile, vasf-ı kulvallah ile, daima zikrullah ile çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyruk halini, baş açık ayak yalını çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile, hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlam seni. Bir başka
1: Nutku
0: Şerif.
1: Evet, bir başka hocam. Şerif. Bakalım burada Cenab-ı Yunus bize ne haberler veriyor. Yine fakirin dikkatine takılanlar, dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda avu ile. Şimdi biz bir insan olarak bu kainata baktığımızda, bu kainatta bizim dışımızda nebatatı ve cemadatı görüyoruz. Nebatlar, taşlar ve hayvanatı da görüyoruz. Ve bunlar da bir miktar dikkatle bakıldığında, ibret nazarıyla bakıldığında, hatta isterseniz daha basit söyleyelim, biraz merakla bakıldığında gelişi güzel bir düzenin, bir nizamın olmadığını görmekteyiz. Bir intizam var. Dağda, taşta, kuşta hasusen, balıkta ve ahuda. Yani bir insan kendi dışındaki tabiata atfı nazar ilese, üzerinde bir kadar teemmül etse, tezekkür etse, eski tabirle fikir imal etse, burada bir büyük kainat görür. Yunus da önce bizi zahire baktırıyor ve diyor ki buradaki mükebenatı müşahede ettiğiniz zaman buradan Cenab-ı Allah'a doğru bir yola çıkış imkanı ve ihtimali mevcuttur. Çağırayım Mevlam seni dedi, işte o. Yani buradaki çağırmak zikretmek demek. Aman yarabbi, bu hikmetin cazibesi karşısında, esrarı karşısında ben susmaktan, lalü etken olmaktan başka bir şey yapamıyorum. Fakat bundan sonra işte iş değişiyor. Abdal olup yahu ile burada insan devreye giriyor. Çağırayım ya. Abdal dediğimiz hadise, yani bu insan bütün varlığını ve canını bedel vermiş. Abdal olmak o demek. Karşılığında ne almış? Aldığı şey muhabbet. Ne ölçüye gelir, ne kantara gelir. Aldığı şey muhabbet. Peki canını bedel verdiği zaman muhabbet alma garantisi var mı? Şimdi ben dünya aklıyla konuşuyorum. Hayır, yok. Meczup da olabilirsin.
0: Hünkârın Yunus'tan istediği himmet mi istersin burada?
1: Evet.
0: Bu hikmete.
1: İşte tabii burada. Yani yok. Öyle bir garanti yok. nice insanlar yola çıkıyorlar. Yalnız gene bizim büyüklenmiş buyurmuşlardır ki, evladım, her ava giden avlanmadı. Ama avlanmak için mutlaka ava gitmek lazım. Güzel değil mi?
0: Çok güzel.
1: Her ava giden avlanmadı. Ama avlanmak için mutlaka ava gitmek lazım. Peki abdal oluyor yahu ne? Esma ile başlıyor hadise. Evet. Yahu. Bu her yolun bir esması var yani. Esmaları var. Onlardan biri. O demek.
0: Yahu.
1: Yahu. Ya zaten tabir, hitaptır. Yahu o demek yani. Ayıp olur yani. Ey gibi bir şey yani. Yahu. Yahu. Yine büyüklerimizden menkul buyurmuşlardı ki, her insan nefes alırken hu der. Bak, nefes ver. İstemesen de söylersin. Allah, kendini bilmesen de, istemesen de, onu tanımasan da kendini zikrettirir. Çünkü vücudun haliki odur yani.
0: Bu esmanın sırrı, hikmeti
1: hepsinin ayrıdır.
0: Ayrı.
1: Hepsinin ayrıdır. Kitaplarda yazılıdır. Herkese söylemezler. Ama sizin her salikede ayrı bir renktir o yani, giydirilir, hilat gibidir onun hali. Bir de o tabii şeydir yani, bu böyle söyleyip kapatalım bu mevzu. Kabız ve bast halleri vardır. Bazen esma üzerinizde açılır, bazen esma kapanır üzerinizde, ama o size ait bir, size verilmiş bir esma ve Allah mahrum etmesin.
0: Amin.
1: La ilahe illallah ki birinci esmadır, tevhid. O bütün Müslümanlarca bila adet ve her vakit çekilebilir, ama diğerleri tehlikelidir. Onu ancak bir kalp doktoru, tabibel kulüp var ya, o verecek. Böyle. Evet, biz gelelim abdal meselesi. Abdal olduğunuz anda yani siz dağlarla taşlarla çağırırsınız, ama bunun bir ilerisinde insan olarak siz bir bedel öderseniz ve ondan sonra da yahu demeye başlarsınız. Şimdi bundan sonra burada kısası enbiya yani

0: Hazreti İsa kıssası, Hazreti Musa kıssası, Hazreti Eyüp kıssası, Ala Meratibim, hepsi bu dünyada var. Yusuf kıssası hele şu zamanda evleviyetle var. Yani Hazreti Yusuf kıssası. Merak edenler açıp okusunlar. Kur'an'da mealde de var, Kur'an'da da var, bilenler okusunlar. Yani gözü yaşlı Eyüp, işte rüyalar vesaire, hepsi var. Uzun uzun bunlardan bahsediyor. Ben burada bir kelime üzerine seçtim. Diyor ki, gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elindeki asa ile. Bu asa nedir? Hani biraz evvel dedik ya, Abdalılık Yahu ile, o isma işte o asadır. Elindeki asa
1: Yahu.
0: Diğer esma da asadır. Yani asa tek bir kelime değildir.
1: Dervişlerin asası.
0: Dervişlerin asası. Çünkü dervişler malumunuz çobanlık peygamber mesleğidir. Hazreti Peygamber de Kur'an'da var, çoban demeyiniz. Yani tam meali hatırlamıyorum.
1: Raina,
0: evet var. Zulna, öyle tam bilemeyeceğim ayet şimdi.
1: Ya eyyühellezine amenü diye Bakara'da.
0: Bakara'da var yani. Yani neden? Çünkü bu biraz evvel kafile dedik ya, o kafileye yol gösteren birisi lazım. Dervişlik de bir manada koyun olmak demektir. Yani ne demek? Eyvallah demek yani. Koyun olduk, söz anladık diyor Pir Sultan. Sürüye saydılar bizi diyor. Koyun olduk, söz anladık.
1: Ama sürüye saymayın diyorlar herhalde, değil mi orada hocam?
0: Sürüye saydılar bizi deyince şeye giriyor. Tabii insan nefsi sürüye saymak istemez. Ben der. Koyun olduk, söz anlayacaksın yani. Yolumuz yol eyledik, halimizi hal eyledik. Her çiçekten bal eyledik, arıya saydılar bizi. Pir Sultan bu yani. Pir Sultan başka manada, eski zamanlarda bizim bazı siyasete anlamadılar, başka bir şey diyorlar. Öyle böyle değil esası ya. Yani. Neyse. Asa böyle bir hadise yani. Elinizde asa var. Bu asayı Veliullah Hazretleri de çok kullanmıştır. Bu hem bir zahir asasıdır. Birçok şeyden korur insanı. Dünya hayatında. Kurttan, kuştan, kediden, köpekten. Çünkü her insanın bir hayvani vasfı vardır. İnsanlar hep melek olmazlar. Asa birçok işi görür. Cenab-ı Musa'nın asası da böyledir. Ki orada büyük, en zirvede olan bir hadise. Hem maddi hem manevi yorumu var hadisenin. Maddi yorumu gözüküyor zaten yani. Ama manevi yorumu ne? O asa işte şey.
1: Himmet.
0: Himmet ve şey. Esma. O esmayla tutuyor hadiseyi. Sabit kadem oluyor. Dini Mübini Ahmediye üzerinde. Sabit kadem oluyor. Kalbi tedavi ediyor. O esma. Ağır ağır veriyorlar esmayı. Şöyle oku diyorlar, böyle oku diyorlar. Aman diyorlar, kesme, arayı bozma diyorlar. Mesela eskiden ev esmasız kalmasın derlerdi. Ev,
1: çok
0: hane, derssiz, esmasız kalmasın. Ne olur şey baba? Evladım muhafaza eder. Füyüzat ilahiye gelir. Çeker. Paratoner gibi canım. Hani koyuyor paratoner, hop çekiyor, getiriyor eve. Onun gibi. Şimdi uydu var, uydu anten. Daha güzel bak. İsaat. Onun gibi çekiyor tabii böyle. Ha, peki esma nasıl, bu asa nasıl olacak? Kuru kuruya olmuyor bu asada. Aşağıda söylüyor. Hamdi şükrullah ile vasf-ı kulhu Allah ile. Esma okuyor ama kalp. Ya Rabbi bana bu esmayı nasip et. Dilim söylediği için. Bak ne dedik biraz evvel? Dedik ki nefes sayılı. Öyle böyle. Ben böyle küçükken, çocukken şarkılar söylerdim. Şeyden, radyodan dinlediğim. Annem, evladım onları bırak da salavat oku derdi bana. Tabii, Allah rahmet eylesin. Anne niye? Oğlum nefes sayılı derdi. Çocuksunuz, küçüksünüz. Oo, nefes ne demek sayılı yani? Sayılı. Nefes sayılı. Hamdi şükür içinde olacaksınız. Esma, nefes sayılı okuyorsunuz. Ha bir de ihlas. Vasf-ı kulhu Allah'a.

0: ilahi, ilahi. İhlas içinde olacaksın. Bir tanıyacaksın onu. Ondan başka yok. Hiçbir şey yok. Peki böyle olunca ne oluyor? Diyor ki Yunus, bilmişim dünya halini diyor. Neyi bildin ya Yunus? İkinci de söylüyor. Terk ettim kıylık halimi. Bu dünyada ne varsa dedi ve kodudur. Dedi Türkçe. On dedi, bu bunu dedi. Kodu da on yaptı, bu bunu yaptı. Bunları bırak diyor yani. Bu bitmez. Sen bunu düzeltemezsin. Buna uğraşma. Dünya halini bildim. Ha, zahir itibariyle aynı o hayatın içindeyiz. Hiç ondan vazgeçmek yok. Ama batın itibariyle bir başka iklimdeyiz. Kıyılık hali terk et. Ha, baş açık ayak yalını. Bu ne demek? Yani sen tevazu içinde ol. Boynun bükük, gönlün kırık. Aman yarabbi. Esma-i oku. Bir taraftan şükür, hamd duyguları, bir taraftan halisane iltica etmiş, bir taraftan da tevazu içinde, acziyet içinde. Ben bir hiçim. Ben bir yokum. Sen varsın. Aman yarabbi. Bu böyle olduğu zaman Yunus okur diller ile. Buradaki dil iki manaya da gelir. Hem bir bildiğimiz ağızdaki dil, hem gönül dili. Ol kımrı bülbüller ile. Bunlar da Yunus'un derviş arkadaşları, ihvanı. Bülbüller, hepsi okuyorlar. Hep birlikte zikrullah oluyor. Cumhur, la ilahe illallah vesaire.
1: Ki Yunus zaten kuş dili söyler.
0: Kuş dili, tabii Süleyman kuş dilini bilir dediler diyor. Tabii. Sokada aşık aga diyor, hakkı seven kullar ile. Kumru bülbülle hakkı seven kullar. Kimisi zehri, kimisi hafi, zikrullah ile meşgul olurlar. Ne zaman? Her vakitte. Her zamanda. İşte ona salatı daimun diyoruz. Hem bu dil, esas kalp. Kalp. Bizim anladığımızda bu çağırayım Mevlam seni diyor Cenab-ı Yunus. Böylece biz de bunu anlıyoruz bu şiirlerde.
1: Eyvallah hocam. Yine Hicaz nameleri.
0: Eyvallah.
1: Terennüm ediyoruz inşallah. Değerli dinleyenler, Saadettin Ökten hocamıza Hazreti Yunus nutukların, nutku şerifleri üzerinden yürüttüğümüz sükunetin sesi programımız burada nokta virgülle nihayet erdiriyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça bakınız, saatinize.

0: Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Hicri yıl Müslüman olmayanlar için pek bir anlam ifade etmese de Müslümanlar için çok şey ifade eden bir tarihtir. Takvim zaman kavramından hareketle onun düzenlenmesi ve bu düzenleme sayesinde de hayatın organizesi ihtiyacından kaynaklanır. Takvim için önemli olan temel ilke zamanın geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman olmak üzere üç perspektife sahip olması ve ikinci olarak da bir başlangıç noktası belirlemesidir. Takvim sayesinde saati de takvimin ayrılmaz bir parçası olarak düşünürsek, olaylar belirli bir sıraya dizilmektedir. Bu sayede insanlığın eylemleri kategorize edilmekte, bu şekilde gün içindeki olaylar, günlerden hareketle aylık, aylardan hareketle yıllık, yıllardan hareketle asırlık, asırlardan hareketle bir çağla ilgili olaylar ve nihayet bir toplumun tarihi ya da genel anlamda insanlık tarihiyle ilgili olaylar kronolojik anlamda bir sıra ya da düzene sokulmaktadır. Takvimsiz bir hayat düşünmek oldukça zordur. Her türlü kitap, ders kitabı, roman vesaire sürekli takvimle ya da genel anlamda zamanla ilişkili olmak zorundadır. Takvim bu anlamda insanlık tarihi açısından insanlığın ilk edinimleri arasında kabul edilir. Takvimin günümüzdeki anlam ve önemi geçmişe göre çok daha fazladır. Takvim aslında matematiksel bir şeydir. Bu sayede binlerce yıl öncesi ya da sonrası hesaplanabilmektedir. Takvim temelde astronomik hesaplamaların sonucu olduğundan ve bu hesaplamalar da hemen hemen bütün takvimlerde gün üzerinden yapıldığından, bütün dünya takvimlerinde gün temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani takvimler güneş ve ayın fezadaki hareketleri sırasında gerçekleşen doğal zaman akışına göre oluşturulmaktadır. İnsanlığın kullandığı bilinen takvimler günümüz kaynaklarında güneş takvimleri, yani şemsi takvimler, dünyanın güneşin etrafında gerçekleştirdiği bir tam dolanımla bağlantılıdır. Ay takvimleri, yani kameri takvimler, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay ve güneş takvimleri. Ay takvimi, ayın gökyüzünde kolay izlenebilirliği sebebiyle tarihin ilk takvimi olmuş. Ancak mevsimlere uymayışı belirgin bir kusur sayılarak bunu sağlamak için bazı yıllara 13. bir ay eklenmesi yoluna gidilmiştir. Bu durumda takvim ay takvimi olmaktan çıkmış, ay güneş takvimi denilen yeni bir nitelik kazanmıştır. Bilinen ay güneş takvimlerini şöyle sıralayabiliriz. Mezopotamya takvimi, Musevi takvimi, Nesili takvim, Eski Çin takvimi, 12 hayvanlı Türk takvimi, Hita ve Uygur takvimi. Yıldız ve gezegen takvimi, Nil nehrinin kabarıp taşarak her tarafı su altında bırakmasının Sirius yıldızının döngüsüne bağlanmasıyla oluşturulan takvim gibi. Ay ve güneşin hareketlerine göre düzenlenen takvimlerin ortak özellikleri her bir takvimin kendilerine bir başlangıç noktası tayin etmesidir. Bu noktadan hareketle yıl ve yıllar hesaplanmaktadır. Böyle bir başlangıç noktasının olmadığı yerde herhangi bir yıl hesabı yapmak mümkün değildir. Bu başlangıç noktasının belirlenmesinde tarihsel, kültürel ya da genel anlamda insanlık için oldukça önemli olaylar kıstas alınmaktadır. Mesela Hristiyanlar için Hazreti İsa'nın doğumu ya da Hicri takvim için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti sıfır noktası olarak kabul edilmiş ve yıllar buradan hareketle sayılmaya başlamıştır.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden,

yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok. Lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

Müslümanlık nedir? Müslümanlık nefse hakimiyet yoludur. Nefsine hakim olacaksın, günahlardan kendini tutacaksın. Bir de insanı günahlara çeken kuvvetler var. Şeytan diyor ki gel gel gel, gel, burası çok güzel, gel gel yap şunu. Nefis de diyor ki git git git, tamam tamam benim de canım istiyor onu diyor. Nefis seni sürüklüyor, şeytan seni çekiyor. Dünyada efendim böyle aldatıcı güzellikleri var. Deniz kenarları var, dağ başları var, manzaralar var, boğaz içi var, Çamlıca var, Zevk var, Seba var vesaire var. E Müslüman ne yapacak? İradesine hakim olacak, kendisini tutacak, kötü işi yapmayacak. Efendim, canı istemese bile ibadetini, iyi işlerini, vazifelerini yapacak.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kişisel planımızı yaptığımız zaman öncelikle bizim niyetimiz çok önemli. Burada hani ahiretin tarlasıdır. Ne ekersiniz? Hasatınızla beraber gideceksiniz. Hasatınız ölçüsünde de değerlendirileceksiniz. Dolayısıyla burada yani ne ekmeliyim, ne biçmeliyim ya da bu ekip biçme işlemini yaparken ondan sonra hayatımda neler var, hayatta neler var? O yüzden hani her şeyin başı niyettir deriz ya. Bu Gandhi'nin, Mevlana'nın söylemiş olduğu bir şey var. Belki de ne nasıl dönüşür diye hani biz kader anlayışımız falan diye der ki düşüncelerinize dikkat edin, hisleriniz olur. Hislerinize dikkat edin, davranışlarınız olur. Davranışlarınıza dikkat edin, karakteriniz olur. Karakterinize dikkat edin, kaderiniz olur. Onun için burada düşüncenin de temelinde ne vardır? Düş vardır. Yani öncelikle niyet aslında nedir? Yönelmektir. Deriz ya hayatta yok yoktur diye. Şimdi biz bir şeyde hani Hicri yıl başına girdiğimiz zaman hayatta her şeyin olmuş olduğu bir şeyde biz neleri aslında hedefliyoruz, neler almamız gerekiyor? Bir sene sonrasına ya da 5 sene sonrasına ya da işte bir amaç uğruna. Yani yapmış olduğumuz şeylerden duymuş olduğumuz mutluluk ya da planlı programlı yaşamış olduğumuz zaman da onun getirmiş olduğu bir haz vardır. Burada hani insan nasıl ki 5 vakit namazını kıldığında ya da hani gün bakınca işte 24 saattir, 24 saat içerisinde değişik zamanlar vardır. Yani burada şunu hani bizim kişisel planımızı belirlerken aslında mesela neden 5 vakit namaz ve bu vakitte neden var diye. İşte uyku saati ya da işte 8 saat ibadet, 8 saat uyku, 8 saat iş mesela. Bunlar verilirken acaba hikmeti neydi? Niçin bunlar? Diğer taraftan baktığınız zaman biraz daha soyut düşündüğümüz zaman aslında insan bilinçaltı kişiye eğer isterse o kodumu yaparsanız 1 saat uyutup sanki her gün 8 saat uyumuş gibi dinç hale getirebilirsiniz. Fakat bir tarafta bir şey var hani zuhurat dedik ama bir de zahir hayat vardır. Yani zahirde bedenimiz için bunların ihtiyacı vardır. Bedenimizin ya da işte sosyal çevreyle nasıl uyumlu hale gelebiliriz. O yüzden kişisel planımızı yaptığımız zaman öncelikle bizim niyetimiz çok önemli. Bu geçmişte ben bu sene bilançomu yaptığım zaman bilançomu yaparken öncelikle yaşım, acaba yaşımın olgunluklarını hani gösteriyor muyum? Ya da işte ibadet aşamasında acaba ne kadar kârda ya da zarardayım? Neleri yapmam gerekiyordu ama neleri yapamadım? Bu neleri niçin yapmam gerekiyordu ama neden yapamadım? Kontrol edemediğim. Eğer ki yani bir önceki seneden zarar vermişsem dikkat etmediğim bir takım detaylar vardır. Gözden kaçmıştır ki zarar etmişimdir. Bir şeyi yönetiyorsunuz ya marka değeriniz yönetirken bilmediğiniz bir şey yönetemezsiniz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Akra, akra, akra. Yürük değirmenler gibi. Musiki tarihimizin önemli isimlerinden biri olan İsmail Dede Efendi'nin kutsal topraklarda haç farizasını yerine getirirken son tavafında bestelediği son eseridir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

0: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: Adab kelimesi Arapça kaynaklı olup Türkçemizde de kullandığımız, aslında yine Türkçemizde kullandığımız edep sözcüğünün çoğuludur. Edep kelimesi ise güzel davranış, söz ve davranışların yerli yerinde olması, bunun çoğulu olan adab ise aynı anlamda adab sözüyle ifade ediliyor. Muaşeret ise birlikte yaşayıp iyi geçinme demektir. Ahlaki bir kavram olarak ise insanlarla, toplumla güzel geçinme, o güzel geçimi sağlayan insan

insanlarla beraber yaşamanın güzel bir şekilde olması ve bunun bu şekilde devam etmesi anlamına gelir. Şimdi şöyle, Peygamberimiz aleyhisselam bir hadisi şeriflerinde ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Ahlak aslında davranış. Buna konu olan şeyler nedir? Aile içi görevlerimiz var. Çevremizde ilişkilerimiz var, onlara yönelik görevlerimiz var. İbadet hayatımızda Yüce Allah'a karşı düşüncelerimiz, ibadetlerdeki davranışlarımız, peygambere ve dinen mukaddes olan şeylere karşı davranışlarımız. Bunların hep yerli yerinde ve güzel bir şekilde olması. Ahlak dediğimiz olay bu. Şimdi bu açıdan baktığımızda olayın bir Müslüman olarak bizler için bir görev olma özelliği vardır. Yani evet, bir insana karşı davranmışımızda mesela hakaret etmemek, iftira atmamak ve benzeri davranışlar. Ama her biri hakkında Cenab-ı Hakk'ın buyrukları vardır. Mesela suizanda bulunmayın, hüsnüzanda bulunun, kimseye hakaret etmeyin, kendinizi büyük görmeyin, mütevazı olun gibi. Şimdi dolayısıyla bunlardan yarın bir hesap verme durumu var Müslüman için. Her birinin bir sorumluluk ifade ettiğini bilmemiz lazım. Bu da önemli bir noktadır. Mesela diyelim ki biriyle konuşurken biz kırıcı konuştuk. Selam verdi, almadık. Yani ahlaki eksikliklerimiz var. Evet, bundan dolayı gidip mahkemeye müracaat edemez, ahlaki davranışlardır. Evet böyle, ama bir Müslüman için bunlar Allah'a karşı bir sorumluluk taşır. Yarın mesela dini açıdan size selam verildiğinde bir ayet meali olarak onu ya verildiği şekliyle veya daha güzel bir şekilde, ilaveli bir şekilde alın. Şimdi bu bir emir, ilahi bir emirdir. Buna karşı muhalif davranıldığında Allah katında bunun hesabı sorulacaktır. Dolayısıyla bakınız, Müslümanın bu konulardaki hassasiyeti daha bir farklıdır. Ama değerli dinleyicilerimiz de şunu paylaşabiliriz. Evet, bir güzel davranış kimden? Geleneksel olarak öğrenen bir başkasında gerçekleşmedi. Veya dünyanın herhangi bir yerinde uygulanan güzel bir davranış. Müslüman için burada ölçü nedir? Nerede bir güzellik varsa, nerede güzel bir bilgi ve onunla ilgili uygulama varsa, Peygamber aleyhisselamın ifadesiyle bu Müslümanın kendisine ait olup da kaybolmuş bir malı gibidir. Nerede bir güzellik varsa onları alır. Ama buradaki ölçü nedir? Kendi dininin, Cenab-ı Hakk'ın insanlığa, tüm insanlığa en son olarak gönderdiği ve olduğu gibi kendisini asırlar boyu, işte 14-15 asırdır aynı şekliyle nesilden nesile intikal eden, o hayatı güzelleştiren o bilgiler, vahiy kaynaklı bilgiler, onları ölçü almak durumundadır ilahi sorumluluk açısından. Şimdi ibadet hayatımızda, yani Türkçe'deki ifadesiyle işte namaz, oruç, zekat gibi ibadetlerimiz, ibadetlerde öncelikle onların esasını oluşturan, dini kaynaklarda rükün diye ifade edilen temel parçaları var. Onlar mutlaka olması lazım. İşin bu tarafına dikkat edilmeli. Bu bir kısım ibadetlerimiz, camilerde beraber icra ettiğimiz ibadetler var. Namazların cemaatle kılınması. Öncelikle Allah'a karşı olan bu ibadetler esnasındaki durumumuz. Burada öncelikle iyi niyetli olmak, samimi ve dürüst olmak. Dini hayatımızda bunlar son derece önemlidir. Öncelikle bunları, yani şöyle diyelim, mesela dinin temelini oluşturan namaz ibadeti. Bir de bu ibadetin toplulukla beraber yapılması, camide cemaatle kılınması veya bir başka yerde cemaatle kılınması. Bu da bu ibadete sevap bakımından çok fazla üstünlükler kazandıran bir şeydir. Şimdi bunları yaparken öncelikle bu kadar önemli olan bu ibadeti eğer biz yaparken şekil bakımından, görüntü bakımından,
neye uyulması gerekir?

Gerekliyse onları yapıyoruz ama camiye gelişimizde ve o ibadeti yapmamızda eğer bir takım kabul edilemeyecek düşünceler, art niyetler varsa, bakınız bunlar bir kere ibadet olarak değerlendirilmez. Peygamber Aleyhisselam hadisi şeriflerinde sizler niyetleriniz Müslüman olmadıkça davranışlarınız sizi Müslüman yapmaz. Önce iç dünyanın ihya edilmesi, onun düzeltilmesi, bakın ne kadar önemli. Dolayısıyla bu kaynaklarda ve tasavvufun da temel konularından biri olan ihlas kavramı var. Yani bunların yapımındaki niyetimiz de istenildiği şekilde dosdoğru olmalı, yerli yerinde olmalı. Yapacağımız İyi davranışlarla ilgili bir takım art niyetler bu konularda yaptırıcı durumunda bulunuyorsa, motivasyon olarak onlar yer alıyorsa, o zaman bunlar ibadet olarak asla kabul edilmez. Enteresan bir noktadır. Dolayısıyla davranışlarımızda da, ibadet hayatımızda da hepsinde iyi niyet, iyi niyet olmalı. Bu temel bir şart olarak aranır. Bu iyi niyetin, ihlasın varlığıyla beraber mesela ibadetlerimizi yaparken oradaki davranışlarımız, diyelim ki bir namaz ibadetini eda ederken orada diğer cemaate karşı ince davranmak, konuşmamız varsa asla kırıcı olmamak, bütün bunlar da o adab-ı muaşeret tarafını oluşturan davranışlarla ilgili konulardır. Bunların hepsine riayet etmedikçe, elden geldiğince onları istenildiği şekilde yapmaya gayret etmedikçe mutlaka orada bir takım eksiklikler olacaktır. Şimdi bakınız, konuyla ilgili bir hadisi şerifte Peygamber Aleyhisselam camileri, bu anlamdaki ibadet mahallerini çocukların oyun alanına dönüştürmeyin anlamında böyle bir ifade var. Bu tefsirlerde de diğer hadis, doğal olarak hadis kaynaklarında geçen bir ifadedir. Şimdi o zaman şu, yani camiler nedir? İbadet yeridir. Şimdi bunun farkında olmak lazım. Öte yandan adab, işin uygun, yani oradaki sergileyeceğimiz davranışın adaba uygun olmasında neyi göz önünde bulundurmalıyız? Şunu da göz önünde bulundurmalıyız. Şimdi çocuklar oraya geliyorsa, bunlar çocuk. Bunlar bilgilendirilme, eğitilme ihtiyacı içinde olanlardı. O zaman mesela diyelim oraya gelmiş doğal olarak. Orada oynamak isteyecektir. Namaz kılanların önünden geçmeye, tabii ki bunlar aman çocuk yapıyor, aman iyidir, o anlamda değil. İyi değildir ama bilmek lazım ki çocuklar bunları kasıtlı yapmamada. Dolayısıyla ne yapmak lazım? O zaman en güzel, hiç kırıcı olmayan, hatta o sevgi yumağı içerisinde çocuklara efendim bunlar ama işte Peygamberimiz şöyle buyuruyor, burası ibadet yeridir, davranışlarımızı güzelleştirerek bu şekilde yapmak lazım. Bu önemlidir. Evet. Yani hani kaş yaparken göz çıkarma meselesi gibi, şimdi bir yanlış yaptı, belki çocuğu hayatı boyunca her hatırladığında camiden işte iyi olmayan o duygularla belki uzaklaşmasına vesile olacak bir davranış hiç değildir. Mesela bakınız, Peygamber Aleyhisselam, Peygamberimiz hani camileri, ibadet yerlerini oyun alanına dönüştürmeyin buyuran Peygamber Aleyhisselam. Ama bunun yanında biz biliyoruz ki sahih kaynaklarda torunları namaz kılarken omuzuna çıkıyor. Ha, namaz kılıyorum işte de, tavrı değil, evet. Müdahale etmiyor, ona göre. Namazı rükû secdesini ona göre yapıyor. Bunlar son derece önemli inceliklerdir. Evet. Ama evet, bilmek lazım ki Cenab-ı Hakk'ın bize dinin hem ahlaki konularda hem de ilgili hukuki konularda geçerli olan temel kurallardan biri şudur. Orijinal ifadesiyle "Eddarar la yüzalü bittarar." Anlamı şu. Şimdi biri bir yanlışlık yapıyorsa onun yanlışlığına başka bir yanlışlık yaparak karşılık verilmez. Bu meşru değildir buna göre. Mesela diyelim ki birine yapmış, bize iftira atmış.
Ha, sen bana iftira atarsın.

0: ben de daha fazlasını atarım. Biri diye ne yapmış, diğerini çekiştirmiş. Yani gıybet dediğimiz olay. Evet. Dedikodusunu yapmış, hiçbir gerek olmadan dedikodusunu yapıyor. O dedikodusu yapılan insana, sen benim dedikodumu yaparsan ben de daha fazla. Böyle değil. Nedir? Eğer burada yani kendisinin yani gördüğü bir zarar, hukuki alana intikal edecek bir zarar varsa hakkını arar. Tamam. Ama onun ötesinde özellikle ahlaki davranışlarda işte yani sen beni gıybet ettin, sen bana iftira attın, ben de sana atarım. Bu yok. Bakınız, dindeki davranışları güzelleştiren, onları gören insanların imreneceği ve biraz da fıtratlarıyla, doğuştan gelen yaratılış özellikleriyle benimseyeceği, işte İslami davranışlar, Müslümanlardaki davranışlar işte budur. Yani biz namazımızı, orucumuzu ve benzeri ibadetlerimizi gerektiği gibi yapıyoruz. Ama onun ötesinde insanlarla olan ilişkilerimizde adap uymuyor. Yani güzel davranmıyor, kötü huy diye o başlık altında yer alan bir takım yanlışlıklar bunlar. Dolayısıyla bir yandan hem ibadet hayatımız güzel olmalı, hem de öte yandan insanlarla olan ilişkilerimiz son derece güzel olmalı.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

Tabii şairler diyor ki mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz zamanı, her zamanı, içinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye. Kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım. Yani kendinizi tutmaya alıştırmanız lazım. Bir de önümüzdeki yıl için güzel güzel projeler yapalım. Kendi şahsımız için proje yapalım bir. Ben önümüzdeki yılda hangi esaslara uyarak hangi ana prensipleri sıkı bir şekilde uygulayacağım, bu bir. Ailemiz için program yapalım. Çoluk çocuğuma İslam'ı öğreteceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyacağım, ezberleyeceğim, anlatacağım. Her gün birkaç tane hadis-i şerif okuyacağım, anlatacağım. Evimiz bir efendim medrese olacak, bir ilim yuvası olacak, bir mektep olacak. İslam'ın öğretildiği mübarek bir efendim yuva olacak. Çoluk çocuğumu da öğreteceğim. Tamam. Bu da ailevi bir karar. Efendim güzel kararlar almalı. Veyahut işte önümüzdeki sene hacca hazırlanalım. Şimdiden hacı inşallah yapalım diye böyle güzel projeleri düşünmek

Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

İslam dini, zamanın değerlendirilmesinde, günün planlanmasına verdiği önem nedeniyle Müslümanların günlük, haftalık ve yıllık ibadetlerini belirli bir intizam altına almış ve bu şekilde kişinin hayatını en verimli şekilde geçirmesini hedeflemiştir. Bunu kolaylaştırmak ve belli bir düzene koymak üzere Müslümanların ibadetlerini ayın seyrine dayalı bir nizam içerisinde yapmalarına yönlendirici muhtelif ayetlerle dikkatleri göklere çekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de gökler, yıldızlar, ay, güneş vesaireye dair olan ifadeler Müslümanların astronomiye alaka duymasını sağlamıştır. Gerek ibadet vakitlerinin belirlenmesi için takvim çalışmaları, gerekse kıble yönünün bulunması için yapılan yön tayini çalışmaları ve astronomi araştırmaları İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren hız kazanmıştır. İslamiyet'ten önce kullandıkları kameri takvime alışık olan Müslümanlar, kısa sürede farklı coğrafi bölgelere yayılmışlar ve buralarda güneşe dayalı yeni takvimleri tanımışlardır. Güneşe dayalı bu takvimlerin bazıları, İslam tarihi boyunca tarım işleri ve devlete ait bazı idari meselelerle ilgili olarak bugüne değin kullanıla gelmiştir. Müslümanlar arasında sosyal ve dini hayatı düzenleyen bir unsur olan hicri takvime duyulan ilgi, Müslüman astronomların başlıca meşgalesidir ve Celali takviminin hazırlanmasına kadar devam etmiştir. Selçuklu astronomları tarafından hazırlanan Celali takvimi, çok geniş bir alanda kullanılmış mükemmel bir güneş takvimidir. Hicri takvim. İslam dünyasında kullanılan hicri kameri takvim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle başlatılır ve miladi takvimden farklı olarak ayın dünya etrafındaki dönüşüne göre tanımlanır. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu aylar sırasıyla şu şekildedir: Muharrem, Safer, Rebiyülevvel, Rebiyülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Bir yılı 354 gün olan hicri takvim güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir. Bu eksiklik sebebiyle miladi takvim, hicri takvime göre 33 senede bir sene geri kalır. Dolayısıyla aylar güneş yılına göre kaydığı için Müslümanlar Ramazan orucunu daima aynı mevsimde değil, her mevsime gelecek şekilde değişik günlerde tutarlar. Bu durum hicri takvimi kullanan Müslüman devletlerin ayrıca güneş takvimini de kullanmaları ihtiyacını ortaya çıkarmakta. Bundan dolayı da astronomlar tarafından hazırlanan bazı takvimlerde hicri takvimin günleri yanında miladi takvimin günlerinin de yazıldığı görülmektedir. Kur'an-ı Kerim mesajının tamamı ay takvimi esasına göre inmiştir.

Her biri zaman mefhumuna dayalı olan İslami kavramlar ay takvimine göre düzenlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde geçtiği için şer'i bakımdan büyük bir açıklıkla kesinlikle ifade edilmiş olduğuna göre bir sene 12 aydan meydana gelir ve senenin 4 ayı haram aylardır. Yani çok mübarek, muhterem ve hürmetine riayet edilmesi gereken aylardır. Bu 4 haram ayın 3 tanesi peş peşedir. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları. Zilkade ile Zilhicce eski senenin son 2 ayı ve Muharrem de yeni başlayan senenin 1. ayıdır. Hac mevsimi bu aylarla başlamaktadır. Bu nedenle bu aylarda savaş, kavga, yol kesme vesaire gibi şeylerden Araplar son derece sakınırlardı, yapmazlardı. Aralarında kan davası olsa, husumet olsa bile hasmını görmezlikten gelirlerdi.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşmesinden,

0: ip karışmamasından,
1: rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden,
0: bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden,
1: yüce dağların hareket ettiğinden,
0: arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden
1: ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı?

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Sanma ey haceki senden zerr-ü sim isterler. Yevme la yenfe'uda kalbi selim isterler demiş. Sakın tahmin etme, zannetme ki sana ahirette param var mı, altının gümüşün var mı diye para soracaklar, para isteyecekler. Ahirette ne isterler? Kalbi selim isterler. Selamette olan, hastalıklardan uzak, sapasağlam, sıhhatli bir kalp ile gelebildin mi? Sağlam bir gönül ile, hastalıksız bir gönül ile gelebildin mi? Gönlünü hastalıksız edebilmişse bir insan, selamette edebilmişse, o zaman felah bulur. Nasıl olur da efendim kalp hastalıklardan uzaklaşır? Nasıl olur da kalpten öteki şeyler atılır? Ha, sen bunu merak edersen bulursun. Çünkü kim bir şeyi talep eder de o talep ettiği şeyi elde etmek için uğraşırsa Allah onu ona erdirir. Bunun ötesinde tekniği nedir? Yani istiyorum da biraz da nasıl olduğu hakkında bilgi ver filan diyecek olursan, o zaman bu bir eğitim işidir. Kalbin selim olmasının çarelerinden birisi Allah-u Teala Hazretlerini zikretmektir. Hadis-i şerifte geçti ki likülli şeyin devaun. Her şeyin çaresi var, ilacı var. Her hastalığın bir ilacı var, bir devası var. Ve devaul kulubi, kalplerin devası da zikrullahi, Allah-u Teala Hazretlerinin zikridir. Allah'ı zikretmektir. İnsan Allah'ı zikrede ede, bilmediği bir takım hadiseler cereyan eder kendi içinde de, sonunda kalbinde bir ışık parıldamaya başlar, bir nur yanmaya başlar, yavaş yavaş bir şeyler kıpırdanmaya başlar, yavaş yavaş gönlü yumuşamaya başlar, yavaş yavaş gözü yaşlanmaya başlar, duygulanmaya başlar, yerinde duramaz bir hale gelmeye başlar. Allah-u Teala Hazretlerini sevmek ne kelime, yolunda kurban olmak ister. Yani o hale gelir yavaş yavaş. Onun esrarını biz tabii anlarız veya anlayamayız. Demek ki çarelerinden birisi Allah-u Teala Hazretlerini zikretmekmiş. Ondan sonra da tabii çeşitli teknikler, metotlar ile insanın hastalıklarının tedavisi yapılır. Demek ki kalbi hastalıklardan tedavi etmemiz lazım veyahut hastalıklardan korumamız lazım. Hasta değilse hijyen, koruyucu hekimlik, hıfz-ı sıha. Hasta değilse hastalıklardan koruyacağız. Hastaysa tedavi. Hastalığını giderecek ilaçları arayacağız.
0: Dostça bir tavsiye. Sağduyunun sesi Akra. Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

0: hiçe sayma, kendini oda yakma. Her şam seher yatma, yalvar güzel Allah'a. Hey nice yatırsın, dur olma bu safadan dur. Bahri Kerim'i boğdur, yalvar güzel Allah'a. Her vakti seherde bir lütfu gelir Allah'ın. Ol vakt uyanır kalbin, yalvar güzel Allah'a. Niyazi Mısri Hazretleri bu dizelerle yalvarıyor Allah'a ve bizi vaktin kıymetini bilmeye davet ediyor değerli dinleyenler. Biz de vaktiniz bereketli olsun, ömrünüz hayır üzere olsun diyelim ve bugünkü programımızı başlatalım efendim. Bugün de stüdyomuzda davranış bilimci Semiha Bahadır'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Semiha Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun. Sizler nasılsınız?
0: Çok şükür. Bizler için kıymetli olan yeni bir aya giriyoruz inşallah. Ve bu yeni ayla Muharrem ayı ile birlikte de yeni hicri yılımız başlamış olacak. Hicri yıl dediğimiz zaman bize yenilenmeyi hatırlatıyor. Ve bu yenilenme sürecinde zaman şuuru ön plana çıkıyor. İsterseniz Semiha Hanım öncelikle zamanla başlayalım. Zaman mefhumu nedir? Nasıl algılamamız gerekir? Zaman şuuru dediğimizde ne anlamamız gerekir? Sizden dinleyelim. Sonra da zaman yönetimiyle ilgili nasıl planlama yapmamız gerektiğini sizden dinleyelim.
1: Evet. Yeni hicri yılımız hepimize hayırlar getirsin inşallah. Sağlık, amin, sıhhat, bereket. En önemlisi de birlik, bütünlük, beraber ve muhabbet getirsin.
0: Amin.
1: Çünkü doğru, bunlar olduktan sonra diğerlerinin üzerinde konuşmak daha kolay. Yaşam çok daha yaşanılabilir, katlanılabilir bir hal alıyor. Şimdi yeni yıl ne demektir? Aslında hayatın içerisinde kendimizi gözden geçirme, murakabe etme, hayatı sorgulama, doğrularımızı yanlışlarımızı ayırma ve hayatı daha kabul edilebilir, tatmin olunur ve iç huzura götürülebilir olması adına gözden geçirme çentikleridir. Yani tek başına yeni yıl dediğimizde zamanla ilgili, takvimsel bir olayla ilgili olmakla birlikte aslında insan için bir fırsat dönemi aynı zamanda. Fırsat dönemi niyeti tazelemeye yönelik bir fırsat dönemi. Zihinsel anlamdaki süreçlerimizi gözden geçirmeye, doğrularımıza ne kadar yaklaştığımızı ya da yabancılaştığımızı gözden geçirmek için bir murakabe fırsatı aynı zamanda yeni yıl. Peki bizim buna ihtiyacımız var mı?
0: Evet.
1: Yani insanoğlu olarak bunlar daha önce yaşanmış mıydı? Bu insani, fıtri bir ihtiyaç mıdır? Yoksa daha spesifik alanda daha bazılarını ilgilendiren daha yöresel bir ihtiyaç mıdır? Aslında baktığımızda fıtri bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Çünkü fıtratta zaman baskısı ergenlikte ilk yaşadığımız, en yoğun yaşadığımız ve hayatın bizi ya motive eden ya da manipüle eden en temel konularından bir tanesi. Ve aynı zamanda şunu da görüyoruz. Zaman algısı en güçlü olan insanların hayatı

0: hayatımızda ve hayatımızın üzerindeki etkileri, birçok şeyi kaçırdığımız algısıyla o baskı hissettiğimizde bir anlamda pik yaptığı bir dönemdir zaman algısı. Neden pik yapıyor? Çünkü o güne kadar bir şekilde ebeveynin müdahalesi var, devletin eğitimle müdahalesi var, toplumun müdahalesi var. Hayatımızla ilgili sorular soruyorlar. Biz evet. de o sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Ama o yıllara geldiğimizde diyoruz ki bir dur, bir es dönemi aslında. Bu hayat benim hayatım. Bu hayatın bir dakikasını, bir saniyesini bile bana kimse bahşedemez, kimse veremez, kimse ikramda bulunamaz. Ama ben bu hayatı ne kadar varoluşumla uyumlu yaşıyorum, bu hayattan beklentim ne, katkım ne, kendi hayatımın sorumluluğunu ne kadar taşıyorum. Evet. Bazen direkt böyle açık sorular soruyoruz, bazen de dolaylı olarak soruyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Çevremizde aşırı şikayetler başlıyor, ebeveynimize aşırı öfkeler, eşimize, evlatlarımıza, hayatımızı manipüle eden birçok alana yönelik aşırı tepkilerimiz oluyor.
1: Evet.
0: Daha önce de konuşmuştuk. Biz ihtiyaçlarımızı açık ifade etme becerisine henüz ulaşmadık ya da bunu örtük yaşamayı tercih ediyoruz. Daha çok şikayet üzerinden gidiyoruz ama her şikayet dolaylı bir ihtiyaç ifadesidir. Yani bir şeylerden şikayet ediyorsak ama aslında bir tarafta karşılanmayan bir ihtiyaç var. Ve hayatın en temel konusu kendi hayatımızın sorumluluğunu üstlenme ve kendi hayatımızı son noktada hamdede de gidebilecek şekilde güçlü yaşayabilme becerisidir.
1: Evet, sorumluluğumuzu üstlenme dediniz ki bu çok önemli bir nokta. Bu konuya gelmek istiyorum ama onun öncesinde zaman algısı güçlü olanların hayatı en verimli değerlendirdiklerinden bahsettiniz. Zaman algının oluşması için özel bir çaba mı gerekir, yoksa zaman soyut bir kavram, istesek de istemesek de o sürecin içerisinde kendimizi buluyoruz. Bunun için özel bir eğitim mi gerekir, farkındalık çalışması mı yapılması gerekir, yoksa ailede temelde gördüğümüz değerler mi bize bunu öğretir?
0: Şimdi beklenilenle var olan arasındaki açı yine önümüze çıkıyor. Evet. Şimdi var olan nedir? Zaten bir sürüklenmenin içerisindeyiz. Zaman akıp gidiyor. Biz ona ne kadar müdahale edersek onu yaşamış oluyoruz. Bunun müdahale dedi planlama ve bu konuda kendi hayatımızın şuurunda olma. Toplum yönlendirmesi şu anda etkin olan. Aslında din her konuda olduğu gibi din boşluk bırakmaz. Beş vakit namazla zaman yönetimi bize zaten öğretiliyor.
1: Evet.
0: Eğer biz o beş vakit namazı hayatımızın merkezine oturtabilsek, yani ezanla birlikte günü beşe bölebilsek, aslında zaman planlamasını namazla birlikte öğrenmiş oluyoruz. Aralarını düzenleyebilme beceri. Mesela planlamada günlük planlamalar, haftalık, aylık, yıllık planlamalar, 3 yıllık, 10 yıllık planlamalar şeklinde planlamalarımız olabiliyor. Hani bizde ne deniliyor? İki ezan arasında namaz, ezan arasında kişi namazını kıldığında günahları dökülür, affolur. Yani her seferinde bir fırsat. Günahların affolması doğruyu yaşama önündeki engellerin kaldırılması müjdesidir aynı zamanda. Çünkü günah bizim doğruyu görmemizi, doğruyu görememekte doğruyu yaşama motivasyonumuzun kırılmasına sebep oluyor. Eğer biz namazları vaktinde kılarsak o namazlar arasındaki zamanı da daha verimli ve daha dinamik yaşama becerisi kazanmış oluyoruz. Evet. Yani 7 yaşlarında çocuğa biz eğer namaz şuuru kazandırabilirsek ve namaz arasındaki süreci yönetmesi konusunda ona planlama yapabilme becerisi kazandırırsak aslında zaman şuuru ve zaman farkındalığını o biliş seviyesine geldiğinde, ergenlik dönemine geldiğinde, kendi hayatının sorumluluğunu üstlendiğinde zaten bu beceri kazandırılmış evet. olacak.
1: Peki verimliliği belirleyen kriter nedir?
0: Şimdi zamanla ilgili verimliliği bir, bizim yaşımızla ilgili bulunduğumuz dönemin beklentilerini karşılamak. Mesela öğrenciysen öğrenci kimliğini doğru yaşayabilmek ve öğrenci kimliğine sağlıklı yatırım yapabilmek. Yani sadece bir alana fikslenerek değil, bir taraftan işte akademik başarıyı sağlarken diğer taraftan da bir toplumun içerisinde eğitim görüyorsunuz. O toplumla uyumlu ilişki geliştirebilme, ama bu uyumlu ilişkiyi geliştirirken kendi şahsiyetini eritmeden doğrularıyla birlikte, doğrularımıza yabancılaştığımızda şahsiyetimizi eritmiş oluruz. Erdemlerimizle, doğrularımızla var olup akademik başarıyı sağladığımızda aslında yaşımızın karşılığını vermiş oluyoruz, beklenileni karşılamış oluyoruz

0: ve zamanı da en güzel şekilde değerlendirmiş oluyoruz.
1: Yaşımızın ve kimliğimizin erdemleri, gereklerini yapmak, evet, en verimli şekilde değerlendirmek.
0: Çünkü insan iç huzuru bu şekilde yaşıyor. Kimliğimiz varoluş alanımızdır. Yani bizi biz yapan değerlerimiz neyse, bizi biz yapan değerlerimiz de vicdanla aramıza bağ kuran ana yollardır. Mesela cömertlik birisi için daha anlamlıdır. Adil olmak başka birisi için daha ön plandadır. Ama bütün hepsi, erdemlerin hepsi bizde olmak durumundadır. Çünkü biz bunlarla birlikte var oluruz. Erdemler zaman üstü olduğu için ancak zamanı doğru yönettiğimizde bizde kalıcı hale gelir. Mesela bir taraftan öğrenci kimliğimiz var. Tek kimlikli yaşamıyoruz. Yani bizim televizyon, evet, toplumumuz asla tek rollü, tek kimlikli yaşamıyor. Bütün roller içerisinde hiçbir rolde, hani ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyurduğu gibi evlatlarınız, mallarınız sizin için imtihandır buyuruyor. Yani bütün bunların baskısı altındayken bile o merkezi rolümüz, kul rolümüz, çünkü bütün hepsinden bizi iç huzura götürecek, tatmin edecek Cenab-ı Hak'la olan ilişkimizle ilgilidir. O bağ ne kadar güçlüyse iç huzur o kadar olacaktır. Evet. O bağ ne kadar zayıflarsa, ki ibadet ve itaatle güçlenir bu rol, o kadar iç huzur içerisinde ve son nefesimizi verdiğimizde o kadar kolay süreci tamamlamış ve ayrışmış hale gelmiş olacağız. Evet. Şimdi zaman algısının merkezine, hayatımızın merkezine zaman algısını, zaman algısının merkezine de kulluk şuurunu yerleştirsek aslında zaman şuuru tamamen açığa çıkmış olacak. Kulluk şuurunun en temelinde de ne vardır? Hani bizim bir temel rolümüz var. Diğer roller aslında sadece vasıtadır. İşte diğer rollerimiz, hangi rollerimiz olursa olsun, kendimizle ilişkimizden tutun da eşyayla olan ilişkimiz dahil, hepsinde ortak alan dediğimiz, yani Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı sınırlar oluşturabilmek. Şimdi eneleri merkeze alırsak bu ilişki ya bağımlı ya da tamamen yabancılaşmış ilişkiye dönüşüyor. Hı. Ama ilişkiyi merkeze alırsak, bir havuz gibi düşünün. O havuzu merkeze aldığımızda ve o havuzun ilkelerini belirleyip bütün ilişkilerde, hayatımızda da o kulluk havuzuna yatırım yaptığımızda biz hayatı gerçekten yaşamış, planlamış ve planımızı da Cenab-ı Hakk'ın rızasına uyumlu bir plan haline getirmiş oluruz. O zaman da hayatın gerçek anlamını idrak etmiş, derinlikli olarak yaşamış oluruz.
1: Evet, dinleyicilerimizden acaba şöyle soru gelebilir mi? Ah, bunları keşke vaktinde duysaydık 20'li yaşlarda ve buna göre biz hayatımıza yön verseydik, plan yapsaydık. Diyelim ki 40'lı yaşlarda kendini test etmek isterse hangi soruları sorması gerekiyor ki geçmiştekileri telafi edebilsin ve bu verimliliği en güzel şekilde yaşayabilsin sonraki dönem için?
0: Şimdi şuur çok ilginç bir şeydir. İnsan farkındalığına ulaştığında, o şuur seviyesine geldiğinde geçmiş onun için ham madde haline gelebiliyor. Yani geçmiş zaman kaybı gibi değil de daha çok biriktirilmiş malzeme olarak görülebiliyor. Bir sürü tecrübe biriktirmiş oluruz. Bir sürü tecrübe, ham madde var elimizde. Evet. Bir sürü kaynak var elimizde. Eğer gerçekten biz 40'lı yaşlarda bu şuura vardıysak, o zaman geçmişi şöyle bir gözden geçirmek. Yani timeline diyoruz aslında. Bu zaman çizelgesi oluşturup geçmişte neler yaşadık? Hangileri bizi çok örseledi? Örseledi dediğimiz şeyler aslında bizim o varoluş ana hat uzaklaştıran şeylerdir. Hmm. Onu bir güç kaynağı olarak belirlersek, bir antrenman süreci, bir, evet, güç kazanma, kas yapma süreci olarak belirlersek, 40 yaşta da bu şuura ulaştığımızda daha hızlı koşma, daha motivasyonumuz yüksek bir şekilde ve ısrarlı bir şekilde gidebilme gücüne dönüşebilir. Evet. Yani ayrıntılarda kaybolmaktan da kurtulmuş oluyoruz. Mesele burada sadece şu, farkındalık geriye doğru çalışmıyor. Artık bir şekilde zaman farkındalığı oluşmuşsa onu kontrol etmek, planlamak ve doğru kullanmak zorundayız. İşte ondan sonra daha yıpratıcı bir etki oluşturabiliyor.
1: Evet. İsterseniz burada bir müzik için ara verelim. Sonrasında da sorumluluğu üstlenme noktasında devam edelim inşallah.

0: Evdeki Huzur devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, tekrar birlikteyiz. Evdeki Huzur'da stüdyoda misafirimiz davranış bilimci Semiha Bahadır ve bugün yenilenmeyi ve yeni hicri yılla beraber zaman algısını konuşuyoruz. Zaman algısı oluşan kişide sorumluluk üstlenme bilinci de gelişir dediniz. Buradan devam edelim isterseniz. Sorumluluğu üstlenmek için hangi eğitime ihtiyacımız var?
2: Şimdi zaman algısı bize bir kişisel hayat planı motivasyonunu da getiriyor.
1: Evet,
2: bir sayılı nefesimiz var ve bu sayılı nefesten bizim de muradımız var. Cenab-ı Hakk'ın da bu nefeslerden muradı var. Bunları ortak plana dönüştürdüğümüz o makro mikro plan örtüştüğünde hızımız artar, verimliliğimiz artar ve o ara yollarda kaybolmalar, enerji düşüşleri bunlar minimize edilir. Şimdi önce şunun hani ruhsal ergenlik dediğimiz ben neden yaratıldım sorusuyla başlar.
1: Evet.
2: Yaratılış sebebimiz bizim huzur alanımız aynı zamanda. O yaratılış sebebimizi fark ettiğimizde birçok eğitimde şu soruluyor. Ben kendi bireysel yaratılış sebebimi nereden bileceğim? Önce insanın neden yaratıldığını sormak.
1: Evet.
2: Yani Cenab-ı Hak insanı neden yarattı? Kendini bilmeye yönelik bir yönlendirme, bir rehberlik var. O zaman ben bu kendini bilme konusunda evrensel anlamda Cenab-ı Hakk'ın kişiye yüklediği sorumluluk, varoluşsal temel sorumluluk, kendini bilme, Mevla'yı bilme sorumluluğunu ben ne yaparsam elde ederim? Bu kendini bilme becerisini nasıl kazanırım? Ben okur yazarlığını nasıl kazanırım? Bununla ilgili ne yapabilirim? Sorusunu sorarız. Burada planlama devreye giriyor. Hayatımızın planlanması anlamına geliyor. Diğer alanlar sadece bu kendini bilme alanlarına hizmet ediyor. Mesela planlama nasıl yapılır? Somut alandan soyut alana doğru başlarız. Fiziksel olarak başlarız.
1: Evet.
2: Yani belli bir zaman diliminde ulaşılması gereken hedeflere planlama diyoruz. Ve en önemli özelliği yazılı olması, kayıt tutmak. Kiramen katibin melekleri bu konuda bizim için çok ciddi bir rehber ve çok ciddi bir motivasyon. Zaten yazılıyor. Orada ne yazılmasını istiyorsak biz de kişisel hayat planımızı ona göre düzenlemeliyiz.
1: Bir açık defter var.
2: Açık defter var. Her an yazılıyor. Bütün her şeyimiz kayda geçiyor. Orada nelerin kayıt olmasını istiyorsak biz de kendi defterimizi onları kaydediyoruz. Cenab-ı Hak neleri kaydetmemizi istiyor ve bu kayıt hayata geçirildiğinde sonuçları nedir? Motivasyon kaynaklarımız nedir? Yoluna yönelenleri, ibadet ve taatle ona yönelenleri selamet vadisine ulaştırıyor. Yani dünyada huzur, ahirette de sürur.
1: Evet,
2: sürecini vaat ediyor. Şimdi baktığımızda dünyadaki dağınıklıkların kök neden diyoruz. Hepsini irdeleyip analiz ettiğimizde kök neden herkes aslında huzurun peşinde, maddenin peşinde koşarken de sapma, algıda sapmayla maddeyi bir vesile kılıyor ama bir süre sonra ve ilk niyetten, başlangıç niyetine yabancılaşıyor ve madde asıl amaç haline geliyor. Şimdi somut anlamda fiziksel süreçten başlayalım. Fiziksel anlamda bir günü nasıl geçirmek istiyoruz ve günümüzün temel dinamikleri nelerdir? Namaz bizim için en temel dinamiktir. Meşgalelerimiz, ikinci alanda meşgaleler geliyor. Yani işimiz varsa, bir aile içerisindeysek günlük sorumluluklarımız nelerdir? Ve bunu zamanla ilişkisini planlamak. Mesela bu konuda da özellikle bizim geçiş kültüründe olmanın da etkisiyle özellikle hanımlarda zaman planlaması konusunda ciddi karmaşalar görüyoruz. Yani neleri yapabileceğini, neleri delege edebileceğini

0: Yani kendimizden beklentilerimiz biraz gerçeğin dışına taşmış durumda.
1: Evet.
0: Yani çalışan bir kadın normal evde olan bir hanımın ev disiplinini kendinden bekliyorsa ve bunu tek başına yapmayı planlıyorsa bu bir gerçek değildir. Burada yapması gereken şey, evet benim 8 saatlik bir mesaim var ya da kaç saatlikse, diğer taraftan da evle ilgili beklentilerim var. Süreci nasıl yönetebilirim? Ev işlerini ne kadar yapabilirim? Ne kadar aile içerisinde bu sorumluluğu paylaştırabilirim? Ya da kime delege edebilirim? Çünkü evin düzeni ruhsal gelişim adına kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Onu sürekliliğini sağlamak biraz daha fazla kadının fıtratında olduğu için daha kadının üzerinde kalıyor.
1: Üstlendiğim.
0: Yani erkek bu konuda aynı duyarlılığı taşımayabilir. Çünkü sorumluluk algısı biraz daha dış dünyada.
1: Evet.
0: Çevreyle birlikte bireysel anlamda da fiziksel somut süreçten mesela yediğimizi gözden geçirmek, sağlıklı beslenme. Bu dönemde eğer hayattan verim almak istiyorsak fiziksel aracımız olan bedenimize iyi bakmamız gerekiyor ki çok fazla enerji manipülatörleri var. Yani yediklerimizin
1: enerji
0: içindeki
1: kaçakları.
0: Çok fazla kaynakları zorlayan ve boşaltan, baktığımızda çok fazla yiyor ama şöyle bir teori var. Kişi bir şeye niyet ettiğinde o niyetini gerçekleştirecek enerjiyi beyin üretiyor. Ama biz niyet ediyoruz ama yapamıyoruz. Niyet ediyoruz, yapamıyoruz. Bir süre sonra bilinçaltı bizim bu niyetimizi gerçekçi görmemeye başlıyor ve dirençler oluşuyor. Dirençler oluştuğunda kilodan başlayın da kendimize yabancılaşmaya kadar da bir sürü istenmeyen süreci getiriyor.
1: Ve başka ruhi rahatsızlıklar, hastalıklar
0: birçok
1: tetikleniyor.
0: O ruhsal apseler dediğimiz o apseler bir yerlerde oluşuyor. O zaman bizim somut, yapılabilir, algılanabilir, kolay olandan en zora doğru başlamak. Hani sistemli duyarsızlaşma, hani nefse savaş açmadan, çünkü ifade var ya eserlerde geçer, nefse aleni savaş açana nefis galebe çalar. Yani biz onunla baş edemeyiz. Onun için böyle keskin, katı kurallarla plan yapmak yerine yapılan planlara tabi olmak. Mesela Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak. Çünkü ruh boyutuna çıktığımız için motivasyonumuz da Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaşma, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin muhabbetine mazhar olma olunca taklitle birlikte ilerleyebiliyoruz.
1: Ve burada da manevi yardımı görmek mümkün.
0: Ruhsal alan açıktır. Diğer alanlar kapalıdır ama ruhsal alan, hani manevi yardım dediğimiz o ruh boyutuna yukarıya çıktığımızda, nasıl ki yeryüzünde trafik var ama belli bir yerden sonra, yükseldikten sonra trafik sorunu olmuyor.
1: Evet.
0: Yani orada o alanı, bilinç seviyesini yüksek tutmak asıl olan.
1: Niyetimizi onu aldığımız zaman ve planımızı yapmaya başladığımız zaman o yardım geliyor zaten.
0: Kesinlikle. Yani nefsimizi uyandırmıyoruz bu konuda. Ama Cenab-ı Hak, ona tabi olmak dediğimizde, o zaman bu bizim planımız değil de Cenab-ı Hakk'ın planı olduğu için içerisi daha dingin olabiliyor. Bu konuda sağlıklı beslenmeden tutun da özellikle dönemimizin en temel sorunu egzersiz. Yani o fiziksel hareket ihtiyacı, günlük olarak bedenin hareket etme ihtiyacı vardır, rızık olarak. Bir hareket alanı vardır ibadetler gibi. Bu hareket becerimizi ortaya koymak, yabani hayatın içerisinde yaşayan atları terbiye etmek için önce çok uzun süre bir koşturma vardır. O koşturma ve birikmiş o enerjiyi sağlıktan sonra terbiye edip planlamaya götürebiliyor. Eğer bizim de planlarımızı uygulamakta bir zorlanma sürecimiz varsa fizikten başlayalım. Bedensel anlamda enerji tıkanmalarımız var mı? Onun için o enerji tıkanmaları açalım. Bunun için de farklı çözümlerimiz olabilir. Hani spor yapmaktan tutun da ibadeti arttırmaya kadar egzersizlerle birlikte oruçlar olabilir ya da farklı tavsiye edilen, tavsiye ne kadar dini kaynaksa ve ne kadar sahihse niyet gücümüz o kadar yüksek olur.
1: Bir kez daha alalım.
0: Tavsiyeler ne kadar sahih kaynaklardan geliyorsa, ne kadar Rabbani kaynaklardan geliyorsa, bilgiye karşı şüphemiz olmadığı için niyet gücümüz o kadar yüksek olur. Ve niyet gücü tazelenip toplumsal oryantasyon, yönlendirici çevreyle de onaylanırsa, desteklenirse ilerleme çok daha kolay olur.
1: Evet. Burada donanımımızı da bilmiş oluyoruz. Zira bizden istenen bize verilmeden istenmiyor.
0: Çok şükür.
1: Evet, bu büyük bir nimet. Bunun farkında olmuş oluyoruz eğer doğru yolu tercih edersek planlamada.
0: Hani anı yaşamak diye geçer tasavvufi pratiklerde. Şu anda ben neredeyim ve bulunduğum ortamda Cenab-ı Hakk'ın rızasına en yakın duruş nedir? Şu anda annelik rolüm var. Bu annelik rolümle ne yaparsam ben Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini üzerime çekerim. Ne yaparsam Aysel ve Sam Efendimiz'i taklit edersem.
1: Evet.
0: Çünkü orada çözüm ve rehber tamamen ortadadır. Ya da başka bir rolde bulunduğumuz her ortamda, her anda ben ne yaparsam onun muhabbetine yaklaşırım sorusunu sorduğumuzda bilincimizi hep dingin ve diri tutuyoruz.
1: Evet. Bize verilenle istenilen her zaman örtüşüyor ama biz mesela çocuğumuzdan beklentilerimize baktığımızda çocukta olmayanı isteyebiliriz. Biliyoruz. En yüksek akademik başarıyı ya da başka kendi heveslerimizi çocuğumuzun üzerinde talep edebiliyoruz.
0: Özellikle onların hayatlarını ipotek altına almak, evet, olarak yorumluyorum ben bunu. Yani kendi gerçekleştiremediğimizi çocuklarımızın üzerinde gerçekleştirmek. Ama burada bir sahiplenme ifadesi vardır. Onlar bizim için emanet. Evet. Onların her birinin bir varoluş sebebi vardır. Varoluşları kendi programımızı yapmak değildir. Evet. Etkileri olabilir, rehberlik yapabiliriz. Bir arada olmanın da muhakkak bizim evladımızın olmasında etkisi vardır. Ama merkezde onun hayatı ve onun süreci, onu desteklemek.
1: Bizim rızamız daha zor görünüyor. Yaradanın rızasına ulaşmak kulun rızasından daha kolay.
0: Rabbani gibi. Kaynaklarda yine şöyle bir ifade vardır. Benim çok hoşuma gider. Hayırlar çakışmaz. Çakıştıran nefistir diye. Yani bir yerde bir çatışma varsa orada bir nefsin muhakkak izi vardır. Onu keşfetmek ve bunu Cenab-ı Hakk'ın rızasına yönlendirdiğimizde aslında çözümü de merkeze almış oluyoruz. Evet. Onun için bu dönemde özellikle fiziksel anlamda karşılaştığımız sağlık sorunları olsun, enerjiyi kullanamama, hayatı doğru yaşayamama, niyeti amele dönüştürememe, bütün hepsini düşündüğümüzde o fiziksel planlamayı yeniden gözden geçirmek, ayrıntılarda kaybolmamak ama aynı zamanda derinlikli yaşamak adına da ayrıntıları kaçırmamayı da öğrenmek önemli. Çünkü yüzeysel yaşam da ruhsal boşlukları getirdiği için orada da farklı sancılar oluyor. Yani biz dini sınırlarla, farz ve haramlarla o yüzeysel yaşamı kontrol altına alıyoruz. Ama aynı zamanda derinlikli tasavvufi pratiklerle de insan olmanın derinlikli boyutlarını yaşayıp ve bu derinliklik boyutunda da Cenab-ı Hak muhabbetini algılama durumundayız. O alanı biraz daha geniş tutma becerisini de geliştirmemizde fayda var.
1: Bunu nasıl yapabiliriz?
0: Bunun için hayatımızın gerçekten sorumluluğunu samimi bir şekilde üstlenmek ve bu hayatı önce Cenab-ı Hakk'ın insan hayatını nasıl planladığını öğrenmek, bu planın nasıl pratikte yaşandığını da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını okuyarak bilmek. Sonra önce bir taklit dönemine geçmek. Evet, tabii ki bütün boyutlarıyla, derinlikleriyle belki eş zamanda yaşayamayız ama bizim için öncelikli olan nedir? Hangi konu yaşanmazsa bizi gerçekten çok örseler ve mahzun bırakır? O yönü, işte ibadetlerimi birebir vaktinde yapmak, şu kadar Kur'an-ı Kerim okumak, bunlar ruhsal ihtiyaçtır. Bunlarla birlikte en önemli konu belki bu hicri yılda toplumu ve bireyi düzenlemek adına hangi duyguyu açığa çıkarmak sorusu sorulduğunda sevgi zaten vazgeçilmez, evet, bir sebep ama kadir şinaslık ve özellikle hak şinas bir topluma dönüşmek için. Yani bir kampanya başlatsak, herkes ben hak şinas olmak için ne yapabilirim sorusunu sorduğunda toplumda çok ciddi şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi müminler yapı taşı gibidir. Birisi hareket ederse diğeri de hareket eder. Ve bu bir pozitif hareket olursa, pozitife yönelme, hakka, hayra yönelme olursa toplumsal anlamda büyük dönüşümlerin olacağını düşünüyoruz. Çünkü özgürlük adı altında hakperest bir topluma dönüşüyoruz.
1: Maalesef.
0: Yani bir taraftan mümin olmanın büyük çabasını sarf ederken öbür taraftan egomuzu bir tapınağı haline dönüşebiliyor bedenimiz. Farklı sebeplerden dolayı. Biz hak şinas bir insan olmak için bugünden başlayarak hayatımızı nasıl planlarsak, hangi kurallar ve hangi değerler üzerinde devam ettirirsek gerçekten bir yılın sonunda en azından yakın ilişkilerde, en azından kabul edilebilir seviyede hak şinas, hakka girmeyen, başkasının hakkına karşı hassas olan ama aynı zamanda kendi hakkını da ortaya koyabilen Çünkü
1: onun dengesi,
0: o denge gerekiyor. Çok önemli. Çünkü muhatabınız zorba olabilir. Muhatabınız o şekilde yetişmiş olabilir. Onun zorbalığına izin vermek de aslında kendimizdeki algıyı da, toplumsal düzeni de bozmanın bir tarzıdır.
1: O hak şinasının içerisinde aslında kişinin kendi hakkı da var, başkasının hakkı da var her halükarda.
0: Kesinlikle. Sınırların en güzeli. Eskiden edeple korunurmuş bu sınırlar. Bizim tekrar belki edep eğitimlerine ihtiyacımız var. Ya da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir tane hadisi bütün toplumu çok ciddi değiştirebilir. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkasına yapmayacağız. Aslında bu kadar. Ya da başka bir hadis-i şerifte, mümin kendisi için istediğini mümin kardeşi istemedikçe bizden sayılmaz diyor. Yani buradaki sınırlar aslında bir taraftan negatif anlamda zarar vermemeyi ve kendimize yapılmasını istemediğimizi başkasına yapmamayı, diğer taraftan da ilişkiyi beslemek, korumak, ortak alana yatırım yapmak için kendimiz ne istiyorsak başkasına da onu istemek, başkası için istemek, katkıda bulunmasını istediğimiz şeyleri bizde katkıda bulunursak ilişkiyi beslemiş ve beslenme alanı haline getirmiş oluruz. Bu da hayatı planlamakla birlikte, kendi hayatımızı planlamakla birlikte toplumun da aynı zamanda bir hayat planını da katkıda bulunmuş oluyoruz. Çünkü o puzzle'ın bir parçasını değiştirirsek diğer puzzle parçaları da değişmek zorunda kalacak.
1: Evet, diyelim ki bir ailede bir kişi buna niyetlendi, yeni yılda ben de yenileneceğim ve bu hedefleri koydu önüne, niyetini aldı. Bu konuda desteğe ihtiyacımız var mı dışarıdan?
0: Şimdi aslında tefekkür edersek, eserleri gerçekten bu niyetle, sadece meal okumak bile bize rehberlik olacaktır ama onunla birlikte biraz daha netleştirmek, biraz daha somutlaştırmak adına Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını, her asırda o hayatın yaşanılabilecek olduğunu gösteren o Rabbani insanların hayatlarını, onların rehberliğini gözden geçirmek bizim yanlışlarda ve gereksizlerde oyalanmak bizi kurtaracaktır. İstişare, ehliyle istişare etmek, danışmak, o konuda tecrübeli olandan, bunlar eser olabilir, bu konuda tecrübeli olan adil insanlardan destek almak olabilir ya da zaten daha önce bu süreçleri yaşamış olanlarla birlikte aynı çevrede olabilir. Bu konuda niyet edildiğinde birbirimizi aydınlatacağımızı, birbirimize rehber olacağımızı göreceğiz. Özellikle aile içerisinde. Bir taraftan bireysel plan yaparken ailenin de kişisel hayat planı olur. Aile de bir organizmadır. Aileyi de planlamak gerekiyor ki geleceğe taşınabilsin. Çünkü planlamayan, gelişmeyen şeyler körelmeye, zayıflamaya yüz tutacaktır. Mesela bireysel anlamda yeni yılla ne planlamak istiyorsak, başarı yılı mı diyoruz ya da ekonomik karakterimizi olgunlaştırma yılı mı diyoruz ya da entelektüel anlamda bilgi birikimimizi artırma yılı mı diyoruz. Hangi konuda karar almışsak buna paralel olarak aile içerisinde de ortak bir karar almak lazım.
1: Aslında bu aile planlamayla ilgili başlı başına bir program da yapabiliriz
0: kesinlikle
1: inşallah.
0: Kesinlikle buna çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz ailede geleneksel olarak sadece yaşanılan bir alan, gerektiği zaman şikayet üzerinden ifade edilen bir alan ama sorumluluğu üstlenilmesi gereken, beslenen ve besleyen bir alan olduğu şuuruna yönelik eğitimlere ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle. Çünkü çözümsüzlüğe giden pek çok şikayetlerin toplandığı bir ortam haline gelebiliyor maalesef. Yine belirli yaş için bu Rabbani kaynaklardan beslenmek ciddi bir motivasyon kaynağı olurken, gençler için baktığımızda şöyle diyebiliyorlar: geçmiş geçmişte kaldı. Onu günümüze taşımakta zorlanabiliyorlar. Son olarak onlar için ne tavsiye edersiniz?
0: Şimdi şu var, insan fıtratı geçmişte de aynıydı, bugün de aynı, yarın da aynı olacak.
1: Bunu bilmek gerekiyor.
0: İhtiyaçlar, istekler, hazlar, kaygılar hiç değişmeyecek. Temeldeki ihtiyaçlar hiç değişmiyor. Güncel anlamda karşılanması bir güncellikle alakalı olabilir ama temelinde, kök nedinde hep fıtrat vardır. Fıtratımızı iyi tanımaya ve fıtratımızın olumlu ve manipülatif yönlerini bilmeye. Nefis manipülatördür. Nefis kendini gerçekleştirmek için vardır. Evet. Ve bizi asıl hedeflerimizden, varoluşumuzu yaşamaktan alıkoyar. Biz varoluşumuzu yaşadığımız anda onun enerjisi tükenecektir. O zaman biz şu kararı vereceğiz: biz nefsimizi gerçekleştirmek için var mıyız? Yani bir nefsin kölesi miyiz? Yoksa biz kendimizi gerçekleştirmek için var mıyız? Bu soruyu sorduğumuzda nefis bizim kölemiz haline gelir. Dolayısıyla gençler ne olursa olsun, hangi zamanda olursa olsun, fıtrat değişmiyor, erdemler değişmiyor, hazlar, kaygılar değişmiyor. Önce bunları tanımlamak ve bulundukları ortamda güncel diller olabilir, ne olursa olsun önce biz ruhsal alanda kendimizi gerçekleştirmek için bir plan yapmak durumundayız. Evet. Ruhsal planımızı yaptığımızda diğer bütün planlar zaten yoluna girecektir. O küçük küçük dokunuş, mesela kariyer planlaması, mesleki gelişim planlaması, bütün bunlar mesleki gelişim planlamasıyla ilgili çok soru gelir bize. Hangi mesleği yapıyorsunuz ve bu meslekte nereye gelmek

0: görmek istiyorsunuz? Mesela 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Nerede görürseniz o iç tatmini yaşamış olursunuz. Bütün bunlara baktığımızda evet, somut bir takım başarılar olabilir. Ekonomik karşılığı olan, sosyal statü karşılığı olan başarılar olabilir ama en önemlisi ben bu hayatı doğru yaşadığım tatminidir. Ben bu hayatı doğru yaşadığım da vicdanın sorduğu bir sorudur. Vicdan da ancak onu yaratan Rahman'la ilişkisinin uyumuyla tatmin olur. Evet. Biz bu konuda ne yaparsak yapalım, nereye gelirsek gelelim, vicdanla uyumumuz iyi midir? Diğer bir konuda güncel anlamda rol modelleri ilkeleri doğrultusunda yaşayabilmek. Bu da önemli konulardan bir tanesi.
1: Evet. İşte bu vesileyle sizin ve sizin nezdinizde dinleyicilerimizin de yeni hicri yılını bir kez daha tebrik ediyor. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Allah razı olsun. Çok güzel anlattınız. İnşallah hayatımıza geçirebiliriz, uygulayabiliriz. Bir kez daha teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, davranış bilimci Semiha Bahadır'ı ağırladık. Bugün içinde programımızın sonuna geldik. Yeniden evdeki huzurda birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız.
2: Evdeki huzur. Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın Rabbini arama ve bulma süreci.
1: İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Asla müşriklerden değildi. Bir zaman İbrahim atası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum," demişti. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk. İbrahim gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle iddianıza göre demek ki Rabbim bu ha dedi. Yıldız batınca ben batıp kaybolanları ilah olarak sevmem dedi. Doğmakta olan ayı görünce öyleyse Rabbim bu ha dedi. O da batınca bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı ve ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi andolsun ki şimdi ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum dedi. Nihayet güneşi doğarken görünce demek Rabbim bu, bu daha büyüktür dedi. Çünkü o Rabbinin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki ey kavmim bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'a eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü hanif, Allah'ı belirleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Dinde ben Allah'tan başka otorite tanıyan müşriklerden değilim. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? İşte bu şekilde Allah'ı arayıp bulması, kavmine karşı örnek olması için İbrahim'e verdiğimiz kesin delilimizdir. Biz dilediğimiz kimseyi kat kat derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.''

andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

Sevgili kardeşlerim, efendim gelecek olan yeni yılınızı tebrik ederim. Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada, ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen iyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 22.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, salih, sevaplı amel işlerse ona mükafatını iki kere veririz. Ona cennette bol bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamber hanımları! Siz kadınlardan herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer Allah'a saygı duyuyor, emrine uygun yaşamak istiyorsanız, yabancı erkeklere karşı edalı ve cilveli konuşmayın. Sonra kalbinde bir hastalık, kötü duygu bulunan kimse umuda kapılır ve kendine bir pay çıkarır. Sözü uygun, ölçülü ve ciddi şekilde söyleyin. Çoğu zaman vakarla evlerinizde oturun. Dışarıya da evvelki cahiliye zamanı, İslam öncesi kadınlarının çıkışı gibi süslenip kendinizi teşhir ederek çıkmayın. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Ehli Beyt, peygamberin ev halkı, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin dahildir. Allah sizden ancak kiri, günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti, ince manaları, Resulullah'ın öğrettiği hüküm ve uygulamaları hatırda tutun. Şüphesiz ki Allah latif, her şeyin inceliklerini bilendir, hakkıyla haberdardır. Şüphesiz ki Müslüman olan, Allah'ın emirlerine teslim olan erkeklerle Müslüman kadınlar, iman eden erkeklerle iman eden kadınlar, itaat ve ibadete devam eden erkeklerle itaat ve ibadete devam eden kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, alçak gönüllü ve saygılı erkeklerle alçak gönüllü ve saygılı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, mahrem yerlerini haramdan koruyan hayalı erkeklerle mahrem yerlerini ve görünümlerini haramdan koruyan iffetli kadınlar, Allah'ı çok anan erkeklerle Allah'ı çok anan kadınlar var ya, işte Allah onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdiği zaman, inanan bir erkek ve kadına artık o işte kendi arzu ve heveslerine göre başka tercih hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelir, onlar tarafından verilmiş hükümleri beğenmez, kendi tercihlerine önem verirse kesinlikle o apaçık bir sapıklıkla sapmış olur. Resulüm, hani Allah'ın kendisine İslam'la nimet verdiği, senin de yine kendisine nimet verip kölelikten azat ettiğin kimseye, Zeyd'e, hanımın Zeynep'i yanında tut, Allah'a saygılı ol, boşanma diyordun. Fakat Allah'ın açığa çıkaracağı, boşanan evlatlık hanımıyla evlenilebilir emrini insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Halbuki kendisinden korkmana Allah daha layıktır. Şimdi madem ki Zeyd kendi dileğiyle boşayıp onunla ilişkisini kesti, biz de onu sana zevce yaptık ki bundan böyle evlatlıkların kendilerinden ilişkisini kestiği hanımlarını nikahlamada müminlere bir günah olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz ve takdir buyurduğu şeyleri yerine getirmede peygambere hiçbir vebal yoktur. Daha önce geçen peygamberlerde de bu Allah'ın adeti olarak böyledir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader ve kat'i bir hükümdür. Peygamberler öyle kimselerdir ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler, Allah'tan korkarlar ve ondan başka hiçbir kimseden korkmazlar. Dinlemeyenlere hesap görücü olarak Allah yeter. Muhammed, adamlarınızdan hiçbirisinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çok anın, zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. Sizi cehalet, küfür ve şirk gibi karanlıklardan Kur'an'la aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur ve sizin için bağışlanma dileyen de melekleridir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Müminler O'na kavuştukları gün Allah'ın onlara yönelik iltifatı selamdır. Allah onlara şerefli bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Muhakkak biz seni ümmetin üzerine bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak hem de Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Resulüm, müminlere Allah'tan kendilerine cidden büyük bir lütuf verileceğini müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların sana verdikleri eziyetlere şimdilik aldırma. Allah'a güvenip dayan. Koruyucu olarak Allah sana yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da sonra kendileriyle cinsi temastan önce onları bir talakla da boşadığınız zaman sizin için üzerlerinde sayıp bekleyeceğiniz bir iddet hakkı yoktur. Hemen başkasıyla evlenebilirler. Bu takdirde onlara nikah haklarını verin ve kendilerini güzel bir şekilde salıverin. Ey Peygamber! Biz mehirlerini verdiğin hanımlarını Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları, seninle beraber Medine'ye göç eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Bir de mümin bir kadın kendisini peygambere mehirsiz bağışlar ve peygamber de onu nikahlamak isterse başka müminlere değil, yalnız sana mahsus olmak üzere bunu helal kıldık. Öteki müminlerin hanımları ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri hakkında üzerlerine farz ettiğimiz şeyleri elbette biz bildirdik. Bu da sana bir zorluk ve sıkıntı olmaması içindir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Resulüm, onlardan dilediğini dargınlık sebebiyle nöbetinden geri bırakır. Dilediğini de yanına alırsın. Geçici olarak ayrıldıklarından arzu ettiğine dönmekte de sana bir günah yoktur. Bu, gözleri aydın olup mahzun olmamalarına ve hepsinin kendilerine verdiğin şeyle razı olmalarına en elverişli ve münasip olandır. Çünkü onlar kendileri hakkında ilahi emri uygulayacağını bilirler. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyla bilendir. Halimdir. Ceza vermede acele etmeyendir. Bu zevcelerinden sonra başka kadınlarla evlenmen de güzellikleri hoşuna gitse bile bunları başka kadınlarla değişmen de sana helal değildir. Yalnız elinin malik olduğu cariyeler hariçtir. Allah her şeyi gözetendir. Ey iman edenler! Artık peygamberin evlerine siz bir yemeğe çağrılmaksızın, vaktine de bakmaksızın vakitli vakitsiz girmeyin. Ancak davet edildiğiniz zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın, söze dalıp eğleşmeyin. Çünkü bu peygambere eziyet veriyor, o da size söylemekten çekiniyor. Fakat Allah hakkı açıklamaktan çekinmez. Bir de onlardan, yani peygamberin hanımlarından gerekli bir şey istediğiniz veya sorduğunuz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Sizin Allah'ın Resulüne eziyet vermeniz, kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla mümkün değil.

gündedir. Bununla beraber, ey hanımlar, Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın. Çünkü Allah her şeye hakkıyla şahittir. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, onu kutsar, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, kutsayın, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin. Hiç şüphesiz Allah'a ve Resulüne eziyet vermek isteyenlere, işte onlara Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara hak etmedikleri, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler bir iftirada bulunmuş ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman kendilerini baştan ayağa bolca örten, şeffaf olmayan dış elbiselerini üzerlerine iyice giyinip örtsünler. Bu onların cariye veya hafif meşrep değil, şerefli ve namuslu bilinmelerine, cinsel taciz, sarkıntılık edilmemelerine daha elverişlidir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Andolsun ki münafıklar, kalplerinde ahlaksızlıktan bir hastalık bulunanlar ve şehirde kötü, yalan yanlış haber yayanlar, eğer bu hallerinden vazgeçmezlerse, seni elbette kendilerine musallat ederiz. Savaşıp şehirden çıkarmanı emrederiz. Bundan sonra da orada sana ancak pek az bir zaman komşu kalabilirler. Lanetlik olarak nerede ele geçirilirlerse tutulur ve öldürülürler. Daha önce gelen münafıklar hakkında Allah'ın kanunu buydu. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de o saat yakındır. Şüphe yok ki Allah, kendisini veya hükümlerini tanımayıp küfre sapanları lanetlemiş, rahmetinden kovmuş ve onlara içinde ebedi kalacakları çılgın, alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar artık ne bir dost ne bir yardımcı bulurlar. O gün onların yüzleri ateşte evrilip çevrilirken, ah keşke biz Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik diyecekler. Ve diyecekler ki, ey Rabbimiz, doğrusu biz efendilerimize ve büyüklerimize, onların isteklerine, hevalarına ve çağırdıklarına uyduk. Onlar da bizi hak yoldan saptırdı. Ey Rabbimiz, onlara azaptan iki kat ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kov. Ey iman edenler! Resul'e karşı tıpkı Musa'yı iftirayla incitenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu dediklerinden temize çıkardı. O, Allah yanında yüzü itibarı olandı. Ey iman edenler! Allah'a saygılı olun. Emirlerine uyun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki en büyük bir başarıya, kurtuluşa ermiş olur. Doğrusu biz emaneti, emir ve yasakları yerine getirme sorumluluğunu göklere, yere ve dağlara arz ve teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Ve onun getireceği sorumluluktan korktular da, onu insan yüklendi. Eğer bunun gereğini yapmaktan kaçınırsa, cidden o çok zalim, çok cahil demektir. Böylelikle Allah, bu emanete hainlik eden münafık erkeklerle münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklerle Allah'a ortak koşan kadınlara azap edecek, mümin erkeklerle mümin kadınların tevbelerini de kabul edecektir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Sebe Suresi.
Mekke döneminde nazil olmuştur.

54 ayettir. Yalnız 6. ayeti Medine döneminde inmiştir. Sure, adını 15. ayette geçen kabile veya bölge adı olan Sebe kelimesinden almıştır. Mekki surelerin temel konularından olan tevhid, nübüvvet ve ahiret esaslarını açıklayan ve bu çerçevede bazı peygamber kıssalarına temas eden bir mahiyettedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, göklerde olanlar ve yerde bulunanların tamamı kendisinin olan Allah içindir. Ahirette de hamd ancak O'nadır. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Yere gireni de, ondan çıkanı da, gökten ineni de, oraya çıkanı da O bilir. O, çok merhamet eden, çok bağışlayandır. Küfre sapanlar, inkar edenler, kıyamet saati bize gelmez dediler. De ki, hayır, görünmeyeni bilen Rabbim hakkı için O size kesinlikle gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük her şey apaçık bir kitapta yazılıdır. Çünkü Allah o gün iman edip de salih amel, sevaplı işler işleyenleri mükafatlandıracaktır. İşte onlar için bir mağfiret ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi aciz, geçersiz, hayatın dışında bırakmak için çalışanlara gelince, işte onlar için korkunç ve acıklı bir azap vardır. Kendilerine ilim verilen gerçek bilginler, sana Rabbinden indirilen Kur'an'ın hakikatin ta kendisi olduğunu ve onun mutlak galip ve hamde layık Allah'ın yoluna hidayet ettiğini görürler. O küfre sapanlar, inkar edenler, birbirlerine peygamberi kastederek size ölüp büsbütün parçalanmış olarak dağıldığınız zaman mutlaka yeni bir yaratılış içinde olacağınızı haber veren bir adam gösterelim mi dediler. Acaba Allah'a karşı bir yalan mı uydurdu yoksa kendisinde bir delilik mi var dediler. Hayır, ahirete inanmayanlar orada azaptadırlar. Çünkü onlar burada haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Onlar gökte ve yerde önlerinde ne var, arkalarında ne var bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz. Yahut gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Şüphesiz bunda Allah'a yönelen her kul için elbette bir ibret vardır. Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar! Davud'un yaptığı tesbihi onunla beraber inleyip, yankılayıp tekrar edin. Kuşlara da o tesbihe öterek katılın dedik. Ona demiri de yumuşattık. Bedeni örtecek uzun ve geniş zırhlar yap, örgüsünü ölçülü yap diye vahyettik. Ey Davud'la birlikte inananlar! Hepiniz salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. Süleyman'ın emrine de sabah estiğinde bir aylık, akşam dönüşünde yine bir aylık yol alan rüzgarı verdik. Erimiş bakırı da kaynağından sel gibi akıttık. Cinlerden bir kısmı da Rabbinin izniyle onun önünde emrinde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa ona alevli azaptan tattırırdık. Ona, Süleyman'a kalelerden, timsallerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan ve sabit kazanlardan dilediğini yaparlardı. Allah buyurdu ki, ey Davud ailesi, Allah'a şükür için çalışın, kullarımdan layıkıyla şükreden azdır. Sonra onun ölümüne hükmettiğimiz zaman, dayandığı asasını yemekte olan ağaç kurdundan başkası onun ölümünü göstermedi. Bu suretle kurdun yediği asa kırılıp da uzun müddet ona dayalı duran Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca anlaşıldı ki, cinler gaybı bilmiş olsalardı o zilletli azabın, o meşakkatli çalışmanın içinde kalmazlardı. Gerçek

Hakikaten Yemen'de yaşamış olan Sebe halkı için oturdukları yerde bir ibret vardı. Meskenleri sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Peygamberleri onlara, Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab demişti. Fakat şükürden yüz çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine arim selini gönderdik ve onların iki bahçesini ekşi, buruk yemişli, acı ılgınlı ve biraz da sidre ağacından ibaret kötü iki bahçeye çevirdik. İşte nankörlük ettiklerinden dolayı onları bu şekilde cezalandırdık. Biz hiç nankör olandan başkasını cezalandırır mıyız? Onların yurduyla içinde bereket verdiğimiz kasabalar arasında sırt sırta birbirine yakın nice kasabalar var ettik. Onlar da birinden diğerine kolayca gidip gelmeyi takdir etmiş, kendilerine de geceleri ve gündüzleri oralarda korkusuzca gezin, dolaşın demiştik. Onlar da isyankâr bir edayla, ey Rabbimiz, mesafemiz yakındır, seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları masallardaki efsanelere çevirdik ve onları tamamen parçalanmış olarak dağıttık. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Andolsun ki iblis onları saptıracağı hakkındaki tahminini gerçekleştirdi. İman edenlerden bir kısmı dışında hepsi ona uymuşlardır. Halbuki onun kendileri üzerinde hiçbir nüfuzu, etkinliği yoktur. Ancak ahirete inananla bu konuda ondan şüphe edeni ayırıp bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Rabbin her şeyi gözetip koruyandır. Resulüm, de ki, Allah'tan başka İslam dışı inandıklarınızı ve Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizi çağırın. Onlar ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar bir şeye sahip olabilirler. Bunlar da onların Allah'a bir ortaklığı yoktur. Onun da onlardan bir yardımcısı yoktur. O, Allahü Teala'nın huzurunda kendisinin layık olanlara şefaat etmeleri için izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet kalplerinden korku giderilince şefaat için Rabbiniz ne buyurdu derler. Şefaat izni verilmiş olanlar da hak olanı derler. O çok yüce, çok büyüktür. Onlara de ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Bildikleri halde sen de ki Allah'tır. Bu böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. De ki, bizim işlediğimiz günahlardan siz sorumlu olmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu olmayız. De ki, Rabbimiz kıyamette hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda hak ve adaletle hükmedecektir. O, en adil hüküm veren, her şeyi hakkıyla bilendir. De ki, ona şerik saydıklarınızı bana gösterin. Hiç onlarda ilahlık özelliği var mıdır? Hayır. Doğrusu o Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. İnkarcılar, eğer sözünüzde doğru kimselerseniz, bu tehdit ettiğiniz kıyamet günü ne zaman derler. De ki, o size vaat olunan öyle bir gündür ki, ondan ne bir saat geri kalırsınız ne de öne geçebilirsiniz. Küfre sapanlar, biz ne bu Kur'an'a ne de ondan önceki kitaplara asla inanmayız dediler. O zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış olarak sözü, suçu birbirlerine atıp dururlarken bir görsen. Zayıf sayılanlar o büyüklük taslayanlara
siz baskıcı ve

yanıltıcı olarak başımızda olmasaydınız, elbette biz inananlardan olurduk derler. Yine o büyüklük taslayanlar, orada zayıf sayılanlara, size hidayet geldikten sonra sizi imandan biz mi çevirdik? Siz zaten günahkar kimselerdiniz derler. Halktan zayıf sayılanlar da büyüklük taslayanlara, hayır, gece gündüz hile yapıp bizi imandan soğutarak bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona denk tutulanları tanımamızı, Allah'a ve emirlerine bağlanmak yerine onlara bağlanmamızı emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını içlerine atıp gizlerler. Biz de o inkar edenlerin boyunlarına ateşten demir halkalar takarız. Onlar ancak yapmakta olduklarıyla cezalandırılmazlar mı hiç? Biz hangi memlekete bir uyarıcı, peygamber göndermişsek, mutlaka oranın varlıklı şımarıkları, biz sizin gönderilip tebliğ ettiğiniz şeyleri inkar edenleriz dediler. Bir de o refah düşkünleri, biz mal ve evlat bakımından daha çoğuz. Biz sizin iddia ettiğiniz gibi azaba uğratılacak da değiliz dediler. Resulüm de ki, şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey insanlar! Sizi huzurumuza mertebece yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ancak iman edip salih amel işleyenler bize yaklaşanlardır. İşte onlar var ya, kendilerine yaptıklarının kat kat fazlasıyla mükafat vardır ve onlar cennette yüksek makamlarda emniyet ve huzur içindedirler. Ayetlerimizi aciz, geçersiz, hayatın dışında bırakmak için yarışırcasına çalışanlara gelince, işte onlar azabın içinde olacaklardır. De ki, şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız, Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. O günde Allah onların hepsini mahşerde toplayacak, sonra meleklere, bunlar mı size tapıyorlardı diyecek. Melekler de, senin şanın yücedir, bizim velimiz, koruyucumuz onlar değil sensin, fakat onlar bize değil cinlere tapıyorlardı, çoğu onlara inanmışlardı diyecekler. İşte o gün kıyamette birinizin diğerine ne bir fayda ne de bir zarar vermeye gücü yeter. Zulmedenlere de yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını tadın deriz. Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, bu atalarımızın tapmakta oldukları şeylerden sizi vazgeçirmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Yine bu Kur'an uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir dediler. Kafir olanlar, hak Kur'an kendilerine gelince de yine bu apaçık bir sihirden başkası değildir dediler. Halbuki biz onlara Kur'an'dan önce ders alacakları böyle kitaplar vermedik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı peygamber de göndermedik. Öncekiler de peygamberlerini yalanladılar. Bunlar Mekkeli müşrikler dünyalıkça öncekilere verdiklerimizin onda birine bile erişemediler. Buna rağmen peygamberlerimi yalanladılar. Ama benim inkar edilişim nasıl oldu gördüler. De ki, ey müşrikler, size sadece bir tek öğüt vereceğim. Buradan sırf Allah için ikişer ikişer veya teker teker kalkın. Sonra benim hakkımda iyice düşünün. Arkadaşınızda bende hiçbir cinnet eseri yoktur. O, sizi şiddetli bir azap öncesinde uyaran bir peygamberden başkası değildir. De ki, tebliğim için sizden hiçbir karşılık istemiyorum. O ücret sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir. De ki, şüphesiz Rabbim hakkı ortaya koyan, gaybı görünmeyen ve bilinmeyenleri en iyi bilendir. De ki,

hak din olan İslam ve Kur'an geldi. Zaten batıl ne bir şey meydana getirebilir ne de eskiyi geri getirebilir. De ki, eğer ben haktan saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulmuşsam Rabbimin bana vahyettiği Kur'an ve hikmet sayesindedir. Doğrusu o hakkıyla işitendir, bize çok yakındır. Resulüm, o gün korkup telaşa kapıldıkları zaman bir görsen, artık hiçbir kaçış yoktur. Azaba yakın bir yerde yakalanmışlardır. O zaman ona, peygambere ve Kur'an'a inandık derler. Ama ahiret gibi uzak bir yerden imana, tevbeye el uzatmak onlar için nerede? Artık her şey bitmiştir. Orası tevbe ve iman yeri değildir. Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi. Dönmesi uzak bir yerden gayba, görülmeyen ahirete laf atıp tutuyorlardı. Artık kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına set çekilmiştir. Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar kıyamet ve azap hakkında endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 45 ayettir. 29 ve 32. ayetler Medine'de inmiştir. Fatır, yoktan var eden demektir. Sure, adını ilk ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri yoktan yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediğini dilediği miktarda artırır. Herkesi ayrı bir kalıp, şekil, güzellik ve özellikte yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Allah, insanlara rahmetinden her neyi açar, gönderirse, onu tutup önleyecek yoktur. Her neyi de tutup kısarsa, ondan sonra onu salıverecek de yoktur. O, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size gökten ve yerden rızık veren Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl olup da imandan çevriliyor, başka varlıklara tapıyorsunuz? Resulüm, eğer seni yalanlıyorlarsa buna üzülme. Bilesin ki senden önceki peygamberler de yalanlandı. Sonunda bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz, vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın. İbadet ve taatten alıkoymasın. Çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirmekle aldatmasın. Şüphesiz şeytan size apaçık bir düşmandır. Siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateş ehlinden olmaları için çağırır. İnkar edenler için gerçekten pek şiddetli bir azap vardır. İman edip salih, sevaplı amel işleyenlere gelince, onlar için de mağfiret, bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Hiç kötü işi kendisine süslü gösterilip de onu hoş gören kimse, iyi, sevaplı iş yapan, kötülüğü sevmeyen kimseye benzer mi? Allah, dilediğini amelinin gereği olarak sapıklık içinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O halde onların sapıklığına karşı üzülüp de kendini mahvetme. Çünkü Allah, onların yaptıkları şeyleri hakkıyla bilendir. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa, ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümünden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir. Kim şan ve şeref istiyorsa Allah'tan istesin ve bilsin ki bütün yücelik Allah'ındır. Ona
ancak tevhidi bildiren güzel kelimeler yükselir. Salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri planlayıp kuranlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların tuzağı ve planı mahvolacak, boşa çıkacaktır. Allah sizi ilkin çeşitli cins topraktan, sonra bir meniden yarattı. Sonra da sizi çift çift yaptı. Onun ilmi olmaksızın hiçbir dişi gebe kalmaz, doğurmaz da. Ömrü uzun olana uzun ömür verilmesi de, ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılmış ve anne rahminde tespit edilmiştir. Şüphe yok ki bu sayılanlar Allah'a göre kolaydır. İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu da tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci, mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar, gece ve gündüzü uzatır, kısaltır. Güneşi ve ayı emrinin altında istifadeye sunmuştur. Her biri muayyen bir müddet için kendi yörüngesinde akıp gider. İşte bunların hepsini yapan Rabbiniz Allah'tır. Mülk, hükümranlık ancak O'nundur. Ondan başka yalvardıklarınız, tapındıklarınız bir hurma çekirdeğinin zarına bile sahip değillerdir. Eğer onları yardımınıza çağırsanız, çağrınızı işitmezler. Bir hayvan cinsinden olup da işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet gününde ise sizin kendilerini yüceltip Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengindir. Hiçbir şeye ve hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur. Ve övülmeye layık olan ancak O'dur. Eğer O dilerse sizi giderir, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a göre güç değildir. Hiçbir günahkar başkasının işlediği veya günahına sebep olmadığı günahını yüklenip çekmez. Eğer günah yükü ağır olan kimse başkasını onu taşımaya çağırsa, en yakını dahi olsa kendisine ondan herhangi bir şey yüklemek mümkün olmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerine yürekten saygı duyan, ondan korkanları ve namazı gereği üzere kılanları uyarıp korkutabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse sırf kendisi için temizlenmiş olur. Dönüş ancak Allah'adır. Ne körle gören, ne karanlıklarla aydınlık, ne de gölgeyle sıcak bir olur. Dirilerle ölüler de bir değildir. Şüphesiz ki Allah dilediğine işittirir. Yoksa sen kabirlerdeymiş gibi olanlara işittirecek değilsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz ki seni rahmetimiz için müjdeci ve azabımız için bir uyarıcı olarak hak Kur'an'la gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki onların içinden bir korkutan uyarıcı, peygamber gelip geçmiş olmasın. Resulüm, bunlar seni yalanlıyorlarsa üzülme. Çünkü onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki onların peygamberleri kendilerine açık açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar da getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri tutup yakalayarak cezaya çarptırdım. Benim inkar edilişim nasıl oldu gördüler. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz suyla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık. İnsanlardan, yerdeki canlılardan, davar ve sığır gibilerden de

yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde Allah'tan onun ilmi ve kudreti karşısında ancak alimler, bilginler korkar, saygı ve heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyup yolundan gidenler, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olmak üzere verdiğimiz şeylerden gizli ve açık olarak Allah için sarf edenler, asla durgunluğa ve zarara uğramayacak bir ticaret, bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah onların mükafatlarını eksiksiz öder ve lütfundan onlara fazla fazla verir. Çünkü O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını bol bol verendir. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Sonra o kitabı, Kur'an'ı kullarımızdan seçtiklerimize veya Hazreti Muhammed'in ümmetine miras bıraktık. Onlardan kimi onu okumayı ve ona uymayı terk ederek kendisine zulmeden, yazık edendir. Onlardan kimi ortada kalan, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda ve Kur'an'a sahip çıkıp ona uygun yaşamada ve bu yarışmada öne geçendir ki işte bu da en büyük lütuftur. Mükafatları Adn cennetleridir. Oraya girerler ve içinde nice altın bileziklerle ve inciyle süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir. Derler ki, bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcı, şükrün karşılığını bol bol verendir. O, bizi lütfundan ebedi kalınacak yurda koyup yerleştirdi. Orada bize hiçbir yorgunluk dokunmayacak, artık orada bize hiçbir bıkkınlık da gelmeyecektir. Küfre sapanlara gelince, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlara ölümle hükmedilmez ki ölsünler. Cehennemin azabı da üzerlerinden hafifletilmez. İşte biz küfürde ve nankörlükte ısrar eden herkesi böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle bağırışırlar. Ey Rabbimiz! Bizi çıkar ki evvelce yapmış olduklarımızı değil, salih amel işleyelim. Bu istediklerine karşı onlara denilir ki, size orada iyice düşünecek kimselerin düşüneceği ve öğüt alacağı kadar bir ömür vermedik mi? Halbuki size uyarıcı olarak peygamber de gelmişti. Öyleyse tadın bu azabı. Artık zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını, bütün sırlarını bilendir. Muhakkak O gönüllerin özünü de hakkıyla bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan ve size hakimiyet veren O'dur. Artık kim inkar ederse inkarı kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü Rablerinin katında gazabından başka bir şey artırmaz. Kafirlerin küfrü yine kendilerine bir hüsran ve felaketten başkasını da artırmaz. Resulüm, de ki, Allah'tan başka yalvardıklarınız, ortak koştuklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, onlar yeryüzünde neyi yarattılar? Yoksa onların göklerde Allah ile bir ortaklığı mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de onlar yaptıklarının doğruluğu için ondan açık bir delil üzerinde midirler? Hayır, o zalimler birbirlerini aldatmaktan başka bir vaatte bulunmazlar. Şüphesiz ki Allah gökleri ve yeri, düzenleri bozulup yok olurlar diye kudret kanunlarıyla tutmaktadır. Eğer onlar bozulup yok olurlarsa ondan sonra bunları hiç kimse yerinde tutamaz. Gerçekten O cezada aceleci değildir, çok bağışlayıcıdır. Onlar, Kureyşliler, kendilerine bir uyarıcı peygamber gelirse kesinlikle diğer ümmetler

0: Peygamberlerin her birinden daha fazla doğru yolda olacaklarına dair yeminlerinin en kuvvetlisiyle Allah'a yemin ettiler. Fakat onlara bir uyarıcı ve azapla korkutucu peygamber gelince, bu onların haktan nefret etmelerinden başka bir şey artırmadı. Bu da onların yine putlarına bağlı kalıp yeryüzünde büyüklük taslamaları, Kur'an'ı ve İslam'ı önlemek için çirkin bir tuzak kurmaları ve dalavere çevirmeleri yüzündendir. Halbuki çirkin tuzak sahibinden başkasına dolanmaz. Onlar evvelkilerin başlarına gelen azap kanunundan başka bir şey mi bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın kanununda asla bir sapma, değişme de bulamazsın. Onlar kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmeleri için yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Halbuki onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde olan hiçbir şey Allah'a aciz bırakamaz. Şüphesiz ki O hakkıyla bilendir, her şeye gücü yetendir. Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Vakitleri gelince de Allah muhakkak ki kullarını görücü, gereğini yapıcıdır. Yasin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını ilk ayetinden almıştır. 83 ayettir. Yalnız 45. ayeti Medine döneminde inmiştir. Hadis-i şerifte bu surenin Kur'an-ı Kerim'in kalbi olduğu bildirilmiştir. Yasin'in gerçek anlamını Allah bilir. Bazı bilginlere göre ey insan, bazı bilginlere göre de ya seyyid anlamındadır. Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki bir kimse Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu dileyerek Yasin suresini okursa mağfiret olunur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a yemin ederim ki Resulüm, hiç şüphesiz sen gönderilmiş peygamberlerdensin. Dosdoğru bir yol üzerindesin. Bu Kur'an yegane galip, yüce ve merhametli olan Allah tarafından babaları tevhidle uyarılmayan, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalan bir kavmi uyarman içindir. Andolsun ki onların inkarlarından dolayı çoğunun üzerine azap hakkındaki o söz gerçekleşti. Artık onlar iman etmezler. Biz onların şirk ve küfürde direnmelerinden dolayı boyunlarına öyle bukağlar, demir halkalar geçirdik ki bunlar çenelerine kadar dayanmıştır. Onun için başları ve burunları dikleşmiştir. Onların hem önlerine bir set, hem arkalarına bir set çektik, hem de onları kuşatıp sardık. Artık onlar hakikati göremezler. Onları azaba karşı uyarsan da uyarmasan da birdir, İman etmezler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte sen onu mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Hiç şüphesiz ölüleri biz, sadece biz diriltiriz. Önden gönderdikleri şeyleri ve bıraktıkları iyi veya kötü bütün eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kütük ve tutanak olan levh-i mahfuzda sayıp zapt etmişizdir. Onlara bir zamanlar elçilerin geldiği o şehir halkını misal getir. O zaman kendilerine iki elçi gönderdik de onları yalanladılar. Biz de bir üçüncü elçiyle o elçileri destekledik. Onlar da dediler ki, gerçekten biz size gönderilmiş elçileriz. O şehirliler, siz de bizim gibi bir beşerden başkası değilsiniz. Hem Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, dediler. Elçiler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki hakikaten biz size gönderilmiş elçileriz. üzerimizdeki vazife açıkça tebliğden başkası değildir. O şehirliler, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık, kıtlık geldi. Eğer bu davetten vazgeçmezseniz mutlaka sizi taşlayarak öldürürüz, recm ederiz ve böylelikle bizden size acıklı bir azap dokunur, dediler. Onlar da, uğursuzluğunuz kendi beraberinizdeki küfürdendir. Size öğüt verilince mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz isyanda haddi aşan bir kavimsiniz, dediler. O şehrin öbür ucundan bunların geldiğini duyan imanlı bir adam koşarak geldi ve dedi ki, ey kavmim, gönderilmiş bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen bu kimselere uyun. Onlar doğru yola erişmişlerdir. Ben niçin beni Yaradan'a kulluk etmeyeyim? Oysa ancak ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer çok esirgeyen Allah bana bir zarar vermek dilerse, onların, o putların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve beni kurtaramazlar. Şüphesiz böyle yaparsam, o zaman ben apaçık bir şaşkınlık ve ziyan içinde olurum. Ey elçiler! Ben sizin Rabbinize iman ettim. Beni duyun ve şahit olun. Şehirliler tarafından taşlanılan o kimseye ölümü sırasında gir cennete denildi. O da keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi, bu durumda elbette iman ederlerdi, dedi. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 22'yi dinlediniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Dini yönden Muharrem ayı önemli bir aydır. Zira dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği olduğu için önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de muhtelif hadisi şeriflerinde bu ayla ilgili şunları buyurmaktadır. Kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceleyin kılınan namazdır. Bir insan geçmiş senenin 30 günü olan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler. Muharrem ayına önem kazandıran hususlardan biri de Aşure günü olarak bilinen 10. günüdür. Bugün de oruç tutulmasıyla ilgili pek çok rivayet mevcuttur ve bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün oruç tutarak örnek teşkil etmişlerdir. Bu konudaki hadis-i şerifleri ise şöyledir. Aşure günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan umarım. Bir günün öteki güne içinde oruç tutmak bakımından bir üstünlüğü yoktur. Hepsi eşittir. Ama Ramazan ayı ve Aşure günü müstesna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendileri Aşure orucunu tutmuşlar ve başkaları da tutsun diye emretmişlerdi. Aşure orucunun hükmü nedir diye sahabe-i kiram efendilerimizden İbn Abbas radıyallahu anh'a sorulduğunda şöyle buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletini umarak, öteki günlerden daha faziletli diyerek, riayet ederek bugünden başka bir gün oruç tuttuğunu bilmiyorum. Bugün için bu faziletlidir diyerek tutardı. Aylar içinde de Ramazan orucunu tutardı diye buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif ettikleri zaman orada birilerinin oruç tuttuğunu gördü. Onlara sordu. Bu ne orucu? Niye oruç tutuyorsunuz? Dedi. Onlar dediler ki, bugün mübarek bir gündür. Allah bugün de İsrailoğullarını kurtardı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Musa aleyhisselam şükür için bu orucu tuttu diye bildirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki, Musa aleyhisselam bizim kardeşimizdir. Biz ona sizden daha yakınız. Onun sevindiği şeyden sevinmeye biz daha çok riayet ederiz. Dinin esaslarında bir ayrılığımız yoktur. O halde biz de bugünü tutarız dedi. Ashabına Aşure günü oruç tutulmasını tavsiye etti. Yalnız tam onlar gibi olmayalım diye, onlara tabi olmuş olmayalım diye 9'unda ve 10'unda veya 10'unda ve 11'inde tutmayı tavsiye buyurdu. Bu husustaki bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, önümüzdeki seneye çıkarsam, sağ kalırsam, o zamana kadar baki olursam, ömrüm sürerse Muharrem'in 9. günü de inşallah oruç tutacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir soru sorduklarında Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki, Ramazan'dan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye ederseniz hangi ayda tutmamı tavsiye edersiniz? Orada bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de orada oturuyormuş, o anlatıyor. Ben orada oturuyordum. Duydum, bu aynen böyle diyor. Peygamber Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen Muharrem'de tut.
Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Haram aylardandır. Onun için o ayda tut. Onun içinde bir gün vardır ki o günde Allah eski kavimlerden bazı kimselere tövbe nasip etmiştir. O evvelki insanlara tövbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tövbesinin kabul olunmasını nasip eder. Onun için o ayda oruç tutun.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ve la